Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: birlikte bulacaksın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

0: reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ya bu sabah.
1: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
2: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
1: Buna başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
3: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 19 Haziran Cuma ve bir ser Cuma günü olduğu gibi birazdan kısmetse Hakan Güldağ ile karşınızda olacağız efendim. Bağlanmaya çalışıyoruz Hakan abiye. Bu süre içerisinde hafta sonuna doğru ilerlerken artık Haziran'da yavaştan yerken efendim ne var ne yoka sizinle bir bakalım istiyoruz. Hakan abi, yayını aldığımızda konuşacağımız konuların başındaki pek çok gazetenin bunu işlediğini görüyoruz bugün itibariyle. SpaceX, ne oldu SpaceX'e söyle, zaten daha IPO'su yeni oldu. Ne oldu hemen dediğin ne var diyorsanız eğer efendim, hisselerinin düşüyor olması. Dolayısıyla hep diyoruz ya, sizin başarınıza ya da başarısızlığınıza göre geçmişiniz yeniden yazılır diye. Hani böyle uçuyorduk, kaçıyorduk. Öyle SpaceX'te böyle dünyanın ilk trilyoneriydi ama işte o kısa vadeli başarısızlık hızlı gelince böyle bütün her şey yeniden sorgulanmaya başladı. Yani aslında bir dahi mi insanlığı bambaşka bir yere taşıyacak bir dahi mi yoksa bir sahtekar mı, bu sorgulanıyor efendim. Yani sahtekar kelimesi bize biraz ağır kaçıyor, hakaret gibi kaçıyor ama işte İngilizce karşılığıyla düşünecek olursanız işte kandıran kişi, taklit eden, kandıran kişi, yani ben hepinizi kurtaracağım, bütün insanlığı kurtaracağım diye bir iddiayla ortaya çıkan ama aslında başka niyetleri olan kişi diyebiliriz buna. Yani modern Sülün Osman mı yoksa gerçekten bizi bir yerlere mi götürecek? Çünkü efendim bakıyorsunuz mesela, neyi kastediyorum burada? İşte Elon Musk'ı trilyonlarına götüren vizyonla ilgili Oksijen gazetesi diyor ki, evet, Uğur Koçbaş'ın haberi. Diyor ki geçen yıl 18.7 milyar dolar ciro yapıp 4.9 milyar dolar zarar yazan SpaceX'in halka açılır açılmaz 2.6 trilyon dolarlık değere ulaşmasının ardından Elon Musk'ın bilim kurgu senaryolarını aratmayan vizyonu var. Musk'a göre SpaceX uygarlığı güneş sistemine yayacak altyapı şirketi. Starship bu yolculuğun gemisi, Starlink gökyüzündeki sinir ağı, Terrafab için fabrikası, çip fabrikası, ay üretim üssü, Mars ise insanlığın ikinci adresi. Şimdi buradan baktığınızda böyle çok havalı duruyor pek tabii ama işte hisseler düşmeye başlayınca efendim arka arkaya düşüşünü böyle ikinci günden sonra böyle bir yerin altına doğru gelmeye başlayınca böyle ne oluyor, aslında bizi kandırıyor mu soruları herkes tarafından dillendiriliyor. Peki sizce nedir? Yani gerçekten bir yere taşıyacağını düşünüyor musunuz insanlığı? Ya da insanlığın ihtiyacı olan bu mu? Yoksa gerçekten bütün hikaye, bak çok böyle göbezini de kulaklarını çınlatalım. Öyle bir yalan söyleyeceksin ki çok büyük bir yalan olacak. Dolayısıyla herkes inanacak gibi bir mesele üzerinden acaba cebinizdeki parayı mı almak istedi? Hangisi sizce? Yani gerçekten madalyonun iki yüzü mü var ya da başka mı düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Ya işte bu kadar da şey değil, yerden yere vuracak bir şey yok. Alt tarafı bir millet sanki böyle bir şey yapmak istedi. Orada karına bir nakde dönmek istedi. Devam eder, o yoluna gider. Bu nedir, iki günün paniği mi diyorsunuz yoksa? Sizlere soruyorum efendim Hakan Güldağ yayına beklerken. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim burada da canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Henüz bendeniz vasıtasıyla sorularınızı soramıyorsunuz ama siz yine de yazın. Hakan abi yayına geldiği gibi kendisine efendim Hakan Güldağ. Peki. Şöyle yapıyoruz. Şimdi Hakan, beni izleyebiliyor musun? İzliyorsan yazar mısın, beni izliyorsan? Peki. Şöyle yapacağım. Çünkü seni buradan yayına alacağım Hakan abi, eğer sen beni izliyorsan, şu an görüyorsan beni. Şu an seni arayacağım. Böyle alacağım yayını. Hatta arıyorum. Yok, gerek yok. Hakan abi günaydın. Duyabiliyorlar seni şu an yayındasın. Alo. Yayındasın
1: evet,
0: şu an Hakan abi.
1: Vallahi kusuruma bakmayın, maalesef bir yola çıkmak durumunda kaldım.
0: Estağfurullah.
1: Ama cepten bir bağlanıyorum. Bir 15 dakika sonra da normal bağlanma imkanım olabilir.
0: Hakan abi her şey yolundadır
1: günaydın
0: umarım. Günaydın. İnşallah tamam.
1: Bir sıkıntı yok.
0: Tamam. Evet. Tamam. Senin disiplinini bilen insanlar olarak ister istemez endişe ediyoruz her şey yolunda mı diye. Tamam, her şey yolundaysa ben hızla devam ediyorum. Peki öyleyse, eğer dinleyebildiysen Hakan abi, sana sordum ben. Sence Elon Musk bu geldiğimiz durum itibariyle, bugün çünkü herkes bunu sorgulamış. Yani Ekonomi Gazetesi'nde de bu sorgulanıyor farklı farklı yazarların tarafından. Bir böyle imposter dediği ecnebilerin, yani sahtekar demeye de çok gönlüm razı değil açıkçası. Yani böyle insanlara umut vaat edip başka şeyler peşinde olan, gizli ajandası olan bir insan mı sence? Yoksa gerçekten tek istediği insanlığı başka bir yere taşımak olan, yani gezegenler arasında geçişimizi sağlamak olan, bambaşka bir evreye bizi taşımak isteyen biri mi? Sen bu hikayenin arkasında ne olduğunu düşünüyorsun Hakan abi?
1: Vallahi ne biri ne diğeri bence tam olarak. Bence hepsinden biraz var. Yani tabii ki iddiaları da var. Bir vizyonu da var. O da belli. Ama hükümet tarafından, Amerikan hükümeti tarafından, çeşitli enstitüler üzerinden çok ciddi şekilde de desteklenen birisi. Bir yanıyla da bu anlamda seçilmiş bir figür. Yani zaten Trump dönemindeki yaklaşımlarını da gördük.
0: Evet.
1: Bambaşka bir sosyal hayat kurma yönünde de bir takım adımları var. Buralarının ben doğrusu tehlikeli boyutta da olduğunu düşünüyorum. Çünkü otoriter yönleri de çok yüksek olan bir takım fikirleri, yaklaşımları, uygulamaları da var. Ama aynı zamanda işte nasıl diyelim, zamanın ruhuna uygun da biraz. Trump'ın kendisinde zaten bu yok mu? Hani 7 tane mi 8. dava mı ne oldu değil mi hakkında? Bu İran Savaşı ortaya çıktığından bu tarafa sürekli soruşturmalar içerisinde. Yani yaptıkları manipülasyon iddiaları üzerinden diyelim. Bence Musk da bunun çok dışında bir figür değil. O da bu çerçevede var olan her şeyden mümkün olduğunca maksimum düzeyde yararlanmak istiyor. Bunda da hiçbir beis görmüyor. Bu tip aslında bu 19. yüzyılda da Amerika'da rastlanan figürler. Baktığın zaman bunlar böyle önlerinde hiçbir engel olmasın, hiçbir kısıtlama olmasın, hiçbir yasa da hatta yapmak istediklerine ilişkin yasalar da varsa onlar da engel oluyorsa onlar da olmasın diye bakan böyle yıkıcı ama aynı zamanda da bir şeyleri de yapmaya çalışan, inşa etmeye çalışan bir bunlar dönem figürleri. Bu Musk da bence tam ona uygun bir figür gibi görünüyor. Yani bir yanıyla belki Nikola Tesla da böyle bir figür olarak ifade

0: edilebilir bir belli bir dönemde. Tabii ki çok çok farklılıklar da var aralarında, ama yani oynadıkları roller bakımından belki Edison'un kendisi de böyle bakılabilir.
1: Evet.
0: Tabii aralarındaki çelişkilere rağmen. Bu Musk'ın da tabii ki pek çok kişiyle pek çok çelişkisi de var. Sonuçta hakkında çıkarılan söylentiler vesaire filan da bir kısmı da rakipleri tarafından çıkartılıyor. Onun o kadar fazla hızlı yükselmesini istemeyenler tarafından da çıkartılıyor.
1: Evet.
0: Büyük bir pazar, büyük bir oyun alanı,
1: Evet.
0: dünyayı kapsayan bir oyun alanı. Burada her tür çekişme olur. Onun için her şeyi filtreleyerek belki bakmakta fayda var. Yani hemen bir iddiaya çok inanmamak lazım. Musk'ın bir melek olduğuna ya da bir şeytan olduğuna da inanmamak lazım.
1: Evet.
0: Ortada bir yerde.
1: Filtreli Süheyla diyor Hakan abi. Yani bir karara varmazdan önce senin bunu filtrelemen lazım diyorsun bize. Çok da doğru
0: Yani
1: söylüyorsun Hakan abi. Bak 19. yüzyıl dedin. Bu arada iğrenç bir espri yapmak istiyorum izninle. O esprimi yapıp öyle devam edeceğim. Tesla mı çaldılar artık adı Edison. Hehehehe. Peki şimdi petrol tarafında baktığında Hakan abi, yani biz bunu sadece hisse piyasaları falan üzerinde de değil. Yani sektör olarak petrole bakıyorsun, işte hisse piyasalarına da yön verdiği vakit içerisinde dünyayı şekillendiriyor. Yani parayı veren düdüğü çalıyor tabiri caizse. Şimdi istediği gibi şekillendirebiliyor. Dünyanın gidişatını şekillendirebiliyor, coğrafyaları şekillendirebiliyor, demografiyi şekillendiriyor, şekillendiriyor da şekillendiriyor. Ama ortada mesela maddi, gerçekten somut maddi bir şey var. Yani petrol arabaya koyuyorsun gidiyor mesela, makineye koyuyorsun çalıştırıyor gibi. Şimdi burada işin çip kısmını bir tarafa bıraktığında, hani yapay zeka soyutun da soyutu bir şey ya Hakan abi. Burada mesela öyle bir noktadalar ki, işte izleyicimiz de yazmış ya, onlar tarikat kuruyor sen farkında mısın diye, böyle işte gizli toplantıları Palantir'in CEO'su geçen gün biliyorsun ortaya çıkan, gizli gizli toplantılar yapalım, dünyayı şekillendirelim, bir şey yapalım. Şimdi filtreleyerek dinleyelim onların kim olduklarını da, böyle çok kısa bir sürede ortaya çıktılar ya. Yani daha ortaya çıkmaları yarım yüzyıl bile değil ya. Yani en ağababaları baktığında Bill Gates. Yani ama böyle palazlanması etmesi falan daha yarım yüzyıl değil ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Dolayısıyla böyle ayağı yere basmayan, yani ben şimdi bu hamleyi yaparım ama bunun 2 adım sonrası, 3 adım sonrası, 10 adım sonrası bu olur. Petrolcüler ne kadar hesapladılar ki bunlar bu kadar hesaplayabilsin? Enteresan şeylerin peşine düşüyorlar algısı da var.
0: Var tabii, ama bu da işin doğasında var. İç dinamikler, yani insanın da doğasında var. Bu işin ruhunda da var diyelim, aslında doğrusu bu. Çünkü aslında bir parça içinde yaşadığımız çevre, sistem, koşullar biraz hepimizi bu tarafa doğru itiyor. Herkes bu epey zamandır böyle. Belki dünyanın bana göre ilk hakiki kapitalist devleti diyelim Hollanda. O dönemde yaşanan lale çılgınlığını da oradan çıkmasının çok tesadüfi olmadığını düşünüyorum. İlk balondur mesela, yani büyük balondur. Tabii tarihte başka şeyler de var ama bu derecesi yok, böyle organize bir şekilde olanı yok. Sonra Güney Denizi, yine Hollanda'nın, sonra arkasından İngiltere'nin katılımıyla Güney Denizi balonu vardır. Newton'u bile şaşırtan, yani yasalara hakim oluyorum, dünyaya şekil veren yasalara, yer çekimi kanunlarına hakim oluyorum, onları keşfedebiliyorum, ama şu piyasaların ruhunu bir türlü anlayamıyorum, keşfedemiyorum diyen Newton'u bile şaşırtan bir yapısı var. Çünkü insan maalesef en gelişkin bilgisayar modellerini bile kullansanız, şu andaki en gelişkin yapay zekadan bile faydalansanız, yine de insanın davranışlarını tam olarak çözebilen, onu okuyabilen bir model yok. Yani formüllere, sayılara tamamen indirgenemiyor. Ruh hali, psikolojisi çok önemli. Biliyorsun bununla ilgili

0: davranışlarla ilgili, insan davranışının ekonomiyle ilgisiyle ilgili pek çok araştırma da yapıldı ve kimileri bundan Nobel ödülleri bile aldı.
1: Evet.
0: Yani

0: Levent Bey demiş ki ya Süheyla, Twitter'ı X yapmış ticari zeka, çok da ilişmemek gerekiyor. Sen bu konuyu kapatsan mı artık demiş. Hakan abi peki sen bu şey meselesine ne diyorsun? Yani işte yapay zeka işimizi elimizden alacak. Şimdi bak, bin yılın hikayesi. Süheyla, bunun nesini sordun bana diyebilirsin. Şunu kastediyorum şimdi. Mevzuya tersten bakmak gerekiyor acaba? Nasıl ki insan davranışı dedin ya, beni buraya götürdü. Martin Seligman biliyorsun, aslında pozitif psikolojinin babası sayılıyor Martin Seligman. Evet. Ve çok geriye gitmeyin efendim, pozitif psikoloji dediğimizde de 1990'lar, hatta 2000'lerin başı diyebiliriz yani, 1998'de işte. En büyük birliklerinde diyor ki, yani şimdiye kadar, yani bunun bu arada bir şey değil efendim, bir tek o değil, farklı isimler de var öneren, ama babası diyebiliriz pozitif psikoloji. Ne anlamalıyız? Diyor ki şimdiye kadar diyor biz hep diyor hasta olanlara, eksik olanlara, zayıf olanların üzerinden diyor bir çıkarımda bulunduk. Yani insanın ruhuyla, zihniyle ilgili diyor, hep diyor bizim baktığımız buydu. Halbuki diyor bizim üstünde çalışmamız gereken sağlıklı olanların üzerinde çalışırsak eğer, biz doyumluluk üstünden bir şey çıkartabiliriz ortaya. Çünkü mesele bu değil mi? Yani doyumlu olması değil mi bireyin? Ya sonsuz mutluluk diye bir şey yok. Mutlak mutluluk, senin tabirinle. Dolayısıyla şey değil, biz bunun üstünde çalışmalıyız diyor. Sonrasında Hakan abi dönüyorum bak, mesela yapay zeka tarafında da en basit otomasyona gidelim biz. Otomasyon 1.0'a bak. En bildiğimiz nedir böyle? ATM bana para ver. Hep şey gözüyle bakıyoruz işte, yani yapay zeka işimizi elimizden alacak. Tamam, ATM'ler geldi. İşimizi elimizden mi aldı? Kimin işini elinden aldı orada? Gişe memurunun, sana para ödeyecek. Yani aslında müşteri olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Ürün de olduğu yerde kalmaya devam ediyor. Aradaki aracı çıkıyor. Yani biz o aracılığı bir tarafa bıraktığımızda ürün ortadan kalkmıyor. Yani eğitim mi alacaksın? Sen eğitim almaya devam edeceksin. Bu şey var işte, öğretmenlere ihtiyaç olmayacak. Ya nereye öğretmenlere ihtiyaç olmayacak? Yani senin öğrenmeyi öğrenmen gerekiyor bir kere. Her şeyi bir tarafa bırak. Yani öğretmen sadece sana işte 2 kere 2 4'dür diyen birey midir? Ya da işte hekimlere gerek kalmayacak. Peki kim ameliyat edecek seni? İçinizde mesela kendi bir robota emanet etmek isteyen var mı? Beni robota ameliyat etsin diyen. Ya da işte her şey soğuk algınlığı değil. Çok uç şeyler de var mesela. Allah korusun, şimdi sabah sabah hastalık çağırmayalım. Psikolojik olarak hiçbir şekilde bir şeyden feragat etmeyi istemeyeceğimiz hastalıklar var. Yani bunun kararını orada bir makine mi verecek, birey mi verecek? Böyle evet, bir dilemma da var Hakan abi. Sen ne açıdan bakıyorsun buna?
1: Valla şimdi böyle tesadüfi olarak dün akşam Uyumsoft'un bir toplantısı vardı. Oradaydım. Gene bu yapay zeka konusunda hem uzmanlar konuştu, hem de iş insanları konuştu. Ahmet Topçu gibi, Harika Güral gibi. Onlar kendi işlerinde bunu nasıl sonuçlar üretiyor, bunun üzerine gittiler. Şimdi yapay zeka şu anda iş dünyası açısından özellikle, belki başka alanlarda da öyle, hız demek. Yani daha fazla, daha hızlı raporlamalar, durumunu, üretimini daha hızlı bir şekilde görebilmek, maliyetlerini çok daha hızlı bir şekilde edinmek vesaire filan. Ama sonra bir başka uzmanımız çıktı, dedi ki ya yapay zekayı bizim iş yapma modellerimiz üzerinde önemli değişiklikler yaratacak bir alan olarak, bir gelişme olarak düşünürsek yanılırız. Yapay zekanın kendisi model diye ifade etti. Yani sanayi devriminde olan, aslında yani sanayi devriminde olan şimdi yapay zeka ile olacak. Yani bambaşka modeller düşünmek lazım. Yani şu anda belki tam da tahayyül edemediğimiz, işte işimize yarayacak, insanı hiçbir şekilde gereksizleştirmeyecek bir alan gibi düşünmemek gerekiyor bence. Böyle bir risk var. Yani insana hep ihtiyaç olacağını söyleyip duruyoruz. Ama birçok insana da ihtiyaç olmayacak gibi de görünüyor. Ha şunu da söylüyorlar. 90 milyon civarında iş kaybı olacak bütün dünyada. Bu da neye göre hesap ediliyor onu da bilmiyorum.

0: bir geçerliliği var mı onu da bilmiyorum ama şu sırada herkesten duyduğumuz söz 90 milyon insan iş kaybedecek, 170 milyon ama iş sahibi olacak, yeni iş sahibi olacak bu yapay zeka nedeniyle diye. Ama o 90 milyon nereden kaybolacak? 170 milyonu hangileri, kimler alacaklar? Onu da görmüyoruz. Birçok insanın da aslında dönüşeceği ifade ediliyor. O 170 milyonun bir kısmı da zaten işi olan insanların dönüşeceği ifade ediliyor. Demek ki ilave bir şey olmayacak, kaybedenler çok olacak diye düşünebiliriz. Bence biraz yapay zeka ile ilgili böyle esen rüzgara hemen kapılmadan, orada da bence biraz temkinli olarak gene filtreleri devreye alarak hareket etmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum ben. Şu anda insan ne olacak? Vallahi bence bu soru birçok insan için iş kaybı anlamına gelecek. Orası anlaşılıyor.
1: Evet. İş kaybı anlamına gelecek ama işte neresinden bakıp kendimizi nasıl şekillendireceğiz? Şimdi bu kısmı aslında daha ziyade çocuklar için konuşuyoruz. Çünkü meslek seçecekler. Bir de biliyorsun yani daha yeni LGS'yi arkamızda bıraktık. Liselere giriş sınavında naçizane yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Kendimce daha küçük bir yaşta yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tam ergenliklerine denk gelen bir dönemde çocuklar sınava giriyorlar. Pek kolay bir süreç değil. Atlatan ana babalara geçmiş olsun. İnşallah hepsinin gönlünden geçen yere de yerleşmesi mümkün olsun diyeyim. Yani en azından benimki temenni. Bunun çok da mümkün olmadığını biliyorum bir taraftan bunu dilerken ama temennim bu yönde. Peki Hakan abi şimdi geliyorum öyleyse. Sen bu arada vardığında bana istediğin vakit söyleyebilirsin. Biz
0: Ben
1: ona göre...
0: aslında bir yere geldim. Yani bilmiyorum, sen bir araya gideceksen
1: Evet.
0: hemen şey yaparım da.
1: Tamam, o zaman Hakan Güldağ'la dönüyoruz efendim. Görüntülü olarak dönüyoruz yayınımıza.
0: Tamam.
1: Trump'ın iddiaları canım vermedim ben 300 milyar dolar falan ne vereceğim İran'a dedi. Diğer taraftan ıslak imza için tören iptal oldu. Süheyla haberin var mı diyor izleyicilerimiz. Ben hiçbir son dakikada böyle bir şey görmüyorum efendim onu söyleyeyim. Yani Reuters'ı görmüyorum başka kaynaklarda görmüyorum ama gördüğüm gibi ileteceğim. Var mı yok mu böyle bir şey bakacağız efendim. Çünkü bu bir şeyleri şekillendirecektir piyasalarda. Bunu takip ediyorum. Siz de gördüğünüz gibi bana atabilirsiniz linki. Ama dediğim gibi henüz bana bununla ilgili hiçbir şey gelmedi. Ya olur mu falan diye bir haber bile görmüyorum. Onu da belirteyim. Radyoda reklamlar, Twitter'da yayınımız link paylaştım efendim. Süheyla YS hesabında. Bu linkte yayınımız kesintisiz sürüyor. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Kapatıyorum Hakan.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
6: Sabah öğle akşam
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
8: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Aman da aman, yeni ofis mi o sevgili Hakan Güldağ? Yeni ofis evet, mi ya, o? Evet. Hayırlı uğurlu olsun, uğurlu kademli olsun.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim hepimize.
0: Evet, çok.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah evet. Hakan abi, gayet şık görünüyor. Ne dedin Yasemin? Hayır, bilmiyorum. Onu biraz sen ayarlarsan şu an biz yerimize oturmuş olacağız. Peki şimdi Hakan abi, o zaman devam ediyorum. Bu Vance'in İsviçre seyahatini ertelemesi üzerinden acaba şey mi, imzalamayacaklar mı diye düşünüyorlar. Çünkü erteledi Vance seyahatini. Bir de ıslak imza atılacağı için haliyle başkanlar nezdinde olması gerekmiyor mu Hakan abi bunun?
1: Islak imza için. Olması gerekmeyebilir. Yani hı-hı, yetkilendirilmiş birileri. Vance de sonuçta başkan yardımcısı. Pek çok kişi tarafından asıl figürlerden bir tanesi, evet, Amerikan yönetiminde. Yani illa başkanlar imza atmayabilir. Hı-hı. Tercih etmeyebilir. Gerçi Trump bundan olumlu sonuçlar çıkartmış olsaydı, hı-hı, hakikaten böyle satabileceği tırnak içerisinde mutlaka zevkle gider oraya, o ünlü böyle kilometrelik imzasını atardı. Hı-hı. Ama şimdi Vance de atabilir, başka birisi de atabilir. Yani bir anlaşma imzalanacak bence her durumda. Ama gitgeller olacak Süheyla. Yani bunu biliyoruz. Yani bu kaçıncı defadır yaşadığımız bir şey. Bu yani savaş döneminde olup biten bu gelgitlerin anlaşma, mutabakat sürecinde olmayacağını, her şeyin tıkır tıkır yürüyeceğini düşünmekte saflık olur zaten.
0: Evet.
1: Ama bir noktaya doğru artık gelindiğini düşünüyorum ben. Buradan sonra yeniden eski duruma dönmek,

0: Zaten savaş öncesi duruma dönüldü. Benim gördüğüm başka hiçbir şey yok ortada. Yani hiçbir temel konuda böyle bir şu ya da bu tarafa ilişkin ciddi bir şey sağlanmış durumda değil. Gelişme sağlanmış durumda değil. Yani Amerika'nın yapacağı yardımlar da Trump bence o konuda da çok daha tavır değiştirir. Eğer bu sözü verdiyse bile, ki ben vereceğini çok zannetmiyorum, onu mutlaka gene bölge ülkelerine, körfez ülkelerine ödetmenin bir yolunu bulacaktır o. Hani kendi Amerika'dan bunun parasının çıkması, kongrenin filan yani mümkün değil şey yapması. Hiç zannetmiyorum. Yani
1: Dün de
0: o
1: konuştuk.
0: açıdan bu böyle gelgit olabilir ama artık bir anlaşmaya doğru gidecek bu iş. Yani bir mutabakat olacak bence.
1: 300 milyar doları reddetti biliyorsun en son yalanladı. Yok canım 300 300 dedi. Onun öncesinde de bir fon vardı hatırlarsan. İşte Afrika'dan gelen, Afrika'dan ne gelen, Afrika'nın konuyla ilgisi ne? İşte Afrika'dan bir fon. Biz şimdi fon oluşturuyoruz. Kim oluşturuyor fonu? Fon kendi kendine mi beliriyor böyle? Nasıl oluyor o fon? Tamam pek de bir fon oluşturacaksın. 300 milyar dolar ödeyeceksin. Az buz para mı? Bir yerlerden o parayı çekmen lazım. İşte Afrika falan diye bir şeyler attılar ortaya. En son vermiyoruz biz 300 dedi. Çünkü İsrail kendini çok rahatsız hissediyormuş bu konuda. İran'ın biliyorsun şeyi var en son. Lübnan yoksa tekrar düşünelim diyor. Yani benim diyor bütün şartlarımın içerisinde Lübnan'da var. Yani oraya da saldıramazsın. İsrail'in ne kadar mutsuz olduğunu biliyoruz bu konudan. Hindistan'la biliyorsun çok yakın ilişkiler içerisindeler. Netanyahu ile Modi yanak yana fotoğraf verecekler. Az kaldı. Onların böyle bir şeyi var. Bu Hakan abi ya ben bu soruyu sormak istiyorum. Hep çok özendim bu soruyu sormak için. Soracağım. Hakan abi, Orta Doğu'da kartlar yeniden mi dağıtılıyor?
0: Kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Valla bütün dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor gibi bir durum var. Orta Doğu'da bunun dışında kalamaz. Ama ne yani geçmişe göre ne değişecek onu tam gözlerimiz seçemiyor sanki söyle. Yani Orta Doğu anlamında söylüyorum. Fakat bir tür duraklama dönemine nasıl diyelim ekonomilerde bir yatay gidiş çünkü Körfez ülkelerinde ciddi bir sıçrama vardı. Yepyeni enerji alanlarına yöneliyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Amerika'nın bu yapay zeka işine çok büyük yatırımlar yapıyorlardı. Buralardan fonlarda gelecek olan rakamlarda bir düşüş olabilir. Çünkü eskisi kadar parlak bir gelişme sergileyemeyecekler gibi görünüyor. Özellikle bunu Birleşik Arap Emirlikleri için söylemek mümkün. Hatta Katar için de bunu ifade etmek mümkün. Bunlar bayağı baskı altında önümüzdeki dönemde kalabilecek ülkeler. Yani değil mi ki orada en kritik riskli komşularıyla böyle karşı karşıya geldiler. Bu mutlaka önümüzdeki süreçte yansımaları, etkileri olacak. Ben 10-15 yıl en az bölgenin bir soru işareti oluşturacağını yatırımcılar tarafından hep mesafeli davranılacağını düşünüyorum açıkçası. Bu anlaşma olsa da öyle, olmasa da öyle. Belki bu işte 300 milyar aslında ben ilk duyduğumda şöyle diye düşünmüştüm. Burayı kalıcı olarak ya da en azından nötrleştirici olarak herhalde kesenin ağzını açmaya karar verdiler. Çünkü buralarda Çin çok etkili ve bir şey yani şimdi işte Amerika'nın da gücünün sınırlarının olduğu çok net olarak ortaya çıktığı bir ortamda İran'ın bölgedeki etkinliği farklı olur. Yani İsrail'in belki bazı şeylerde ısrar etmesi İsrail yönetiminin artık eskisi kadar rahat da davranamayabileceğinin de bir göstergesi. Şimdi şu anda çok rahat davranıyor, Lübnan'a giriyor, istediğini yapıyor, astı astı kestiği kestik bir anlamda. Ama bu önümüzdeki süreçte bu kadar rahatça Körfez ülkelerinin onayını alarak yapılabilir bir iş olmaktan çıkacak. Çünkü Körfez ülkeleri açısından bu sürecin ortaya çıkardığı en önemli konu güvenle ilgili ya da işte güvendiğim dağlarla ilgili konu oldu. Ne Amerika'ya ne İsrail'e yaslanamayacaklarını bence çok iyi bir şekilde anladılar. Anlamış olmaları gerekir.
1: Evet.
0: Anlamadılarsa artık onu bilemiyorum ama anlamışlardır mutlaka. Çünkü buradan ekonomik olarak da bir itibar olarak da geleceğe potansiyeli bakımından da çok yıpranmışlıkları oldu. Ve bu devam edecek bir süre daha. Bence İran'ı inşa etmeyi düşünmelerinin ve buna olursa bence katılacak olmalarının temel nedeni İran'ın kendileriyle uğraşmaması, bunun bedelini istememesi ve kendi etraflarında daha barışçıl bir ortamın oluşması için bu diyeti ödemekte istekli olacaklardır bence. Ben öyle düşündüm bu 300 milyar doları görünce. Zaten Amerika'nın ödeyeceği bir rakam olarak hiç düşünmedim başından beri. Bu toplanacak, senin Afrika'daki fon gibi bir şekilde toplanacak ama buralara verilecek. Bu açıdan Türkiye'ye de çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bütün bu sürecin
1: Yürütülmesi.
0: yürütülmesinde bir barış havasının bölgede esmesinde Türkiye'ye de çok rol düşecektir.
1: Peki şimdi o düşecek rollerden biri de şu olabilir mi sence? Şimdi Körfez ülkeleri biliyorsun, demin senin de bahsettiğin konu, bu konuda aslında kime güvenip kime güvenmemeleri gerektiğini çok net bir şekilde gördüler. Yani tamam, ABD sana silah sattı, işte tarife anlaşması yapıyorum, ticaret anlaşması yapıyorum derken geldi Körfez ülkelerine, ki o anlaşmaların en büyük kısmı zaten onları silah ve uçak satmasıydı bildiğin gibi. Onları sattı etti ama o silahların kendisini çok da koruyamadığını görmüş olduk. Yani rafinerilerinin bombalanmasının önüne geçmedi hiçbirinin, ya da işte belirli kendi önemli varlıklarının bombalanmasının önüne geçmedi. Ve şimdi şu an burada da işte onlar için tamam, bombalanmasının önüne geçemiyorsun ama petrol ticaretine, yani ticaretine bir taraftan devam edebilirsin. Ticaretin ne olursa olsun devam etmek için de farklı yollar arıyorlar Hürmüz'ün dışında. Bunlardan biri de biliyorsun tren yoluna dönmek istiyorlar. Hakan abi, burada gerçekten bir rolümüz, bir şeyimiz olabilir mi? Umutlanalım mı? Çünkü bak, arka arkaya bir takım mevzular var. Yani tam şimdi sahne Türkiye'nin dediğimiz konularda, işte pandemide tamam biz kendimizi yüzdürdük ama orada işte mahkus talihimizi kırabilir miyiz diye bekliyorduk. Tam istediğimiz şeyi elde edemedik. Tam bazı sektörler çok iyi elde etmiş olabilir ama biz istediğimizi çok da alamadık. Ya da Rusya-Ukrayna meselesinde evet çok iyi bir elçi olduk. Bir takım dengeleri çok iyi tutturduk ama istediğimizi ne kadar alabildik? Sonrasında geliyorsun işte İran'ın bombalanması, Dubai boşalıyor, herkes kaçıyor. O gördün mü, kağıt mı, kumdan kaplanmış dediğimiz yerde Dubai'nin, hadi şimdi sermaye bize akacak, kalktı gitti Singapur'a. Şimdi niye gittiklerini nereye söylüyorlar ama bize niye gelmediklerini söylemiyorlar. Burada bir umut içerisinde olalım mı Hakan abi? Atladığım mevzular da var mesela, şu an Suriye'nin yeniden inşası falan geldi aklıma.
0: Yok, doğru, haklısın. Bunlar birlikte ve birbirini besleyen de konular. Bence bu açıdan umutlu olmak açısından bir şey var. Bir zemin var. Ben öyle düşünüyorum. Söyle. Gelişmeler de bunu aslında önemli ölçüde hepimizin gözü önüne seriyor. Bizim kendi içimizdeki sorunları biraz daha halledebilirsek, yani daha etrafımıza güven veren, sadece askeri açıdan değil, sadece tutum açısından değil ama kendi içindeki işleyişi, hukuki çerçevesi, güven veren, daha fazla güven veren bir ülke haline gelirsek bence bu kanal daha da önümüzde açılacak diye düşünüyorum. Bunu da çok hayalcilik olarak görmüyorum çünkü bölgenin bu tür bir örneğe, bir kaçış yerine, bir bağlantı noktasına ihtiyacı var. Yani nasıl diyelim, onları yıllarca işte silah satarak ya da bilmem ne vesaire filan çeşitli yollarla kendisine bağlamış, kendi tahvillerini almaya mecbur etmiş filan bir ilişki çerçevesinde biraz daha rahat olabilecekleri, alternatiflerini çeşitlendirebilecekleri, gelişen bölgenin de hemen yanında olan, bölgenin içinde olan, bölgeyle teğet çok önemli ilişkileri olan bir ülkeyle bir arada olmak onları doğrusu rahatlatacaktır. Yani Körfez ülkelerinin Türkiye'ye çok fazla sempatik bakmadıklarını, sempatiyle bakmadıklarını hepimiz biliyoruz. Ama bu tablonun değişme ihtimali de Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi her zaman var bence. Tabii ki daha doğru işler üzerinden, daha gerçekten insanı da onurlandıran ilişkiler üzerinden olması, geçmişte çünkü pek böyle olmadı ilişkilerimiz, olması bütün dünya açısından da son derece ilgi çekici ve cazip hale de gelebilir. Çünkü bu şu anda herkes birbirine benzemeye başladı. Yani Trump'ın Amerika'sı da, Hindistan'ın Modi'si de, işte sonuçta Macaristan'da şey değişti, yönetim değişti ama yaklaşımları pek değişmediğini görüyoruz. İngiltere'de son Reform Partisi'nin atağı, Avrupa'da aşırı sağın, radikal sağın yükselişi vesairesi böyle kurtlar dönemi gibi. Geçen Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın bir toplantıda söylediği bir söz vardı. Şeyde yerinde söyleyeyim. O da Hesap Uzmanları Vakfı'nın toplantısında baya bir şeyde önemli isimler de katılmıştı. Böyle açılış konuşmasını yaptı Sayın Yılmaz. Dedi ki valla bana göre dedi şu andaki durumu en iyi izah eden yaklaşım Marksist düşünür Antonio Gramsci'nin eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmaya çalışıyor, şu anda canavarlar zamanı. Sözü en iyi anlatanlardan bir tanesi diye düşünüyorum dedi. Gerçekten de bakıyorsun bir canavarlar dönemi geldi. Yani burada daha insanı yücelten, insana değer veren, iyi ilişkilere, insanlar arasındaki iyi değerlere önem veren bir ülke, hukuka önem veren bir ülke gerçekten burada büyük bir cazibe merkezi haline gelir diye düşünüyorum. Çünkü bütün insanların içinde de şu güvensizlik ortamında sığınacak, sığınmak istedikleri, sırtlarını yaslamak istedikleri yerler oluşacaktır. Çünkü insanlık sürekli böyle kaos içinde yaşayamaz. Mutlaka bir düzene doğru gitmek ister. İşte bizim o iyi düzeni diyelim tırnak içinde kurabilecek yönde adım atmayacağımız, o yönde hareket edip etmeyeceğimiz çok belirleyici olacak. Ama onun ötesinde de zaten bir takım ekonomik koşullar, yani bu bölgenin tekrar imarında, tekrar ayağa kalkmasında Türkiye'nin zaten bir rolü olacaktır. Ama bunun ötesine geçebilme şansı da var. Bölgede liderliğin, gerçek anlamda liderlik yapabilmenin bir şansının da olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu çevredeki belki çevre ülkelerinde artık iyice rahatsız etmeye başlayan İsrail yönetiminin vesairenin yaptıklarına ilişkin de bir ciddi bir şey oluşturabilir, alternatif oluşturabilir, bir denge, büyük bir denge unsuru oluşturabilir. Bu İran için de geçerli. İran'da da bu dönem içerisinde gördüğüm kadarıyla bir şeyimiz oluşmadı. Sıkıntılı bir durumumuz oluşmadı. İşte Gaziantep'e vesaireye falan düşen birkaç parça ama kimse bunu büyütmedi, bir başka noktaya taşımadı. Bu tavır da mutlaka dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. İran'ın yeniden inşasında ve yeniden dünyayla olursa entegrasyonunda önemli bir rol oynayabilir. Ama bunların hiçbirisi öyle çok kolay da değil. Polyanlacılığa da bu anlamda kapılmamak lazım. Çünkü İran'ın rejimini de biliyoruz. İran rejiminin bu konuda yaklaşımları pek Türkiye destekçisi olmuyor. Baktığımız zaman pek böyle arkadaşça da olmayabiliyor. İçeriden çok farklı sesler de çıkabiliyor. Bölgede yani bizim de bu ilişkileri onarmak için bayağı proaktif davranmamız gerekecek. Benim gördüğüm o. Ama şansımız var mı, umut var mı? Bence var. Ve Türkiye bölgesindeki başkentlerle genellikle ticari ilişkiler kurduğunda hep kazanan tarafta oluyor ve karşısındakine de aslında bugüne kadar hep kazandırıyor. Çünkü inşaat işinde iyi, know-how'ı o alanda yüksek, sanayisi iyi, üretim yapabiliyor. Bunları da alternatif olarak Çin'e, Avrupa'ya alternatif olarak çok rahatlıkla bölge ülkelerine sunabilecek bir kapasiteye sahip, işbirlikleri de geliştirebilecek ve bunları da arayan da bir yapıya sahip.
1: Evet. Burada işte mesela izleyicilerimiz kendi aralarında bölünmüştür işte mesela. Biri diyor ki işte nasıl olacak bu işte, herkese mavi boncuk dağıtarak mı demiş. Bir diğeri de diyor ki olur mu canım, İran'ın yanında dursaydık biz en başından bir şey olurdu. Şimdi İran bizi istemez ki diye. Efendim bunun en iyi örneği, en yakın örneği Ukrayna-Rusya meselesi. Biz daima ticaret peşindeyiz. Dolayısıyla durduğumuz yeri de çok net söylüyoruz. Yani sen de benim komşumsun, sen de benim komşumsun. Yurtta barış, dünyada barış. Ben şu an barış içerisindeyim. Dolayısıyla seninle ticaret yapacağım, senin de ticaretini kolaylaştıracağım. Yani öbür türlü, çünkü karşına aldığında başka bir şey. Yani müttefik olduğunda ben kimseyle savaşmak istemiyorum ki. Ben herkese barış içerisinde olmak istiyorum. Çünkü herkese ticareti yapmak istiyorum. Ya duruş bu aslında. Bunu sence görmüyorlar mı Hakan abi? Çok net gördükleri ortada değil mi? Çünkü hem Ukrayna hem Rusya ayrı ayrı teşekkür etti biliyorsun. Ya da İran'ın bir şeyi oldu mu? Ya Türkiye, ben senden daha fazlasını bekliyordum diye. Oldu mu böyle bir şey? Biz atladık mı bunu?
0: Ya yok, atlamadık. Sonuçta bence İran'a karşı da böyle hasmane, düşmanca bir tutum falan da alınmadı. Yani tabii, çok net. Belki izleyenlerimizin bazılarının bu fikirleri öne sürmekteki şöyle bir haklılıkları olabilir. Çünkü bu işlerde böyle dostluk, arkadaşlık filan pek işlemiyor, biliyorsun sen de.
1: Evet.
0: Yani genellikle çıkar çok i̇şte önemli
1: ticaret
0: oluyor.
1: Ticaret dedim Hakan abi, ticaret. Evet. Yani benim evet, sana burada tatlı, iyi davranmamın sebebi de ticaret yapacağız. Buyur lütfen.
0: Evet, ticaretin yanında, tabii ki ticaret çok önemli. Yanında yani hesaplar da önemli. Yani birisinin daha fazla büyümesini istemiyorsun. Birisiyle çok fazla ilişki kurmak istemiyorsun. Sen bunu ticari olarak da çeşitli yollarla engelleyebiliyorsun. Ama dediğin gibi ticaret en zorlu şartlarda bile bazen zorunluluklar üzerinden ilerleyebiliyor. İhtiyaçlar üzerinden ilerleyebiliyor. Bir ara biz Mısır'la da çok çok limoni bir durumumuz vardı,
1: evet,
0: hatırlarsan.
1: Evet.
0: Hani hatta böyle diplomatik anlamda da bayağı böyle alt seviyelere doğru çekmiştik kendimizi. Mısır da aynı keza benzer bir hareket içerisindeydi. Ama ticarette bir bunun fazla yansımasını görmedik. Yani bunun gibi de olabilir ama özlenen konu tabii ki bölge ülkeleriyle çok daha insanlığı da yukarıya çekecek değerler üzerinden ilişkilerin gelişmesi. Yani bunu İran yönetimini de dikkate alarak, yani İran rejimini de dikkate alarak söylüyorum. İsrail rejimini de dikkate alarak söylüyorum ve bunların da büyük bir risk barındırdığını da daha baştan hepimiz kabul etmek durumundayız. Ama yol ne olmalı? Buraya doğru çekmek olmalı. Çünkü öbür türlü sorunların hiçbir zaman çözülmediği bir ortam
1: Hı.
0: ön planda olacak. Başarılabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Çok umutlu olmak için fazla neden yok. Ama bir umut da var mı? Var. Çünkü buna ihtiyaç da giderek artıyor. Yani ne yapacaksınız? Sonsuza kadar kavga etmek isteyen birileri olabilir. Ama genel olarak insanlar sonsuza kadar kavga etme yönünde hareket etmez. Yani mutlaka
1: Edemez.
0: en zor edemez,
1: Evet.
0: edemez. Çok doğru, edemez, etmez, edemez aslında. Eninde sonunda en kötü koşullarda olsa bile bir barış arayışı içerisinde olur. Ya yenildiğini kabul eder, ya yenilmese de yenemeyeceğini kabul eder. Bir şekilde
1: Hı.
0: bir şeye doğru, bir anlaşmaya doğru gitmek zorunda hisseder. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bütün bölgesel çatışmalar, bunların hep sonuçlanması bu şekilde oldu. Bazı barışlar barışın devamı için bir zemin oluşturur. Bazıları da yeni savaşları aslında imzacısı halinde olur. İşte bakalım bu Amerika ile İran arasında. Tabii burada şöyle bir durum var. Yani Amerika ile İran arasında falan diyoruz da sanki böyle iki taraf da eşitmiş de birbirlerine savaş açmışlar da böyle bir şey olmuş gibi de konuşuyoruz. Böyle bir durum da yok. Yani aslında hepimiz biliyoruz ki İran'a saldırıldı.
1: Evet.
0: Yani saldıranlar belli, saldırıya uğrayan da belli. Bunların arasında aslında bir anlaşma olacak şimdi olursa. Yoksa bunlar böyle birbirlerine kapıştılar. Bunlar zaten böyle bir dertleri vardı. Şimdi de onun anlaşması oluyor değil. Bir taraf saldırdı, bir taraf da saldırıya uğradı. İşin şeyi bu, açıkçası.
1: Şunu görmüş olduk Hakan abi, yani o 300 milyar dolar bir yerden bulunup verilecek de Trump bunu inkar ediyor efendim. Bu arada biz tazminat falan ödemeyeceğiz diyor. Onu yeni açanlar varsa radyosunu bir kere daha duyurmuş olalım. Bir yerden bulunup ödenecek o para. O 300 milyar dolar bir yerden bir fon oluşturacak. Aylar öncesine gittiğimizde, özellikle geçen yılki 12 gün savaşından sonra iyiden iyiye İran için kağıttan kaplandı. Yani kendi insanına barınamıyor, kendi insanıyla anlaşamıyor, halkı kendisine karşı ayaklanıyor.
0: Öyle.
1: Enflasyonun pençesinde can çekişiyor, ambargolardan başını kaldıramıyor, para yok, pul yok, insanları sevmiyor, mutsuz, kötü, hiçbir şekilde hiçbir iddiasını ortaya koyamıyor. Bir saldırı olduğunda çok yüksek perdeden konuşuyor, demek ki hiçbir şey yapamıyor dediğimiz ve bunun defalarca ispatlandığı yaklaşık Arap Baharı'ndan beri bu durumda bir ülkeydi. Şu an bütün söylem tersine döndü. Yani İran bölgesel güç, bölgesinin lideri, bak görüyor musun, ölüsü yetiyor bir İran oldu. Yani hiçbir şey olmasa bütün imajını toparlamış oldu Hakan abi. Bu imaj toparlaması sence onu ne kadar götürecek?
0: Valla orasını çok tahmin edemiyorum ama İran'ın da burada özellikle kendi halkıyla daha fazla hak ve özgürlük temelinde barışması gerekecek. Şimdi İran'ın yöneticilerinin de önünde bir şey var, yol ayrımı var, ciddi bir yol ayrımı var. Aynen söylediğin gibi savaş öncesinde neredeyse işte boğaz boğaza gelmiş milyonların karşı karşıya getirebilecek bir iç savaşa doğru sürüklenebilecek bir İran görüntüsü vardı ortada. Ve burada da talepler belli. Yani özellikle kadınlar çok ön planda olmak üzere bize karışmayın diyorlar. Yani bütün bunlar İran yönetimine bir hak ve özgürlüklerin önünü açacak bir yeni dönemi mi getirecek, ona mı zorlayacak, yoksa biz zaten bu savaştan da bak direndik, şey çıktık, insanlar da bizi desteklediler. Biz şimdi daha da sertleştirelim, daha da ideolojik yaklaşımlarımızı öne çıkaralım. Zaten bizi kurtaracak olan budur filan gibi bir hava içerisinde bana göre biraz irrasyonel bir tutuma mı girecekler? Bazı liderlerin bu konuda karşı çıkacakları, şu andaki Cumhurbaşkanı vesaire filan orada ortada onların verdikleri mesajları görüyoruz. Daha yumuşatma yanlısı gibi görünüyorlar. Ama bu savaş döneminde de esas olarak işi devrim muhafızları üstlendi ve yönetti. Yani lider kadronun da önemli bir şekilde tasfiye edildiği, yok edildiği bir ortamda devrim muhafızları da, İran devrim muhafızları da genellikle muhafazakarlığı daha da arttıran kesim oluyor. Daha da sertleştiren kesim oluyor. Otoriteyi ön plana çıkartan kesim oluyor. Burada İran içinde de bir mücadele olacak. Bence yakında bunlara da biz tanıklık edebiliriz. Ama önce şu senin dediğin ıslak imza konacak mı, konmayacak mı? Onu da bir hep beraber görelim. Petrol fiyatları bile bir iniyor, bir çıkıyor. Orada da oynaklıklar görünüyor.
1: En ama, son haline bakayım hatta senin için. Evet, 80'in sınırında şu an. Her ne kadar aşağı yönlü olsa da 80'in hemen altında, 79 dolarda. Yani bir Vance'in...
0: Ama 77 idi.
1: Evet.
0: Yine çıktı. Evet. Çünkü piyasa tedirgin. Evet. Fakat yine de hala iyimserlik satın alınıyor gibi görünüyor söyler.
1: Peki. Hakan Güldar, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hafta sonu mesajını alalım, seni öyle uğurlayalım.
0: Hafta sonu çok iyi geçsin hepimiz için. İnşallah artık bu ıslak imzaların da atıldığı, biraz daha geleceğe umutla bakabileceğimiz bir dünyaya uyanalım yarın.
1: Diyoruz. Peki.
0: Bir şey daha söyleyeyim mi?
1: Buyur lütfen ya Hakan abi. Şu
0: Paraguay'ı da yenelim ya. Yani dikkatim oluyor. Ben bizim bu çocukların bir şeyler yapabileceğine gönülden inanıyorum. Yani ilk maç bir talihsizlikti deyip geçelim bence onu. Hem Paraguay'ı hem Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek biz en iyi üçüncülerden de olabilir. Ama ilk ikide de olabilir. Bu şansımız hala var. Çıkalım bir üst tura. Önümüz açık.
1: Evet. Buradan da başarı temennilerimizi getirmiş oluruz.
0: Başarı.
1: Evet. Evet, amirlerimize buradan da başarı temennilerimizi, milli takımımıza, Türk milli takımına buradan başarı temennilerimizi iletelim, öyle gidelim. Pek teşekkür ederiz.
0: Kızlar güzel şey yapıyor ama.
1: Evet.
0: Belçika sonrasında Fransa'yı da yendiler. Onlar istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar yollarına.
1: Arkadan Yasemin'den şey sesi geldi. Oh Yasemin. Peki, gurur duyuyoruz onlarla efendim. Evet. Başarsalar da başarmasalar da bizleri temsil ediyorlar, Türkleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla gurur duyuyoruz. Bir kere daha adımızı dünyada duyurdukları için spor kadar güzel bir mecrada ve gidiyoruz. Hafta sonunuz gururlu geçsin.
0: İnşallah.
1: Evet.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
3: Sabah öğle akşam
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
11: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
12: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
13: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
17: Bloomberg ET Radyo.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
18: Bu Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporu ile devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Bu bölümde Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizimle birlikte. Fatih günaydın, hoş geldin yayınımıza. Erhan Hocam'la az önce reel sektörün durumunda sohbetimizi noktalamıştık. Ben de aynı yerden seninle sohbete başlamak isterim. Çünkü senin tabii reel sektörle çok yakın temas içinde çalışmaların var. Bu hafta içinde hem TÜSİAD'dan mesajlar duyma şansımız oldu, hem de dezenflasyon sürecine ilişkin, hem de teknoloji ve verimliliğin bundan sonra yazmamız gereken hikaye olduğuna ilişkin başlıklar önemliydi. İSO tarafına baktığımızda manşet rakamlarda bir toparlanma görülse de borçlanma tarafına döndüğümüz zaman, ödeme gücü tarafına geldiğimiz zaman bir takım noktalar artık dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bunun da elbette vurgulandığı bir toplantı geride kaldı ISO 500'ün tanıtımında diyelim. Şöyle bir reel sektörün nabzını yoklayalım önce. ISO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın dediği diyor ki en kötüsü daha geride kalmadı. Hani ne sevilelim ne üzülelim dediğimiz bir noktadayız gibi anlıyoruz Erdal Bey'in söylevlerinden. Senin nabzını yokladığın sektörlerde işler nasıl gidiyor?
19: Günaydın Zeynep. Öncelikle herkese güzel bir cuma diliyorum. Şimdi ben hep şöyle yorumladım. Sadece üretim tarafını ya da sanayi değil, Türkiye ekonomisiyle ilgili yapılacak olan yorumlarda homojenmiş gibi bir bakış açısı geliştirmenin çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani neyi kastediyorum? Türkiye ekonomisinde güçlü olan sektörler var, zayıf olan sektörler var. Gelir grubu çok yüksek olan tüketici var, zayıf olan tüketici var. Finansalları kuvvetli olan şirketler var, zayıf olan şirketler var. O yüzden ya homojen bir yapı arz etmiyoruz. Önce bunun bir altını çizelim. Çünkü yapacağımız yorumların çok dışında kalan sektör, tüketim alanları da muhakkak olacaktır. Şimdi birincisi tabii sanayinin yaşamış olduğu en büyük problem aslında uygulanan dezenflasyon programı. Bu bilinen bir şeydi, bu beklenen bir şeydi. Beklenmeyen kısım bu programın ilk başta hayal ettiğimizden çok daha uzun süre uygulanmış olması. Yani normal şartlar altında biz 2025'ten itibaren artık gevşeme beklerken, önce hani bir İmamoğlu gözaltısı, sonra bu sene savaş, mutlak mutlan derken uzun sürmüş olması, yani her tedavide tedavinin uzun sürmüş olması hem yan etki doğurur hem de hastada bir umutsuzluk yaratır. Birinci konu bu. İkinci konu döviz kuru. Yine aslında programın bir dolaylı yan etkisi. Çünkü döviz kuru enflasyon makası şirketlerin aleyhine çalışıyor. Şöyle ki, yani şirketlerin bir kısmı döviz cinsinden bir gelir elde ediyor ya da bilançoları döviz cinsinden tutuluyor. Şimdi kurun artış hızı enflasyonun artış hızının altında kalınca şirketlerin gelir gider makası aleyhlerine çalışıyor. Buradan gol yiyorlar. İkinci gol. Üçüncüsü Avrupa Birliği. Hani bu bizim kontrolümüzün dışından ama Avrupa Birliği ile ilgili yani talebin zayıf olmasının getirmiş olduğu özellikle hani otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde, tekstil gibi sektör yan etkisi var. Bu arada bu uzun vadede daha farklı bir yere gidebilir. Çünkü biz hani Made in Europe tarafında işte hani oldu bitti maşallah diyorduk ama olan biten bir şey söz konusu değil. Onu mutlaka ilerliyor olması lazım. Bir dördüncüsü Çin meselesi var. Yani Çin tarafında rekabet anlamında bir dezavantajla karşı karşıyayız. Son mesele ise içeride hani iş gücü birim verimliliğindeki düşüş var. Şimdi bunları bir araya getirince evet sanayide işler kötü gidiyor. Sen de bahsettin. Bu hafta ISO 500 rakamları geldi. Her ne kadar karlılık geçen seneye göre bir çıt daha iyi olsa bile geçen sene rakamının zaten çok kötü olduğunu not düşelim. O yüzden tarihsel ortalamalara göre birçok metrik aslında aşağıda kalmış gibi görünüyor. Yani başkanın dediği gibi en kötüsü geride kalmadı. Çünkü az önce sıralanmış olduğum faktörlerin tamamı hala devam ediyor açıkçası ve ne zaman da bunların biteceğine ilişkin bir sorun yok. Yani bir şey yok, yani bir çözüm yok. Son olarak şeyi söyleyeyim. Yine Başkan Bey de bunu söyledi aslında. Erdal da bunu söyledi. Yani çok umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü hala faaliyetlerini sürdüren geniş bir kesim var. Fakat mutlaka bazı önlemler alınması lazım. Bu önlemleri ikiye bölüyorum ben. Hani diyorum ki gemisini kurtaran kaptandır. Herkes kendi içinde bazı önlemler alması lazım. Bu önlemleri de iki kategoriye ayırıyorum. Birincisi verimlilik artışı. İkincisi maliyet azalışı. Bunlar kısa vadeli önlemler ama uzun vadede de şunu mutlaka düşünüyor olmamız lazım. Dünya düşündüğümüzden çok daha hızlı değişiyor. Şartlar her geçen gün dünün çok farklı bir yönde ilerliyor. Riskler artıyor. Fırsatlar beraberinde geliyor. Buna uyumlanabiliyor olmamız lazım. O yüzden de ben herkese şu önerim var. Mutlaka bir strateji çalıştayı yapın. Tabii önce bir hizalanın. Sonrasında ihtiyaçları tespit edin. Sonrasında ise dönüşüm, değişime yatırım yapın. Aksi takdirde her şeyi hani devletten beklersek ki Yani onların başka öncelikleri var. Daha makro öncelikleri var. O yüzden yani oyun dışında kalabiliriz. O yüzden yani üzerimize düşenleri yapmamız gereken bir dönemin daha da artmış olduğu bir noktadayız.
18: Şimdi dergimizde de yine reel sektörle ilgili yazı var. Orada da Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketinin karlılıkları 2005'te 24'e göre nominal olarak artmasına karşın borç ödeme gücü 23 yılın en düşük düzeyinde şeklinde bir saptama var. İhracat rakamlarıyla 2024'e göre toparlanma olduğu gözüküyor ama faaliyet karının %85'i hala finansman giderlerine gidiyor şeklinde Dilan Erdemir'in yazısı var. Finansman koşulları tarafında sen iyileşmeyi ne zaman bekliyorsun, onu da sorayım.
19: Şimdi Zeynep, yani finansman dediğiniz zaman iki tane problem yaşıyorsunuz. Bunlardan birincisi fiyat. Yani işte Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu ortalama ticari Türk lirası kredi faiz oranı %54-55. Yani bakın, değil Türkiye'de, dünyada makul ve etik bir iş yapıyorsanız böyle bir gelir elde etme şansınız yok. Bir diğer taraftan ise likitte kıt. Her ne kadar ekonomi yönetimi hani kredi büyümesi çok zayıf değil dese bile, yani ben bizzat gözlemliyorum, özellikle o 2 aylık periyot var, onun ortasında bir yerde bir bankacıyla kredi konuştuğunuz zaman ilk tepki şu: yerim kalmadı noktasında. Şimdi o yüzden yani bu finansman tarafı problemli. O yüzden bu finansman yükü açıkçası şirketleri zorluyor. Bir de başka bir mesele var, yani bunu da biz dönem dönem hatırlattık ekonomi yönetimine. Çünkü siz bu kadar yüksek bir finansman maliyetiyle gittiğiniz zaman şirketler yabancı para cinsinden borçlanmak zorunda kalıyorlar. Çünkü yani %50 TL maliyetle zaten oyuna başlarken oyunu kaybediyorsunuz. Halbuki diğer tarafta döviz cinsinden borçlanma kabiliyetiniz, imkanınız varsa işte %8-10 civarında bir borçlanma sizi orada daha işi sürdürülebilir hale kılıyor. Ama başka bir sorunu beraberine getiriyor. O da döviz açık pozisyonu. Bu arada bunu derken bazıları şunu düşünmüş olabilirler: ya işte döviz geliri olanlar sadece döviz borçlanabiliyorlar. Yani o çok öyle olmuyor açıkçası. Çünkü sentetik anlamda döviz kredisi yaratma kabiliyeti de söz konusu. O yüzden yani bir tarafta bir şey yaparken bir tarafı bozmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda bahsettiğim rasyonun iki ayağı var Zeynep. Yani bir, yarattığınız gelir, orası zayıf kalıyor. İki, ödemekle yükümlülük olduğunuz finansman gideri, orası yüksek kalıyor. Bu da şirketlerin finansal anlamda sürdürülebilirliklerini riske atıyor. Belki birçoğumuz bunu yönetmeye çalışıyoruz ama unutmayalım, bunu yönetmeye çalışırken kendimizi geliştirmek, dönüşüm ve değişim sağlamak için yapmakla yükümlü olduğumuz yatırımları yapamıyoruz. O da aslında şirketler kesimini ne yazık ki hani değişimde uzak tutuyor, yenilemekten uzak tutuyor. Bu da verimsizlikleri beraberinde getiriyor. Olayın bu boyutunu eminim çok insan görmüyor ama yani siz zorunlulukla yapmak zorunda olduğunuz harcamalar ya da hani kısıtlamalar, tasarruflar sizin aslında dünyanın geride kalmanızı da kaçınılmaz olarak beraberinde getiriyor.
18: Şimdi bir yandan böyle bir tablo varken diğer yanda son dakika diyor ki İsviçre Dışişleri Amerika-İran görüşmesinin ertelendiğini, şimdilik bu konuda daha fazla bilgi sağlanamayacağını duyurdu. Şimdi hafta başından beri piyasada bir iyimserlik vardı. Barış iyimserliğiyle beraber petrol fiyatlarında biz Mart ayından bu yana en düşüklere geldik. Dolar endeksi tarafında Kevin Warsh'un etkisiyle ciddi bir yukarı yönlü hareket, yine özellikle metal tarafında, emtia tarafında satış baskılarını beraberinde getirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi gibi bir endekste rekor kırılması yine barış fiyatlamasıyla beraber gerçekleşti. Bu arada İsrail Savunma Kuvvetleri de Güney Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ettiklerini açıklıyor.

Şimdi böyle bir ortamda merkez bankacılığı nasıl yapılacak? Yani bunu da konuşmak lazım. Çünkü arz yönlü bir şoktan bahsediyorsun. Bunu elindeki faiz araçlarıyla yönetmeye çalışıyorsun bir ekonomide. Ama diğer taraftan da oynaklık çok yüksek. Çünkü haber akışı 180 derece dönüyor neredeyse her hafta. Bazen günlük bazda, bazen gün içinde bile. Şimdi bu şartlar altında mesela bizim dergimizde yazı vardı. İşte petrol fiyatında.

0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance bunun sinyalini vermişti. Yani İsviçre'ye seyahatini şimdi durdurdum demişti. Şimdi yani bir anlaşma imzalandı. Yani 60 günlük süre başladı. J.D. Vance onu söylüyor. Fakat hala arada bazı anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar var. Özellikle de İsrail'in Lübnan'daki o yayılmacı ve saldırgan emellerini sürdürüyor olması, yani İran tarafından, ya eğer bir ortada ateşkes varsa bunun her cephede olması lazım noktasında bir yaklaşım getirdiği için bu süreci bozuyor. Hatta bakın, yani ben bunu çok çok önce söylemiştim. Bu sürecin sonunda bu işten dünyada en mağlup çıkacak ülkelerden birisi İsrail olacaktır. Yani bunu şöyle yorumluyorum ben. Çünkü tüm dünyanın tepkisi üzerlerine gelmiş vaziyette. Ki son günlerde dikkat et, gerek Trump gerek Vance şeyi söylüyorlar. Yani ey Netanyahu, yani ben olmasaydım sen yoktun. Şu an dünyada senin tek müttefik konumundayım. Senin bana destek veriyor olman lazım. Dün akşam J.D. Vance şeyi söyledi. Yani İsrail'in bu saldırganlığı güvensizliğin bir sonucu dedi. Benim anladığım kadarıyla ora kaynaklı bir sorun var, ama bu sorun büyük resim itibariyle bence barış sürecine çok büyük zarar vermez. Bizim asıl piyasa tarafından baktığımız konu aslında Hürmüz'dü. Dün Hürmüz'le ilgili hani orada gemiler normal olmasa bile akışa gitmiş vaziyette. Zaten Brent cinsi ham petrol varil fiyatı da dün 76,5 dolarla yani neredeyse savaş başındaki seviyelere doğru dönmeye başladı. O yüzden ben bu haberi çok önemli bulmamakla birlikte şunu da altını çizeyim. Yani savaş bitti, barış anlaşması imzalandı değil. Hala önümüzdeki yol engebeli ve netameli. Şimdi bu noktada merkez bankaları ne yapacak sorusuna biraz ben kendi tarafımdan bir bilgi vermeye çalışayım Zeynep. Şimdi ben yani bir fon yönetiyorum. Bir de aynı zamanda paper trade yapıyoruz. Yani yönetmeden tavsiyede bulunuyoruz. Şimdi son 5 yılın performansına baktığım zaman 4 yılda paper trade, yani pozisyonu alıyorsunuz, onu taşıyorsunuz. Yani hani al sat değil, al tutçular olarak baktığımız zaman çok daha iyi bir performans kaydediyordu. Fakat bu sene gördük ki sürekli işlem yaptığınız zaman daha iyi performans kaydediyorsunuz. Çünkü senin de zikrettiğin gibi piyasa çok hızlı değişiyor. Yani sabah ayrı bir denge, öğlen ayrı bir denge, akşam ayrı bir denge. Şimdi işlemcilerin bu kadar zorlandığı bir ortamda tabii merkez bankacıların da zorlanması çok doğal. Çünkü önlerinde kendi çabalarıyla aşamayacakları bazı sorunlar var. Neyi kastediyorum? Çünkü bakın, yani petrol fiyatının yukarı gidiyor olması ya da tedarik zincirlerindeki kopmalar merkez bankalarının doğrudan çözebilecekleri bir alan değil ki. O yüzden Kevin Warsh, ki çarşamba günü bence bir devrim yaptı, bir ihtilal yaptı Fed'de. Yani gerek metodoloji, gerek söylem, gerek uygulama birçok açıdan çok büyük yenilikler getirdi. Ben hep şey diyorum, yani futbol takımımızın başına uzun süreden sonra yani oyunu farklı okuyan, farklı çözüm arayan bir hoca geldi. O yüzden bir süre çoğumuz şaşıracağız, kalacağız. Şimdi Warsh şunu söyledi. Dedi ki Merkez Bankası bu tipi arz şoklarının birincil değil, ikincil etkilerini sınırlamak üzere faaliyete geçerler dedi. Yani bu da bize şunu söylüyor. Petrol fiyatını düşüremeyeceğine göre artan petrol fiyatlarının belki ürün fiyatlarına geçişkenliklerini azaltmaktan bahsetti ve bir şey söyledi bize. Dedi ki manşet enflasyonu 4,2 yıllık TÜFE Amerika'da, buna bakmıyorum dedi. Yeni bir temizlenmiş, hani aynı şeyden bahsetti endeksten, uç noktanın törpülendiği. Orada yıllık enflasyon 2,8 dedi. Ve ekledi, çok paniklemeye gerek yok ama %2 hedefimizin üzerinde dedi. Bence bu Kevin Warsh'un bu açıklaması sadece ABD Merkez Bankası için değil, tüm dünyadaki merkez bankacıları için önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken unsur ve bizlerin de merkez bankalarını okurken mutlaka bu düstur üzerinden hareket etmemizde daha yarar olacağı kanaatindeyim.
1: Peki Fed'in önümüzdeki süreci ne kadar kolay okuyabileceğiz? Bir de onu konuşalım istersen. Çünkü Kevin Warsh noktasal grafiğe nokta koymamayı tercih etmiş bir başkan. Aynı zamanda işte iletişim de dahil olmak üzere farklı görev güçleri kuracağını ifade etti. Söyleyecek bir şeyimiz yoksa basın toplantısı yapmayabiliriz diyor. Ama burada tabii onların söyleyecek bir şeyi yokmuş gibi görünse de piyasanın sormak istediği şeyler olabilir. Şimdi bu anlamda ne kadar öngörülebilir bir Fed'le karşı karşıya kalacağız? Çünkü Kevin Warsh konuştu ve ondan sonra piyasa artık bir faiz artırım Aralık'ta cepte. Öncesinde ise Eylül'de bir tane daha da gelebilir gibi bir fiyatlamaya da dönmüş oldu.
0: Evet. Şimdi Zeynep, merkez bankacılık açısından öngörülebilirlik uzun süredir bir değer olarak kabul ediliyor. O yüzden biz Merkez Bankası tanımını yaparken de öngörülebilir olmasını hakikaten, yani piyasa için volatilitenin azaltılması açısından ya da ekonomideki tüm birimleri kendi pozisyonlarının uyumlanması açısından bir değer olarak görüyorduk. Fakat Kevin Walsh ekolü biraz daha

0: Hani bundan bir 20 sene öncesine doğru gidiyor. Yani ben Greenspan ekolüne doğru gidiyor ve Kevin Warsh ya öngörülebilirliği toplamda bir değer olarak görmüyor diye anlıyorum. Yani ona göre şöyle sen de az önce detaylandırdın. Yani piyasanın önüne çok fazla bir kılavuzluk yapmayalım. Çok fazla bilgi vermeyelim. İşte her şeye karışmayalım. Ondan sonra işte dot grafiği vermeyelim. Basın toplantısına girmeyelim. Mesela başka bir şey gördük. Yani Fed'in karar metni herhalde değil mi son dönemin, son 10 yılların en kısa metni. Yani bir şey demiyor.
1: Şimdi
0: Sadece şunu
1: Bernanke
0: yaptık
1: öncesi
0: diyor.
1: uzunluğa döndük demiş Şant Manukyan. Bernanke'den önce biz demiş 114 kelimelik bir metin. Biz Bernanke'den önce böyle metinler görüyorduk. Sonra senin de söylediğin gibi aslında bu sözlü yönlendirmeler, neyi nasıl yapıyorum, ileride nasıl yapacağım gibi açıklamaları. Çünkü merkez bankaları bir bedava kasko gibi görmüştü ve güzel de kullanmışlardı.
0: Evet, şimdi Greenspan ruhuna geri döndük yani açıkçası. O yüzden yani bizler için zor bir dönem bekliyor. Çünkü biz ne yapıyorduk? Fed'den gelen sinyallere göre önümüzdeki sürece ilişkin olarak tahminlerde bulunuyorduk. Buna göre aksiyonlarda alıyorduk. Şimdi bunu göremeyeceğiz gibi görünüyor. Bu iyi mi kötü mü? Bence bu tartışılır. Fakat yani iyi mi kötü mü demekten ziyade şunu dememiz lazım. Yani yeni dünyada yani Warsh'la beraber gelen yeni dünyadaki bakın göreceksiniz bu Warsh'tan sonra dünyanın geri kalanına da yayılabilir. Çünkü ben hep şöyle okudum. Amerikan Merkez Bankası küresel finansal otobüsün şoför koltuğundaki kişi. O yüzden ya onun getirmiş olduğu ekolü herkes takip ediyor. O yüzden piyasalarda bence bir süre volatilite yüksek olacak, dalga boyu yüksek olacak. Bunu yorumlamaya çalışacağız. O yüzden bu yeni döneme hazırlanmak için aslında yani hepimiz de borçun getireceği ortamla kendimizi adapte ediyor olmamız lazım. Tabii bizden ziyade diğer merkez bankaları bunu yapıyor olması lazım. Bunun içerisinde bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da tabii ki var.
1: Şimdi bizim Merkez Bankası'na geleceğiz. Burada Alan Greenspan 100 yaşında hala yaşıyor. Onu da belirtmekte fayda var. 6 Mart 1926 doğumlu eski Merkez Bankası Başkanı, efsanevi Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın diyelim. Şimdi bizim merkeze tabii bir gelelim. Dün de orada PPK özetlerinde az önce Arhan Hocam'la da konuştuk. Yani ortaya çıkan başlıklara baktığın zaman işte gıda fiyatlarındaki seyir, enerji maliyetlerindeki seyir, yanı sıra iç talebe ilişkin göstergeler derken Haziran'da ana eğilim aşağı diyor Merkez Bankası. Hani dünkü açıklanan metinden hani fırsat bulsam faizi indirmek istiyorum sinyali okudunuz mu dedim hocama, evet dedi, sen de başını sallıyorsun. Şimdi oradan da gelelim konuya. Biz de şimdi dergi demişti ki petrol düştüğü için faiz indiriminin kapısı açılır mı? Ama şimdi bu sabah dipten bir dönüş takip ediyoruz Brent'te vesaire. Gerçi Mart başından beri en düşüğe gelmişti, o kadar teknik olarak da belki mümkün. Ama mevcut konjonktüre baktığında bizim merkezden sen neler bekliyorsun önümüzdeki süreçte? Bu normalleşme ile ilgili AOFM ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizi yakınlaşmasını mesela biz Eylül-Ekim'den itibaren görebilecek miyiz mevcut durumda?
0: Şimdi evvela sevgili Arhan Hoca benim canım. Yani benim ya iktisat eğitimimin ya ilk gününden beri hayatımda olan ve aynı zamanda yakın dostum. O yüzden yani biz aynı düşünüyoruz kendisiyle. Çünkü ben ondan öğrendim bu bilimi açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Merkez Bankası'nın son PPK metnini okuduğunuz zaman hatta böyle yakın dostlarıma ya da toplantılara şunu söylüyorum. Diyorum ki dersteyim. Tamam mı? Öğrencilere dedim ki bakın Merkez Bankası 3 tane şey söylüyor makro görünme ilişkin. Bir diyor ki Mayıs ayında enflasyon eğiliminde gevşeme var diyor. Dün bunu Haziran'da ekliyor. İkincisi diyor ki ilk çeyreğe ilişkin ekonomik rakamlara baktığımız zaman ekonomik aktivitede yavaşlama görüyorum diyor. Üç de diyor ki iç talebe ilişkin göstergelere baktığım zaman iç talepteki ivme kaybının sürdüğünü ve süreceğini öngörüyorum diyor. Bu arada yanlış mı? Doğru bence. Orada bir sorun yok. Sadece hani enflasyon riski gevşedi demesi bence bu ortamda çok doğru değil. Hele ki yani yanı başımızdaki işte Avrupa faiz artırırken ya da Fed faiz artırmaya hazırlanırken. Şimdi o yüzden benim okumam Merkez Bankası fırsat arıyor ki faiz indirsin. Tabii faiz indirsin derken şunu söylemek lazım öncelikle. Sen de bahsettin. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti şu an 40 seviyesinde ve Başkan Fatih Karahan da bize dedi ki uzunca bir süre politikada fonlamayı %37 olan politika faizi ya yani bir hafta vadeli repo imkandan değil koridorun üst kısmından yani gecelik anlamda yapmanın sağlıklı olmadığını söylemişti. O yüzden ben şöyle yorumluyorum. Merkez Bankası ilk fırsatı bulduğu zaman 40'tan 37'ye gelecek. Bu arada çok teknik olacak. 40 ile 37 arasında kalamıyor onu söyleyeyim. O yüzden ben hani burada da benim baz göstergem aslında petrol fiyatı. Orada da bakın dün 76,5'u görmüştük. Bu sabah 78 civarı bir yerde ama Merkez Bankamız son enflasyon raporunda 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yaklaşık 90 dolar diye açıkladı. 89.6, 90 dolar diye açıkladı. Şu an baktığımız zaman bizim ortalamamız 88. Şu an 78'deyiz, yani aşağı gidiyor. O yüzden bence merkez bunu bir süre görecek, izleyecek. Bu eğilimin sürdüğünü görünce ben Temmuz ayı ortası itibariyle artık ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 40'tan 37'ye geldiğini görürüz diye tahmin ediyorum. Şartlar yolunda giderse. Bu arada bunu konuşurken iç siyaset taraftan ilave bir risk doğmayacağı varsayımıyla bunu konuşuyorum. Sonrasında ise sonbahara geldiğimiz zaman eğer bu ortam korunmuşsa o zaman bir faiz indirimi, yani 37'nin o zaman aşağı geleceğini düşünüyorum. Ama ben şöyle söyleyeyim, normal şartlar altında Merkez Bankası'nın şu an 37 olan bir hafta vadeli repo faizini sene sonunda çok fazla aşağı getirecek yeri olmadığını da düşünüyorum. Ben sene sonu için tahminim 34-35 civarı bir yerde bitiririz diye bir öngörüm var.
1: Şimdi peki bu şartlar altında TL'de reel getiriden ne ummak lazım, ne bulabiliriz onu da konuşalım. Bu anlamda yatırımcı için TL'de kalmanın cazibesi korunuyor diyebilir miyiz, onu da sorgulayalım.
0: Şimdi Zeynep, yani mümkün olsa da ekrana yansıtabilseydim şöyle söyleyeyim, sene başından beri yani Haziran ortası itibariyle Türk lirası cinsi finansal varlıkların getirilerine baktığımız zaman yani enflasyonun bir çift üzerinde bir getiri sunmuşlar. Yani bunun içerisinde ben tabii menkul kıymet yatırım fonları bazında buna bakmaya çalışıyorum. Mutlaka istisnai tek hisseler vardır ama yani enflasyon year to date yaklaşık işte %16,5-17 iken Haziran ortalamasına katıyorum bunun içerisine. Getiriler %18-20 civarında. O yüzden dediğim gibi aslında Türk lirası getiriler enflasyonla karşılaştırdığımız zaman çok çok çok parlak değil. Fakat hala bir yıllık performanslara baktığımız zaman orada bir getiri var. O yüzden yatırımcı için şöyle düşünmek lazım. Hadi diyelim TL'den çıktık, yabancı paraya gittik. Orada işler yolunda gidiyor mu? Hayır. Yani kur tarafı çok daha aşağıda. Son bir iki yılda yatırımcıyı TL alternatif olan tutan bir kıymetli metaller dünyası vardı. Yani o da maşallah son bir ayda öyle bir sert düştü ki o da yatırım olan olmaktan çıktı. O yüzden bence yatırımcının alternatif bir yeri olmadığından dolayı Türk lirası cinsi finansal varlıkların da enflasyona karşı belli ölçüde koruma sağladıklarından dolayı hala Türk lirasında kalmaya devam edeceğini düşünüyorum ki rakamlara da baktığımız zaman hala yani dolarizasyon ya da metalizasyon olmadığını, Türk lirasındaki eğilimin hala kuvvetli olarak sürdüğünü görüyorum. Benim tahminim bu eğilim yılın geri kalan kısımlara devam edecek.
1: Şimdi diğer tarafta az önce borçlanma maliyetlerinden bahsettik. Şirketlerin özellikle döviz cinsi borçlanmalarının arttığından bahsettim. Bir başka kaynak yaratma yolu da tabii sermaye piyasaları. Oradan baktığımızda dün yine Sabah gazetesinde haber vardı. 32 şirket halka arz sırasında şeklinde bir haber vardı. 17'si Mayıs ayında olmak üzere yılbaşından beri 32 şirketin halka arz için SPK'ya başvurduğu bilgisini dün paylaşmıştı gazete. SPK'da halka arz için onay bekleyen şirket sayısının da 150'yi geçtiği ile ilgili bir not paylaşılmıştı. Bugün yine borsa, endeks, şirketler derken MSCI'dan da bir haber var. Onu da geçmeyelim konuşmadan istiyorum. Özellikle SPK'nın son dönemde fiili dolaşım ile ilgili ortaya koyduğu yeni kriterler ve bunların merkezi kayıt kuruluşu üzerinden şeffaf bir şekilde takibinin mümkün olmasını da işin içine katalım. Sabah FT'nin manşetinde, daha doğrusu kapak sayfasındaki haberlerde Endonezya başlığını vermiştik. Yeterince şeffaflık görmediğimiz için diyordu burada MSCI. Bir takım risklere dikkat çekiyordu. Bloomberg bir haber geçti. Diyor ki Endonezya ve Türkiye'yi olumsuz gelişmeler konusunda yine izliyor MSCI. Serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusunda devam eden endişelere bu iki ülke için dikkat çekti demişler. Türkiye ile ilgili olan faslını haberim ben aktarmaya çalışayım. Senden de bir görüş rica edeceğim. Türkiye'de özellikle küçük sermayeli halka açık şirketler arasında benzer davranışlar var. Bu sorunlar fiyat oluşumunu bozabilir, oynaklığı artırabilir şeklinde ifadeler vermişler. Bu benzer davranışlarda neler var? Uygun fiyat oluşumunu olumsuz etkileyen koordineli alım-satım davranışları gibi işaretlere dikkat çekmişler. Şeffaflık eksikliğine dikkat çekmişler. Bir de piyasaya erişilebilirlikle ilgili endişeler ortaya çıktığını söylüyorlar. Uluslararası kurumsal yatırımcıların gerçek serbest dolaşımdaki hisseleri değerlendirme ve portföy oluşturması için endeks takibinin önemli olduğuna işaret etmişler. MSCI Türkiye'de kurallarda sık sık değişiklik değişiklikler yapıldığına ve kısıtlamaların uygulanmasının da arzu edilen bir özellik olmadığına işaret ediyor. Örneğin açığa satış yasağı gibi başlıkları da burada ele almışlar. Ne dersin, şirketler için burası doğru adres mi ve endekslerimizin oluşturulmasında sağlıklı kriterler acaba hangi seviyede?
0: Evet. Şimdi Zeynep, dünyada şirketler için finansman kaynakları bir para piyasası, bankacılık üzerinden, kredi üzerinden. Bir diğeri ise sermaye piyasaları üzerinden. İşte az önce bahsettiğin hisse senedi olabilir, tahvil ihracı olabilir. Bu genelde bizim içinde bulunduğumuz bölge, yani Avrupa tarafında daha çok kredi üzerinden çalışıyor ama yani kredi tarafı dönüp şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz oluyor. Mesela neden hani ABD'deki şirketler hani Avrupa'ya göre çok daha yani hızlı gelişiyorlar, büyüyorlar. Orada yatırım iklimi kuvvetli. Çünkü sermaye piyasaları şirketleri destekliyor. İşte çok yakın tarihte SpaceX'in halka arzı. Yani bakın, SpaceX'i oradan alın getirin Avrupa'ya koyun ya da Türkiye'ye getirin. Finansman olarak böyle bir şey şansa sahip değil. O yüzden önce şu tespiti yapalım. Sermaye piyasaları gelişmeden şirketler kesiminin uluslararası anlamda rekabet edebiliyor olması mümkün değil. Bunu bir kez ortaya koyalım. Şimdi Türkiye'de bizi izleyenler şunu sorabilirler, yani bana ne MSCI'den diyebilirler, hiç de öyle değil. Çünkü biz yabancı yatırımcının bizim borsa yatırım yapmasını istiyorsak MSCI gibi kurumların ortaya koymuş oldukları endeksler üzerinden tavsiyeler ya da yönlendirmeler, benchmarklar koyuyor olmamız lazım. Fakat MSCI uzunca bir süredir itiraz ettiği üzere diyor ki, yani ben senin endeksini gelip kendi endekslerim içerisinde belli bir ağırlıkla katıyorum ama görüyorum ki senin endekslerindeki fiyat oluşumları sağlıklı değil diyor. Bakın, yani örnek vermeye çalışalım. Yani rakamları kabaca söylüyorum. Sene başına göre BIST 30 endeksi %34 civarında bir artış kaydetti. Ve bu dünya klasmanında galiba 5. ya da 6. sıradayız. Böyle bakarsanız süper bir performans. Fakat BIST 30'u oluşturan 30 tane şirketten kaçı BIST 30 ortalamasının üzerindeyse, dün baktığımda 7'siydi. Yani 23'ü aşağıda kalmıştı. Bu bile bize şunu söylüyor: bazı şirketlerin performansı endeksi yukarı çekiyor ki buna endeks mühendisliği diye kendi aramızda bir at koymuş olduk. Yani dönüp bakıyorsunuz, hani isim vermeyeyim ama hani bir tane banka dışı finans sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin piyasa değeri 20 milyar dolar. Ya da performansını uzaktan baktığımız zaman beğenmediğimiz bir şirketin, bir GEO'nun zamanında 30 milyar dolar gibi gerçekle yakından uzaktan alakası olmayan bir seviyeye gitmiş olması açıkçası Türkiye'de şeffaflık, güven ya da bizi endekslere katmaya zarar veriyor. Yeni SPK yönetimi bu konuda adımlar atıyor. Sen de bahsettin, o detaya girmeyeyim. Kurumsal anlamda da adımlar atıyor. Yani o geçmiş dönemde bu çarpık sonucun ortaya çıkması döneminde SPK'da görev almış yöneticilerdeki değişikliklerle de bunu çözmeye çalışıyor. Fakat bence bu artık hani münferit bir mesele değil. Bu biraz kurumsal bir mesele. Bu biraz ülke genel açısından bir mesele. O yüzden yani bunu çözmemiz ya da buradaki sorunları azaltıyor olmamız lazım. Aksi takdirde yani bizim dünyada yatırımcı beklememiz çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Çünkü yatırımcı gittiği yerlerde şeffaflık ister. Yatırımcı gittiği yerlerde hukuki anlamda güven ister. Yatırımcı gittiği yerlerde öngörülebilirlik ister. Siz bunu sağlayabiliyorsanız yatırımcı gelir. Yani yoksa ben vergileri indirdim, vergi avantajı saldım diye hiçbir yatırımcının geleceğini düşünmüyorum ve bunu derken de yaklaşık 17 sene yabancı bir kurumda üst düzey yönetici yapmış birisi olarak söyleyeyim. O yüzden yani bizim böyle vergi avantajları paketlerle yabancı getirmektense yabancıya uzun vadede hukuki anlamda, yabancıya uzun vadede matematiksel anlamda ve öngörülebilirlik, şeffaflık anlamında daha uygun bir ortam sunmamızın çok daha doğru bir yöntem olacağını altını özenle çizmek istiyorum.
1: Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci, çok teşekkürler. Kısacık bir reklam arası veriyoruz, ardından sabah raporu devam edecek.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg HT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun bu bölümünde sizlerle bir röportaj haberimizi baş başa bırakacağız. Spotify'ın kıdemli başkan yardımcısı Gustav Gyllenhammar Bloomberg HT mikrofonuna Begüm Nur Alkış'a konuştuğunda hem Türkiye'deki yeni ofis yatırımı hem de Türkiye müzik sektörüne ilişkin hedeflerini açıkladı. Bu yüzden röportajla beraber biz de sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
3: Merhaba. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
2: Yılın ilk yarısının sonuna geliyoruz ve küresel ekonomi belirsizlik ve enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldı. Peki Spotify bu yıl bu süreçte nasıl bir performans gösterdi?
3: Spotify 2026 yılında her zamankinden daha güçlü bir konumda. Yani 2025 yılında ilk tam karlı yılımızı geçirdik ve 2026'nın ilk çeyreğinde platformda 760 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştık. Ayrıca 300 milyon aboneye yaklaşıyoruz.
2: Spotify olarak 1 milyar premium abone sayısına ulaşmak gibi bir hedefiniz vardı, değil mi? Bu hedef hala geçerli mi?
3: Spotify, dünyanın en büyük abonelik platformlarından biri ve neredeyse 20 yıl önce başladığımızdan beri olağanüstü bir büyüme gördük. Ve 300 milyon aboneye yaklaşırken küresel olarak 1 milyar aboneye ulaşmak için yeni bir hedef belirlemenin zamanı geldiğini düşündük. Bu kulağa çok büyük bir rakam gibi gelebilir. Ancak dünya genelindeki 184 pazarımızda nasıl geliştiğimize bakınca oraya ulaşabileceğimize inanıyoruz.
2: Şimdi biraz da müzik endüstrisinden bahsedelim. Peki müzik endüstrisinin şu anki durumunu nasıl tanımlarsınız?
3: Spotify 20 yıl önce piyasaya çıktığında korsanlık nedeniyle dünya genelinde müzik gelirleri hızla düşüş içindeydi. Ama görüyoruz ki hem streamingin yükselişi hem de Spotify'ın müzik endüstrisine kattıklarıyla müzik endüstrisi büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Sadece geçen yıl müzik endüstrisine 11 milyar dolar kazandırdık ve lansmanımızdan bu yana toplamda 70 milyar dolarlık ödeme rakamına ulaştık. Yani müzik endüstrisi uzun zamandır olmadığı kadar iyi bir durumda.
2: Peki bugün müzik endüstrisine hangi pazarlar öncülük ediyor?
3: Dünyanın her yerindeki tüm pazarlardan güçlü bir büyüme görüyoruz. Ve abone gelirlerine baktığımızda önde gelen pazarlar arasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'yı görüyoruz. Ancak şu anda dünyanın her yerinden büyük bir

0: büyüme geliyor. Ve burada küresel olarak ilk 10 pazarımızdan biri olan ve gelecekte olağanüstü bir güç ve güçlü bir büyüme gösteren Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.
1: Peki, Türk müzik pazarını nasıl görüyorsunuz?
0: Bizim için bugün Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Burada İstanbul'da ofisimizi açıyoruz ve bence bu Türk pazarına daha da derinlemesine entegre olmak istediğimizin bir bağlılık göstergesi. Ve burada olağanüstü bir güç görüyoruz. Türk müziği 290 milyardan fazla kez dinlendi ve son 5 yılda yalnızca Türk müziğinde %200'ün üzerinde bir büyüme gördük. Yani bugün bir başlangıç noktası değil ama Türkiye'de bizim için önemli bir dönüm noktası.
1: İstanbul'daki yeni ofisle ilgili biraz detay paylaşabilir misiniz?
0: Evet, tabii ki. Spotify bir platform olarak her zaman hem küresel hem de yerel olmayı esas aldı ve dünyanın dört bir yanında Türk müzik endüstrisini destekleyen, Türk tüketicilere deneyimler sunan ekiplerimiz uzun yıllardır var. Ama burada sahada kalıcı çalışanlarımızla bir ofisimiz yoktu ve bence bugün değişen şey de bu. Birçok ekibimizde aktif olarak işe alım yapıyoruz. Hem sektör tarafında müzik ortaklarımızla birlikte destek sağlamak hem de pazara daha fazla tüketici deneyimi ve pazarlama deneyimi sunmak için çalışıyoruz.
1: Peki yeni ofisiniz için İstanbul'da kaç kişilik istihdam yaratmayı planlıyorsunuz?
0: İşe alım sayısı açısından şu anda bir dizi pozisyon için aktif olarak işe alım yapıyoruz. Ve bunun zaman içinde tam olarak kaç kişi olacağını şu anda paylaşamıyoruz. Ancak burada daha fazla kişinin sahada olmasıyla birlikte daha güçlü bir büyüme, daha fazla gelişme ve bizimle Türkiye'deki müzik endüstrisinin tüm oyuncuları arasında daha fazla işbirliği olacağına inanıyoruz.
1: Spotify'ın önümüzdeki 5 yıl için Türkiye vizyonu nedir?
0: Pazar için vizyonumuz hem Türkiye'deki yerel endüstriyi büyütme inancına dayanıyor, hem de yurt dışında güçlü bir büyüme fırsatı olarak şekilleniyor. Dünyada İngilizce olmayan müziğe yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gördük. İngilizce olmayan müzikler platformdaki tüm dinlemelerin %50'sinden fazlasını aştı ve bu yayın öncesi döneme kıyasla çok farklı bir endüstri. Latin müziği, Batı Afrika'dan Afrobeats, Kore'den K-pop gibi türler ve bölgeler görüyoruz ve Türk içeriğinin dünya genelindeki tüketicilere ihracatında da şimdiden muazzam bir büyüme gözlemliyoruz. Gerçek şu ki, Türk müziğinin ihracatındaki büyüme son 10 yılda dinlenme sayısı açısından bundan tam 10 sene önceki verilere kıyasla tam 70 katlık devasa bir artış gösterdi. Bu nedenle yerelde bulunmamız ve bunu küresel ekiplerimize entegre etmemiz, Türk içerik üreticilerinin gelecekte dünyanın dört bir yanında hayranlar bulması için gerçekten iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
1: Birçok Spotify kullanıcısı Türkiye'de Hi-Fi özelliğini soruyor.
2: Bu konuda herhangi bir güncelleme paylaşabilir misiniz?
0: Premium abonelik hizmetlerimize daha fazla değer katmaya tutkuyla odaklanıyoruz ve bunu dünyanın her yerinde sürekli olarak yapıyoruz. Yakın zamanda müzik videolarını getirdik. Bu hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketiciler tarafından çok sevilen bir özellik oldu ve insanların favori sanatçılarıyla daha derin ve etkileşimli bir bağ kurmasını sağladı. Yani bir şarkı dinlerken aynı zamanda şarkının video versiyonuna da sorunsuzca geçiş yapabiliyorsunuz. Ve Premium'a daha fazla özellik ve daha fazla deneyimle değer katmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle kayıpsız sesle ilgili paylaşacak bir şeyimiz yok. Ancak burada İstanbul'da bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sayede tüketicilere daha da yakınlaşabileceğimizi ve umarız piyasaya daha heyecan verici özellikler sunabileceğimizi düşünüyoruz.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
1: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
8: Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırım Bülteni'nden hoş günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Haftanın son işlem günü ve bitiriyoruz haftayı. Haftayı bitirirken ise barış görüşmeleri diyorduk. Cumartesi gününe işaret ediyordu. Bugüne işaret ediyordu. İsviçre'deki görüşmeler bu kez ertelendi. Ertelendi diye haber geçiyor. Bunun yanı sıra kaynaklarda iptal edildi şeklinde görüşmeler var ama bugün gerçekleştirilecek görüşmeler iptal edildiğini söyleyelim. Peki bu haber akışları ile birlikte özellikle dolar endeksi tarafında bu sabah 101 seviyesini aştığını takip ettik ki parite tarafına baktığımızda ise 1.14 sınırına dayanmış bulunmakta. Diğer tarafta dolar Japon yeni çaprazına baktığımız zaman 161 seviyesini aşıyor efendim. Dün bu seviyelerde olmamasına rağmen Japonya tarafından bir müdahale haber akışları geliyordu. Bunun yanı sıra Brent petrol tarafında ise bir kez daha 80 doları aşan bir petrol gördük. Wall Street tarafında bugün piyasalar tatil nedeniyle kapalı ama vadeli tarafa baktığımız zaman Nasdaq güç tarafında Nasdaq başlı olmak üzere %1'e yaklaşan geri çekilmelerin yaşandığını da takip ediyoruz. Peki dünkü fiyatlama neyi işaret ediyordu? ABD ve İran arasında imzalanan barış anlaşması, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin yeniden canlanması ve enflasyon risklerine ilişkinde iyimserliğin daha ortaya çıkmasıyla birlikte S&P 500'de %1'in üzerinde yükselişler söz konusu olmuştu. Bunun yanı sıra çip üreticileri endeksine bakıyoruz. %5'in üzerinde 6,5 ay varan da orada pozitif bir görünüm vardı. Bugünün özeline bakacak olursak bu barış görüşmelerinin ertelenme hikayesi. İsrail-Lübnan saldırıları, İsrail'in Lübnan'a saldırması, İran'ın bunu aslında gerekçe göstermesi, katılmayacağını söylemesi, ardından Vance'in de bu programı iptal etmesi hikayesi bu sabah öne çıkıyor. Haftalık bazda kazançlar, kayıplar arasında giden bir fiyatlamalarda öne çıktığını söyleyelim. Hızlıca başlıklara bakalım efendim. Evet, İsviçre'deki ABD-İran müzakereleri iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ABD ve İran arasında planlanan görüşmeler gerçekleşmeyecek. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Cuma günü İsviçre'nin İsviçre'de tatil merkezinde yapılması planlanan görüşmelerde gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla bugün gerçekleştirilmesi planlanan İsviçre'deki görüşmeler yapacağı seyahat nedeniyle Vance'in özellikle iptal edildiği bildirildi ama burada İran tarafından da çıkışlar söz konusuydu. MSCI'den Türkiye ve Endonezya adımı geldi. Endeks sağlayıcı MSCI, Endonezya ve Türkiye'deki olumsuz gelişmelere dikkat çekti. Serbest oluşumdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusundaki devam eden endişeleri işaret ederken bu iki ülke arasında akış kriterinde düşürmüş oldu. Bu ne anlam ifade ediyor özellikle sermaye piyasaları açısından? Yine program içerisinde konuşmaya devam edeceğiz bu tarafı. Bunun yanı sıra Goldman Sachs altın tahminini düşürdü. Fed'in 2026 yılında faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsü üzerine yıl sonu altın tahmini $500 düşmüş oldu ons başına. Aralık ayı için 4.900 dolarlık revize hedefin altının yılın ikinci yarısında değer kazanmasını beklediğini ancak bu artışın tahmin edilenden daha da az olacağını söyledi. İngiltere'de ise ara seçim gündemi, iktidardaki işçi partisi için yapılan ara seçimde kesin bir zafer kazandı İngiltere'de Manchester Belediye Başkanı Andrew Burnham. Bu zafer ona Birleşik Krallık Parlamentosu'nda bir sandalye ve Başbakan Stormer'a meydan okumasının da yolunu açmış oldu. Ara seçim gündemi ülkeler üzerinde de öne çıkmaya devam ediyor. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan başlıklar küresel ağırlıklı olmak üzere şekilleniyor ama haftanın manşeti ise özellikle burada barış görüşmelerinin iptali oluyor. Peki başka hangi verileri takip ediyoruz? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan ayına ilişkin geriden gelen bir veriyi karşılayacağız. Reel sektör güven endeksi Haziran ayında nasıl şekilleniyor? Kapasite kullanım oranı yurt içi doğrudan yatırımlar ise 2025 yılına tamamına ait olan bu tarafı yakından takip edeceğiz. Saatler onu gösterdiğinde bugün içeride yoğun bir veri takımı olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra siyasi tarafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde İstanbul Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış törenine katılacak. Bunun yanı sıra Dolmabahçe ofisinde ise Singapur Başbakanı'nı kabul edecek. Diğer bir tarafta Ticaret Bakanı Ömer Bolat saatler 9.30'u gösterdiğinde İstanbul'da Türkiye, Almanya, JETCO ve yuvarlak masa toplantılarına, saat 18'de İstanbul'da Türkiye İtalya Business Forum etkinliğinin kapanışına katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise saat 15'te Ankara'da 7. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacağını söyleyelim. Siyasiler tarafından gelecek haber akışları da önem arz ediyor. Evet, savaş tarafına konuşmuştuk, ardından barış görüşmeleri fiyatlanmıştı. Sonrasında ise bugün anlaşmanın imzalanması özellikle öne çıkıyordu ve fiyatlamalar üzerinde iyimser bir tablo yaratıyordu. Ancak bu sabah başlarken barış görüşmelerinin iptaliyle aslında başladık. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Pusula Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancık bizlerle birlikte. Volkan, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, yayınlar.
0: Volkan, şimdi piyasalar üzerinde barış anlaşması dedik. Hisse senetleri tarafında aslında bir fiyatlama söz konusuydu. Ancak dolar tarafında, dolar endeksi tarafında çok büyük bir zayıflama görmemiştik burada. Çünkü ana hikaye Fed manşetini oluşturuyordu. Daha şahin bir Fed. Ancak bugün geldiğimiz noktada barış görüşmeleri ertelendi. DXY tarafına bakıyorum, 101 seviyesinde. Zaten sıkı duruşun devam edeceği beklentisi de varken hisse senetleri tarafında vadelerde başta olmak üzere düşüşler yaşanıyor. Bugün bize ne kadarı yansır?
1: Ya bir parçası yansır şimdi, hani ona cevap verelim ama şimdi içeride net bir pozitif ayrışma gördük diyor. Şimdi bunun nedenini iyi sorgulamak lazım. Neden biz dün pozitif ayrıştık? Nedeni, son bir aydır negatif ayrışıyorduk. Bir parça önemli eşikler de geçildi teknik anlamda endekste. Ve özellikle biz evet bakıyoruz, Amerikan 10 yıllıklarına da bakıyoruz vesaire bakıyoruz ama bizim en çok baktığımız yer, hani savaşın bitip bitmediğinden, orada tekrar gerginliğin başlayıp başlamadığından, hepsinden öte petrol fiyatlarının seyri. Petrol hala 80 doların altında. Bu bizim için tekrar o yılın başında kurduğumuz ana temanın fiyatlanma eğilimini arttıran gelişmeler. Neydi o? Enflasyon düşecek, Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek ve bir noktada artık şirket karlılıkları anlamında biz daha pozitif bir tabloyla karşılaşacağız beklentisiydi. Buna yine artık geleneksel hale geldi. Bir Mart-Haziran arası verdik. O 3 ay boyunca bu temayı bir yere bıraktık. Savaş temasını fiyatladık. İçeride, dışarıda da benzer hareketler gördük tabii. Ama Haziran ayıyla birlikte biz tekrar yavaş yavaş o yılın başında kurduğumuz senaryoya doğru oynamaya ve bet etmeye başladık. Bunu nereden anlıyoruz Pelin dersen? Şimdi ay başından beri getirilere baktığımız, hatta seninle de son yayını Haziran ayının başlarında yapmıştık. Ve şunu söylemiştik, yani bakıldığında ortam hala bankalar için çok uygun değil ama bir süredir çok çok geride kaldı. Ve eğer endeks buradan dönüp gidecekse, belli eşikleri aşıp yukarı trendine devam edecekse, bankalar ve holdingler olmadan olmaz demiştik. Ve ay başından beri banka getirilerine bakıyorum, %22. Peki dönüp yılbaşından beri baktığınızda banka getirisi nerede diye, bankaların getirisi %14. Yani öyle bir temadayız ki, yani bir istek var, bir fırsat bulsak biz bankaları, holdingleri böyle öne koyup endekse alacağız, götüreceğiz. Sürekli TL bazında zirveleri yenileyeceğiz. Ama sürekli araya reklam alıyoruz. Şimdi Haziran ayı başından beri döndüğümüz temada tekrar bir faiz indirim sürecinin yavaş yavaş denkleme gireceği. Ha, hemen Temmuz'da olur mu bu? Çok kolay değil. Önce daha fonlama maliyetlerini Merkez Bankası haftalıktan gecelikten haftalığa doğru çekecek. Orada bir normalleşme göreceğiz. Ama bunun beklentisi bile borsaya yetiyor. Ve yılbaşından beri hep söylediğimiz, tekrar ettiğimiz bir nokta daha var. Bunu yılbaşında söylediğimde bir parça Volkan biraz fazla agresifsin borsa tarafında diyenler de çok olmuştu. Ben 2026 yılı sonuna geldiğimizde yılın başından beri aynı şeyi söylüyorum. Borsa endeksinin getirisinin hele hele doğru şirket ve sektörleri seçtiyseniz hem altının hem faiz getirisinin üzerinde olacağını söylüyordum. Ve yılın ilk 6 ayına baktığımızda borsanın %30'un üzerinde bir getirisi var. Altın yerinde sayıyor, hatta geri gelmiş durumda. Evet, faiz hala borsaya bir alternatif ama getiri bazında baktığımızda yıllık mevduattan ekle alabileceğiniz parayı borsada yılın ilk 6 ayında aldınız. Dolayısıyla bu tema tüm zorluklara rağmen işledi. Bu tema içerisinde biz yılın ikinci yarısında biraz daha jeopolitik riskler tarafından yatıştığı iç siyasetten, burası bence önemli bir ayrıntı, bunun altını kalın çizmek istiyorum, İç siyaset tarafından ekstra bir gol yemez isek yılın ikinci yarısının borsadaki mevcut performansın devam ettiğini bize göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet, bu ara haber akışları, günlük haber akışları dalgalanmalar yaratmaya devam edebilir. 13.600'den 14.800'lere çok kısa sürede hızlı geldik. İşte bu tip bahaneler, bu tip haber akışları böyle kısa vadeli düzeltmeler, soluklanmalar için fırsat verebilir. Ama büyük resimde ben endekste yönün tekrar yukarı döndüğünü, o birkaç aylık çalkantının ardından trendin tekrar yukarı döndüğünü ve endeks illa bir seviye vermemiz, telaffuz etmemiz gerekirse 14.200'lerin altına gelmediği sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir temaya doğru evrildiğimizi düşünüyorum Pelin. Özetle evet, bu yurt dışında kısa vadede bu gerginlik teması, riskli varlıklardan kaçış teması böyle ara ara düzeltmeleri beraberinde getirebilir. Atıyorum 14.800'den biz tekrar 14.500-600'lere kadar getirebilir. Ama daha fazlası için, bu trend bitti, kısa vadeli trend tekrar endeksin zayıf seyrine dönüyor diyebilmemiz için çok daha olumsuz gelişmeleri ardı ardına sıralamamız lazım. Umarım ki bunlar olmaz, ki ana senaryomuzda da yok. Dolayısıyla endeks açısından kısa vadeli zayıflıkları orta vadeli alım fırsatı olarak değerlendirdiğimiz bir döneme girdik diye düşünüyorum en özet haliyle.
0: Şimdi bugün ikinci başlığımız ise MSCI'den Türkiye ve Endonezya adımı geldi. Hatırlatayım, önce izleyenlerimiz açısından bu adım ne ifade ediyor? Biraz buna bakalım. Ülke için akış kriterini düşürdü MSCI, hem Endonezya hem de Türkiye açısından. Burada Türkiye'de özellikle küçük sermayeli halka açık şirketler arasında benzer davranışlar gözlemlendiğini belirtirken, bu sorunlar fiyat oluşumunu bozabilir, oynaklığı arttırabilir dedi. Ve değerlendirmede 2 Mart'ta Borsa İstanbul piyasa genelinde açığa satış yasağını yeniden yürürlüğe koymuştur. Bu yasak birçok kez uzatılmıştır. Kurallardaki sık değişiklikler, kısıtlamaların sürekli olarak getirilmesi, iyi işleyen bir açığa satış çerçevesinin arzu edilen bir özelliği değildir ifadelerini kullandı. MSCI'nin bu adımını nasıl değerlendiriyoruz? MSCI ne demek istedi? Ve bu yorum ve rapor aslında Borsa İstanbul için ne anlam ifade ediyor?
1: Bilin, ya az önceki gündem başlığından bence Borsa İstanbul açısından çok daha önemli bir gündem başlığı. Bunu söyleyebilirim. Yani bu konu zaten bizim çok uzun zamandır dile getirdiğimiz ve piyasa profesyonellerini başta fon yöneticileri olmak üzere çok çok yoran bir konu. Yani bu hisse bazındaki çok agresif hareketler, yani endeksleri takip etmeyi zorlaştı, endeks fiyatlamalarını ve dolayısıyla endeks tahminini yapmayı çok zorlaştırdı. Böyle birkaç hisse özelinde yaşanan sert hareketler, yani şimdi böyle artık isim vermekten imtina ediyoruz ama bazı şirketlerin piyasa değeri, topluyorsunuz birkaç bankayı, daha fazlası ediyor. Nasıl olur diyorsunuz, bunun endeks içindeki ağırlığı da çok yüksek. Oradaki her iki yöne de yaşanan agresif hareketler endekste de anlamlı yukarı ya da aşağı yönlü hareketlere neden olabiliyor. Bu sağlıksız bir durum. O yüzden ben bir süredir evet endeks yorumu yapıyoruz, endeks üzerinden ana trendleri konuşmaya çalışıyoruz ama hiç olmadığı kadar, 21 yıllık piyasa profesyoneliyim, hiç olmadığı kadar hisse bazında hareketlere odaklanmış durumdayım. Bunu bir defa söyleyeyim. Evet, endekse hala ana göstergedir diye bakıyoruz. Şimdi bu durumu zaten MSCI'nin fark etmemesi mümkün değildi. İçeride biz biraz geç kaldık. Evet, içeride de bunun önlemini almaya, ön almaya yönelik SPK'nın son attığı adımlar var. Devamının geleceğini düşünüyorum bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü bu MSCI konusu ciddi bir konu. Yani en az bizim kredi notumuz kadar doğru. önemli bir konu yabancı gözünde, yabancı nezdinde. Yani Türkiye'nin Allah korusun MSCI endekslerinden çıkarıldığı bir tablo burada bambaşka durumları beraberinde getirebilir. Biz burada aman yabancı gitmesin, aman yabancı yatırımcı gelsin diye işte 3 yıldır körü körüne ortodoks politikalara sarılmışken hani MSCI tarafından gol yersek bu gerçekten çok abesle iştigal bir durum olur. O yüzden bu konuya SPK'nın ben çok daha fazla önem vereceğini bundan sonra düşünüyorum. Ha, Borsa İstanbul'a etkisi ne olur? Evet, kısa vadede volatilite yaratabilir. Özellikle bazı hisseler özelinde. Ama orta uzun vadede çok daha sağlıklı, işleyişi açısından çok daha kabul edilebilir bir noktaya taşıyacağı için Borsa İstanbul'u, ben SPK'dan gelebilecek ekstra önlemleri daha pozitif, yabancı gözünde de daha anlamlı ve orta uzun vade adına olumlu bir adım olarak değerlendiririm. Dolayısıyla yine aslında az önce söylediğim denkleme geliyor. Kısa vadede ne yaşanacaksa yaşansın, volatilitesi vesairesi, önemli olan orta uzun vadede piyasanın ve endeksin önünü açacak gelişmelerdir. Dolayısıyla bu resmede biraz daha böyle bir adım geriye gidip büyük çerçeveden bakarsak bence burada adımların ivedilikle atılması gerekiyor. Kısa vadeli piyasa volatilitesi yaratacaksa bence bu da göze alınmalı orta uzun vadede önümüzün açılması adına.
0: Şimdi şirket bazlı hareketler öne çıkıyor dedin. Uzun süredir bu piyasanın içerisindesin ve ilk defa ben bu kadar şirket bazlı hareket ettiğini görüyorum dedim. Peki o şirketi seçerken bilanço bazlı mı seçiyoruz yoksa akım bizi nereye götürüyor o tarafa doğru mu? Çünkü yerli yatırımcı da bu davranış da öne çıkıyor. Bu ne kadar bir risk oluşturur? Sistemik bir riski oluşturur mu beraberinde? Yani bugün bilanço okuyarak şirket seçimi ne ölçüde önemli halde? Bu fiyatlamaların içerisinde mi yoksa bambaşka bir furya mı var?
1: Evet, Pelin yine güzel bir nokta. Evet, hisse ve şirket seçimi çok önem veriyorum dedim ama bir şey eksik söyledim. Timing'e de çok önem vermeye çalışıyorum. Yani hiç olmadığı kadar rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Az önce bunun örneğini vermeye çalıştım. Mesela hani bankalara yılbaşından beri baktığınızda %14 getirisi var. Ay başından beri baktığınızda %22 getirisi var. Dolayısıyla hani banka ve holdingler başta olmak üzere bu zamanlamayı yapmak zorundayız. Yoksa hani alalım, arkamıza yaslanalım, bekleyelim döneminde değiliz. Çünkü algı ona müsaade etmiyor. Yani biz borsada neyi biliyoruz? Hep birkaç çeyrek sonrasını fiyatlar borsa kabullenişi vardır. Ama şu an bizde algı o kadar değişken ve bozulmaya müsait ki birkaç çeyrek sonrasını fiyatlayacak ortamı bulamıyoruz. Arada bulduk mu hızlıca fiyatlıyoruz, alıyoruz, cebimize koyuyoruz, tekrar kenara çekiliyoruz. Dolayısıyla gerçekten zor. Yani hisse seçmek, portföy yönetmek hiç olmadığı kadar zor bu süreçte. Yani bunu şimdi yatırımcılar diyor ki hani piyasa profesyonelleri bile bu noktadaysa biz ne yapalım? O yüzden siz de mümkün olduğu kadar bu işi biraz piyasa profesyonellerine emanet edin diyorum. Ama şunu unutmayalım. Şöyle bir gerçek var. Kısa vadede evet algı fiyatlamaları, haber akışları fiyatlar üzerinde etkili olur. Algı belirleyicidir. Ama orta uzun vadede temel gerçeklerden kaçamıyorsunuz. Böyle bu dönemde o yüzden ya gerçekten hani böyle 1-2 çeyrek sonrasını değil belki 1,5-2 yıl sonrasını hesaplayıp çok uzun vadeli yatırımlara yönelmek lazım. Ya da işte bu dönemsel değişiklikleri bir şekilde yakalamaya çalışmak lazım. Buna girmek çok yorucu. Günlük hareketlerden de bahsetmiyorum bu arada. Daha böyle döngüsel işte 4 ila 6 haftalık dönemlerde planlar çok değişiyor. Yani biz Mart başladı, savaş teması dedik. Buna uygun hisselerle gittik. Ne yaptı? Sınavlar bankaların çok önde hareket etti. Ama bunun kalıcı olmayacağının altını çizdik. Neden? Çünkü sınavlar evet savaş temasından beslenebilir ama savaşın bittiği noktada makro gerçekler ortaya çıkar ve hala sanayi şirketleri için ortam çok uygun değil. Bir faiz indirim temasına döneceksek dahi ilk etapta bundan yine nemalanacak olan bankalardır dedik. Dolayısıyla çok hızlı rotasyonlar yaşıyoruz. Mesela şunu da söyleyeyim şu an yani bizler de yatırımcılar da şöyle bir ikilemin içerisinde. Şimdi ikinci çeyreğin sonuna geldik Pelin neredeyse. İşte 10 gün sonra bitiriyoruz Haziran ayını, ikinci çeyreği kapatacağız. Şimdi biz ikinci çeyrekte iyi gelecek bilançolara mı odaklanalım? Yoksa ikinci çeyrekten sonra iyi gelecek bilançolara mı? Evet, neden bunu söyledim? Şimdi ikinci çeyrekte kim iyi gelecek? Savaş temasıyla beslenen işte petrokimya vesaire sektörler burada nemalanacak. İyi bilançolar gelecek. Ama savaş teması bitti. Demek üçüncü çeyrekten sonra buradaki bilançolar zayıflayacak. Peki ikinci çeyrekte kim zayıf gelecek? bankalar. Orada net faiz marjlarında ciddi erozyonlar yaşandı. Ama 3. çeyrekten itibaren kimin bilançolarının iyi gelmesini bekliyoruz tekrar? Bankaların. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz çeyrekte iyi gelecek bilançolarımı satın almalıyım. Önümüzdeki çeyrek iyi gelecek bilançolarımı. Ciddi anlamda zor kararlar. Ama ben böyle durumda bir daha söyleyeyim en başta tekrar ettiğimi. Böyle bir adım geriye çekilip daha orta uzun vadeli perspektife bakmaya çalışıyorum. Portföyümün ana kısmını, yani atıyorum ana varlık dağılımında hisselere %50 ayırdım diyelim. Burada ayırdığım bu %50'lik kısmın, 50 liranın diyeyim, %50'sini bu uzun vadeli perspektife yönelik hisselerden oluşturmayı uygun görüyorum. Kalan %50'nin %30'luk kısmını işte bu rotasyona, hızlı rotasyona tabi tuttuğum böyle 4-6 haftalık dönemlerde ölçümlediğim hisselere ayırıyorum. Kalan %20'lik kısmıysa benim her zaman olduğu gibi böyle küçük orta ölçekli hisselerde fırsat aradığım, böyle büyüme hisseleri, bebek hisseler dediğim, bu dönemde, bu zorlu dönemde cirosunu, faaliyet kârı büyütüp türlü sebeplerle işte bu UFRS farkı, enflasyon muhasebesi, yüksek faizin yarattığı baskılar nedeniyle net kârına yansıtamayan şirketlerden seçiyorum, koyuyorum. Bilmiyorum belki özetleyebildim ama yani benim oluşturduğum hisse senedi sepetimde 1,5-2 yıl vadeli baktığım hisseler de var. 4-6 haftalık baktığım

0: hisseler de var. Tüm bu konjonktürden bağımsız tamamen kendi hikayesiyle öne çıkabilecek hisseler de var. Hani bunu yapmazsak, sadece konjonktüre uyalım, bir portföy oluşturalım dersek maalesef endeksin arkasında kalmaya mahkum oluyoruz benim.
1: Peki bankalarla ilgili Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın bir ifadesi vardı burada, öz kaynakkarlığındaki yetersizliğe dikkat çekmişti. Dolayısıyla Volkan, bu tarafı da değerlendirmekte fayda var. %26.8 enflasyonda yine altında kalıyoruz. Bu bizim için temel bir sorun. Bu mesela bankacılık sektörü açısından, seçimi açısından ne kadar önem arz ediyor? Finansallardaki en önemli kriter.
0: Çok önemli. Tabii bankalara baktığımızda üstelme karına bakıyoruz. Yani bu parayı tutup bu bankada işletmeyip de kendileri başka bir bankada faize koysalar daha çok para kazanabilecekleri birkaç yıldan geçtik. Ama yani bankalarımız çok dinamik ve her şarta uyum yani sağlayabiliyorlar ve de yani şunu unutmamak lazım. Zaten yılbaşından beri baktığınızda bankacılığın getirisi %14. Yani bir yere kopup gitmiş değil bankalar. Evet, dönemsel olarak çok hızlı hareket ediyor, işte son 3 haftadır olduğu gibi. Şimdi 3 haftada %25 getiri sağlamış ortalama bankalar. Şimdi bu ciddi bir oran. Şimdi ama önümüzdeki 3 haftada bunu getiremeyecek. Bunu da biliyor olmak lazım. Nedeni de sen çok net özetledin. Yani öz sermaye karlılıkları hala çok tatmin edici seviyelerde değil. Ama yani biz dönüp dolaşıp belli senaryolar oluşturup bu senaryoların peşine portföylerimizi oluşturuyoruz. Şimdi yılın başında bir senaryo oluşturmuştuk, sekte uğradı. Yılın ikinci yarısına başlarken yine benzer bir senaryo oluşturuyoruz. İşte petrol fiyatları geldi 80 doların altına. 70-80 evet. dolar aralığında bir süre kalmasına okeyiz. Belki yılın sonuna doğru 70 doların altına doğru gitmek de mümkün olur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz indirim sürecine dönebileceği beklentisini konuşacaksak, evet. bu senaryoyu fiyatlayacaksak, işte o noktada zaten bankaları tekrar ön plana almak durumunda kalıyoruz. Yani şimdi bir içinde bulunduğumuz mevcut konjonktür ve karlılıklar üzerinden evet. konuşabiliriz. Bir de gelecek perspektif üzerinden konuşabiliriz. Mevcut düzen üzerinden, mevcut çarpanlar üzerinden konuşursak evet çok cazip evet. değil bankalar. Ama bundan iki çeyrek sonrasında geldiğimiz noktayı eğer konuşacaksak, ben hala bankalarda ciddi fırsat görüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Bankacılık endeksinin bir süre içerisindeki ağırlığı %14-15'lerde. Benim evet. Haziran ayı başından beri bankacılık ağırlığım %20'lerde. Bunu çıkardım. Yılın ikinci yarısında da aşağı yukarı bu civarda tutmaya düşünüyorum. Ve portföyümde evet. iki tane banka bulunduruyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Volkan, aktardıkların için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sana ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sunlan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: başarılı kurumlar en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kale Kilit. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Bloomberg TT Radyo.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Küresel piyasalarda bu kez aslında ne diyoruz? Barış müzakereleri iptal edildi, ertelendi gibi olumsuz ifadelerle güne başlıyoruz. Nasıl yansıdı?
1: Aslında haftaya başladığımızda oldukça pozitif bir haftaydı ve piyasalarda da bunların yansımalarını görüyorduk Pelin. Fakat hafta içinde gelen haber akışının hareketliliğiyle beraber, özellikle Merkez Bankası toplantıları ve jeopolitik gelişmelerle beraber de oldukça piyasalara etkilerini izliyor olduk. Bugün geldiğimiz noktada aslında ateşkes anlaşmasının son noktalarına gelmesini beklerken, yani bugün resmi imzaların İsviçre'de atılmasını beklerken geldiğimiz noktada bir miktar daha sabah gelen haber akışı ile beraber bir miktar daha bu negatife döndü piyasalar diyebiliriz. Çünkü JD Vance'in İsviçre'de bugün anlaşmayı resmi olarak imzalamasını bekliyorduk. Fakat sabah gelen haber akışıyla JD Vance'in İsviçre ziyaretinin ertelendiği haberini aldık. Fakat elektronik mutabakatın salı günü Trump ve JD Vance tarafından imzalandığı haberini almıştık ve dün ABD tarafından Hürmüz üzerindeki ablukalar kaldırılmıştı. Bu da aslında piyasaları bir nebze olsa rahatlatmıştı. Çünkü bir an tarafında özellikle dün 76 dolarlara varan bir Brent gördük. Bu sabah haber akışıyla beraber 80 dolarların üzerine çıkan bir Brent tarafı gördük. Şu an piyasalarda aslında tam olarak anlaşmanın bitmeyeceğine yönelik bir beklenti oluştu dememiz daha doğru olur. Anlaşma bitmedi fakat JD Vance'in ziyareti ertelendi şeklinde yorumluyorlar. Fakat Brent tarafı gelen haber akışını hızlı şekilde fiyatladı. Tüm savaş döneminde olduğu gibi diyebiliriz Brent tarafında. Buradan dolar endeksine geçmek istiyorum. Çünkü 101 dolarlara gelen bir dolar endeksiyle karşı karşıyayız ki bu savaş dönemindeki seviyelerinin bile üstüne çıktı diyebiliriz. Altın tarafına baktığımızda ise özellikle ons altın şu an 4144 dolarlara kadar gerilediğini söyleyebiliriz. Bu da aslında bizim savaş öncesi Ocak ayında gördüğümüz 5300'lü seviyelerin, 5600'lü seviyelerin oldukça altında bir seviye ki biz artık Brent'in bir miktar daha aşağı yönlü hareketiyle, çünkü savaş döneminde altın bize güvenli liman aldı.

0: algısını tam olarak yansıtmamıştı. Dönemiyle beraber biz bir miktar daha toparlanmaları görmeyi beklerken dolar tarafındaki özellikle yatırımcıların son zamanlarda dolar tarafında ciddi pozisyonlanmalarıyla beraber de doların yükselişiyle altının aşağı yönlü hareketlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz ki bu hafta artık haftanın son işlem günündeyiz. 3 haftalık kayıp serisine doğru ilerliyor. Burada Goldman Sachs'ın önemli bir analizi var Pelin. Çünkü Fed'in faiz indirmeyeceği beklentisiyle beraber altın fiyat beklentisini yıl sonu hedefine $500 aşağı yönlü revize etti. Yani 5400 seviyesinden 4900 seviyesine doğru Goldman Sachs aşağı yönlü revize etti altın tahminini. Fakat hala yılın ikinci yarısı için artış beklentisi devam ediyor. Yani $4900'larla biteceğini düşünüyor Goldman Sachs tarafı yıl sonu için altının. Burada da aslında merkez bankalarının yaptığı altın alımlarının bir miktar daha piyasayı desteklediğini söylüyor Goldman Sachs ve şu an 2026 yılı için aylık 50 ton altın alımı beklerken resmi kurumlardan 2027 yılı için ise aylık 40 tona yakın altın alımı bekliyor resmi kurumlardan diyebiliriz. Küresel piyasalara baktığımızda ise MSCI tüm dünyaları endeksinin %1'lere varan yükselişlerini konuşmuştuk haftanın başında. Bugün aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyorlar. Piyasa bugüne bir miktar daha negatif başladı diyebiliriz ama gün içi hareketleri takip ediyor olacağız yine.
1: Evet. Ef, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz. Ve borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. Yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, günaydın. Evet, nasıl bir beklentimiz var? Vadelilerdeki satışlar %1'in üzerinde an itibariyle. Bu kez barış iptaliyle başlıyoruz. Borsaya ne kadar yansır?
2: Günaydın Pelin Hanım. Maalesef bugüne başlarken tam bir rahatlayacağımız, artık hani o savaşı geride bırakıp asıl gündemimiz olan bu savaşın etkilerini nasıl üzerimizden atarız? Petrol fiyatları, enflasyonun yansıması nasıl olur? Merkez bankaları bununla beraber nasıl bir mücadeleyle hangi sürede bitirir konuşmasını veyahut da düşüncesini yapacağımız tarafta maalesef yine takılı kaldığımız, çıpa attığımız yerle devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Bugün itibariyle dün güzel bir yükseliş de sergilemişti. Hem bizdeki enflasyon beklentilerinin düşük gelme ihtimaliyle beraber ama maalesef şu an için burada hem bir direnç üzerine kapatmamız 14.800 hem de akşam seansının aşağı yönlü bir düzeltme ve hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların hareketiyle beraber satıcılı bir seyirle devam etmemiz bugün mümkün gibi gözüküyor. Sadece bize değil, yurt dışında da aynı şekilde Asya'dan başlayan fiyatlamalara baktığımızda negatif fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz şimdi. Diğer taraftan zaten bugün Amerika kapalı olacak ve bizim bir diğer izlediğimiz tarafsa asıl rezervler tarafı. Çünkü kur baskısının üzerimizde hissettiğimiz taraflarda orayı yakinen takip ediyoruz ve gerilemelerin devam ettiğini görmekteyiz şu an için. Bunun bir bacağı özellikle yurt dışındaki kararlar ve faiz tarafındaki hareketler, bunun dolar endeksine yansımaları bizi şu an için en azından geri toparlamada elimizi zayıflattığını görüyoruz. Umarım ki bugün bu barış görüşmeleri sonuçlanır ki 13.900'den sonra yakalamış olduğumuz momentumun devamını sağlayaraktan 14.800 ve 15.200 dirençlerimizi tekrardan test etme sürecimiz yaşanabilir. Ama şu an trendimizde, kısa vadeli trendimizde 14.350 desteğin altına sapmadığımız sürece yukarı yönlü trendimizin devam ettiğinden bahsedebiliriz.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Info Yatırım ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, haberimizle veda ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde öncü verilerin Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşün sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Haberimizle veda ediyoruz.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 11 Haziran'daki toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette Mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde yükseliş gözlendiği belirtildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtilen Merkez Bankası öncü verilerin, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiğini vurguladı. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izleyeceğini ima ediyor. İşlenmemiş gıda fiyatlarında sebze fiyatları kaynaklı düşüş gözlenirken, işlenmiş gıda fiyatlarının artış oranında yavaşlama öngörülüyor. Haziranda yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre söz konusu gelişmede elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın uluslararası Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye istinaden akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran'da ılımlı seyredeceği, kiralarda ise yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülüyor. Dayanıklı tüketim mallarında ise aylık enflasyonun ılımlı seyretmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümün etkileri yakından takip ediliyor.

0: Reklam.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler berke doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal, bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi dün yine barışı fiyatlayan bir piyasa vardı. Fed'i hazmetmeye çalışan bir piyasa vardı. Biz 200 milyar TL'nin üzerinde hacimle günü artılarda tamamladık. Ama bugüne geldiğimizde J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin iptali veya ertelemesi, artık adını nasıl koymak istiyorsa izleyicilerimiz, her haber ajansı kendine göre görmüş gözüküyor başlıkları. Elbette piyasa için yön verici oldu. Petrol fiyatında örneğin hemen bir sıçrama ama takip etmiş olduk. Endekslerle bir bozulma oldu. Şimdi buradan baktığında dün neleri fiyatladık biz ve hangileri bugüne geçerliliğini korudu?
2: Vallahi işte dünkü fiyatlamalarla bugün geldiğimiz noktadaki fiyatlamalar tabii ki birbirinden çok farklı olacak.
1: Neyse ki Amerika kapalı bugün, onun için şiddetini daha az hissederiz.
2: Şiddetini az hissedeceğiz. Brent petrolün varil fiyatında onu görüyoruz gerçi. Bir sıçrama oldu ama hala çok ciddi bir yükselişten bahsetmemiz mümkün değil. 80 dolar seviyelerinin biraz altında, biraz üstünde
1: işte
2: gibi.
1: 78'lerden tabii geldi.
2: Evet, evet. Yani orada bir topar yükseliş var. Bunun nedeni de işte İtalya'da

0: erteleme diyoruz ve yani şu anda piyasa fiyatlamaları açısından baktığımızda barış sürecinin tamamen iptal olmasına ilişkin bir fiyatlama değil. Sadece işte sürecin ara ara böyle sekteye uğrayabileceği, yoksa savaşın tekrar başlaması
1: yine İsrail
0: beklentisi
1: tarafından,
0: yok.
1: Değil mi, Lübnan'a yönelik
0: evet,
1: haberler.
0: İsrail'in Lübnan'a işte yaptığı saldırılar sonucunda İran'ın bir ayak diremesi var. Bunun İsviçre'deki görüşmenin bugün gerçekleştirilmeyecek olması, dediğim gibi tamamen bir iptal anlamına, barış sürecinin iptali anlamına gelmiyor piyasalar için en azından şimdilik. Bundan sonraki gelişmeler, taraflardan gelecek açıklamalar tabii ki daha bir belirleyici olacak. Dün ciddi bir şekilde bankacılık endeks hisseleri üzerinden yine endeksin yükselişini takip ettik. %3'e yakın bir değer kazancıyla 14.827 puandan kapandı BIST endeksi. Burada 14.400-14.800 arasında bir bantta hareket edip gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanış yapması teknik açıdan olumlu derken bugün sabah işte bu gelişmeyle uyandık. Dolayısıyla dün banka hisseleriyle yükselen endeksin, hatta birkaç gündür banka hisseleriyle yükselen endeksin bugün için biraz dinlenip ne oluyor ne bitiyor diye buradan gelecek gelişmeleri bakması muhtemel, dinlenip derken güne satıcılı başlayıp 14.000 gün içinde dün gördüğü en düşük seviye 14.454 seviyesi son birkaç günün böyle teknik olarak göstergelerde fiyat yoğunlaşmasına baktığımızda ise 14.000-14.500 arasını daha böyle fiyatların konsolide olduğu, yatırımcıların maliyetlendiği alan olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu seviyelere gelip buradan sonra gelişmeleri takip etmesi beklenebilir. BIST 30 endeksinin yükselişi dün %3'ün de üzerindeydi. Dediğim gibi bunda özellikle Astor, Aselsan ve banka hisselerinin hızlı yükselişlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Endeksin BIST 100'e Aselsan, Destek Finans Factoring'in ikisinin toplam pozitif değeri 100 puanın üzerindeydi. 400 puan yükselen BIST 100 endeksinde. Burada yine BİM, Akbank gibi endeks ağırlığı yüksek hisse senetlerinin de pozitif seyrinin üstüne koyduğumuzda 14.800'lük kapanış teknik açıdan, dediğim gibi, analistler tarafından gösterge olarak beğenilen bir kapanıştı. Bugüne geldiğimizde altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi, tahvil tarafında...
1: Şimdi Amerika'da, dolar endeksi 101'in üstüne atınca altının yükselmesi mümkün değil tabii.
0: Evet, evet, dolar endeksi burada senin de dediğin gibi 100'ün altını birkaç kez test ettikten sonra bu 100'ün üzerinde tutunuyor olması aslında biraz Fed'in son toplantısında beklenenden daha şahin bir duruşu ve jeopolitik gerilimlere ilişkin beklentilerine daha olumsuz olması düne göre, bu ikisini üst üste koyduğumuzda dolar endeksindeki toparlanmanın 100'ün üstündeki kalmasını açıklayabiliyoruz. Hisse tarafına baktığımız zaman Kontrolmatik yine taban oldu. Yakın izleme pazarında işlem geliyordu. Bugün vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören endeks kontratında yine taban olduğunu görüyoruz. Europower ve Gesan gibi ortakların hisse satışı yaptığı, dün bunları ayrıntılı olarak konuşmuştuk. O yüzden yüzeysel geçiyorum, sadece en fazla yükselen düşenlere anlam katmak açısından. Orada ortak satışının %15 iskontolu olması nedeniyle hisseler taban olmuştu. Burada ortak satışının fonlara, kurumsal yatırımcılara başarıyla tamamlandığının açıklamalarını gördük. Bundan sonraki süreçte çok hızlı yükseldiği için yatırımcıların temkinli olması gerektiğini dün ifade etmiştik. Bugünün ana konusu ise aslında
1: MSCI'dan biraz,
0: evet,
1: değil mi, bahsedelim.
0: Bugünün ana konusu MSCI'nin açıklaması, uyarısı diyelim. Uyarısı diyebiliriz.
1: Yani Endonezya ile direkt Türkiye'yi aynı potada eritmek ne kadar doğru onu da çok bilemiyorum.
0: Ya, yani
1: ama
0: şöyle,
1: üzerine bir konuşalım tabii.
0: Şöyle yani hisse bazlı olarak baktığımızda, yani ülke olarak değil, hisse bazlı olarak baktığımızda, evet, bazı hisselerdeki işlemleri Endonezya'daki işlemlerle bir gibi görmelerine haklılık payı veriyoruz açıkçası. Yani çünkü bazı hisse senetlerinde o kadar ciddi hareketlilikler oluyor, ortaklık yapısına ilişkin o kadar soru işaretleri var ki dolayısıyla bunu Türkiye genelinde böyleymiş gibi konuşmak ne kadar yanlış olsa da hisse bazlı baktığımızda bunu makul karşılayabiliyoruz. Ancak burada sermaye piyasası kuruldu, bu konuda adımlar atmaya başladı. Biraz bu konuda belki geç kalmış olabiliriz ama adımlar atmaya başlandı. Bunlardan biri neydi? Fiili dolaşımdaki daha şeffaf ve daha kağıt üstündeki haliyle pratik tarafı birbirine yaklaştıracak adımın atılması. Bu oldukça önemliydi. Çünkü serbest fonlar ve özel fonlar üzerinden ortakların aldığı hisse senetleri fiili dolaşımda gibi görünüyordu daha önce. Son yapılan düzenlemeyle bu dışarıda tutuldu. Ancak burada herhalde şöyle bir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Sadece kağıt üzerinde hakim ortak olanları biz bu şeyden dışında tutuyoruz. Ama hakim ortak olmayıp da yani hakim ortakmış gibi veya birlikte hareket eden grupların da olduğunu göz ardı etmemiz lazım. Bu gruplar da bu fonlar üzerinden, serbest fonlar üzerinden bu hisseyi aldıklarında aslında bu hisseler fiili dolaşımda olmuyor. Yani bunlar yine o fonlarda kapalı tutuyorlar. Dolayısıyla derinlik azalıyor, likidite azalıyor ve hisse senedi fiyatları anormal şekilde yükseliş ve düşüşler yaşayabiliyor. Mesela en basit örneği Kiler Holding'de yaşamıştık bunu. Kiler Holding hisse senedi fiyatı çok hızlı yükselişlerden sonra MSCI tarafından çıkartılınca yani bir hisse senedi
1: Koç
0: için...
1: Koç Artı Sabancı'yı geçmişti Kiler Holding,
0: evet,
1: hatırlatalım.
0: Yani bir hisse senedi için bir endekse girip girmeme bu kadar temelden kopuk bir fiyatlamaya neden olmamalı. Yani MSCI'ye evet giremedi. Madem o fiyatlar sadece MSCI'ye girmek içindi, bunu sadece piyasanın gerekli, piyasanın kendi işleyişi olarak görmek yanlış olur. Burada işlem sıralarında çok hakim olan grupların bu hisse senetlerinde yaptığı işlemlerin sermaye piyasası kurulu çok daha detaylı ve titiz bir şekilde incelemesi lazım. Hatta ben iki hafta önce dergiye yazmıştım. Ondan yayınlarda da söyledik. Gerekirse endekse girecek, çıkacak hisse senetleriyle ilgili sadece matematik değil, subjektif değerlendirmeler de bir komite oluşturulabilir. Yani piyasada herkesin güvendiği, uzun zamandır bu işe emek vermiş kişilerden bir komite oluşturulabilir, bu işe hakim kişilerden. Sermaye Piyasası Kurulu kendi içinde oluşturabilir, dışarıdan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden danışarak oradan destek alabilir. Bir komite oluşturarak bu komite endekse girecek ve çıkacak hisse senetleri belli kriterlere göre sıralamaya koyduktan sonra bunun içinden bir subjektif değerlendirme yaparak işlem sıralarını takip ederek endekse girip çıkmalarına karar verebilir. Şimdi bunları dedikten sonra MSCI ne dediği biz başta söylemedik tabii. Onu da söyleyelim, belki takip edemeyenler olmuştur. Şöyle... Serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusunda devam eden endişeler. Yani burada dediğimiz gibi işte serbest dolaşım aslında hisse senetlerinin likiditesi için en önemli göstergelerden biri. MSCI'nin de en çok dikkat ettiği şeylerden biri bu. Dolayısıyla bu tarafa dikkat çekiyor. SPK'nın attığı adım da bunun üzerineydi ama hala bu konudaki şeylerin, sorunların devam ediyor olabileceğini ifade etmişler. Türkiye'de özellikle küçük sermayeli halka açık şirketler arasında Endonezya'daki görülen duruma benzer davranışlar görüldüğünü, bu sorunlar fiyat oluşumunu ve oynaklığı bozabileceğini ifade etmişler.
1: Şimdi küreselde dedik, evet, bugün bu işte İsviçre'deki toplantıların iptal edilmesiyle beraber, Bürgenstock toplantılarının iptal edilmesiyle beraber risk iştahı bozuldu dedik. 14.710 puanla biz de yeni güne başladık. Yani endekste 116 puanlık diğer bir değişti. %0,78'lik bir kırmızı ekran karşımıza geldi. Açılışta 16 hissemiz yükselirken 78 hisse düşüyor. 6 hisse ise güne yatay bir performansla başlangıcını yaptı. Mali endeks tarafı %0,83, sanayi %0,47, bankalarsa %1,32 kadar satışta diyebiliriz. Hizmetler endeksi tarafına döndüğümüzde Yine bu tarafta da kırmızı bir ekran geldi karşımıza, %0.82 ile ulaştırma %1.20, turizm endeksi ise %0.41 kadar satıcılı bir seyirde. Dolar endeksi tarafı bu sabah 101'in üstünü gördü dedik, içeri döndüğümüzde 46.44'te sakin bir seyirde gördüğümüz dolar TL var ama parite sabah saatlerinden bu yana 1.14 ile başlayan seviyelerde işlem gördü. Dolayısıyla euro TL'de düne kıyasla bugün bir miktar daha aşağıdayız, 53.15 seviyesi ekranımıza gelmekte. Puan bazlı katkılar da Tüpraş, Katılım Evim, Petkim, Enerji Enerji, Kuyumcu Kenti görüyoruz. Zaten Brent petrol hareketini anlık grafikte ekrana gelirken de yine yansıtmıştık. Bununla birlikte puan bazlı baskılarda Akbank, Türk Hava Yolları, BİM, Aselsan ve Destek Finans hisseleri var. Yüzdeselde en çok güne yükselerek başlayan hisse Petkim ve Tüpraş, arkasında Katılım Evim, Kua Granit ve Odaş Elektrik olarak listelenebilir. Bugün temettü ödemesi var Ülker Bisküvi'nin, o yüzden %5.30 aşağıda gözüküyor terminalde ama temettüden arındırılmış fiyatlamada yine ekranımızın alt bandında hatırlatmasını paylaşalım. Arkasında Tav Hava Limanları, Türk Anadolu Metal, Türk Altın İşletmeni ve Girişim Elektrik'le beraber ilk 5'i turladık diyelim. Hemen çok kısa bir de şirket haberlerine beraber geçelim. Sonrasında yine Bekir seninle açılış rakamlarını değerlendireceğiz. Kervan Gıda'nın bağlı ortaklığı Hisar Dağıtım Pazarlama Çin'de şirket kurduğu haberi var öncelikle. Sonra Kalekim Irak'taki iştirakinin %51'lik payını özür diliyorum 12 milyon dolara devretti. Arçelik geri alınan 19.572.288 adet payın pay başına 103.71 TL fiyattan Whirlpool EMEA'ya satılacağını açıkladığı haberi var. MIA Teknoloji'de şirketin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin yine idari işlemin iptali yönündeki mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu reddedildi haberi var. Ziraat Yatırım nötr olarak değerlendirdi. Bir diğer nötr haber akışı Turkcell'de var. Bağlı ortaklığı JCSC Belarus Russian Telecommunications Network'ün sermayesi 10,9 yine milyon BYN artırılarak 1,37 milyar BYN seviyesine yükseltildi deniyor. Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkının yine tamamı ödenmiştir başlığı var. Konut verilerini dün yine almıştık. MSCI'den bahsettik diyebiliriz. Pek çok şirket haberi var. İşte Arzum tarafında mesela şirketin 600 milyon TL olarak çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli olarak 1,2 milyar TL'ye artırılmasına ilişkin başvurunun reddedildiği gibi bir şirket haberi var. Goodyear tarafında İzmit fabrikasında 2 Temmuz 2 Ağustos arasında envanter ayarlaması amacıyla üretime ara verilmesi kararı geldi. Tüm bu şirket haberleri ve daha fazlasında açılışta dikkatini çeken neler var Bekir?
0: Dün yükselişi öncülük eden hisse senetler bugün tam tersine, dedim mesela açılıştan önce konuştuğumuz gibi, satıcılı bir seyir izliyor. Hem kar satışlarının da buna ilave edildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bankacılık hisseleri sektör endeksi 2 haftada %20'nin üzerinde değer kazandığına dikkat etmek lazım. Dediğim gibi ulaştırma tarafı da jeopolitik gerilimlerden en fazla olumlu ya da olumsuz etkilenen sektör olduğu için orada da güne satıcılı başladığını görüyoruz. Bunun karşısında petrol fiyatlarındaki toparlanmada Tüpraş gibi bu taraftan destek bulan hisse senetlerini olumlu karşıladı. Şirket haberleri tarafına gelirsek, senin söylediğin işte Kalekim'de mesela yurt dışı Romanya ve Irak tarafındaki yeniden yapılanma dikkat çekici. Burayı şirket özelinde takip eden yatırımcıların mutlaka detaylıca izlemesinde fayda var. Çünkü önemli bir bazı varlıklardan çıkarken bazı varlıklardaki ağırlıklarını artırıyor. Bunu takip etmelerinde fayda var. Yurt dışında çünkü o büyümeye ilişkin yatırımlarının bundan sonraki seyri üzerinde de belirleyici olabilir. Arçelik tarafında da bilanço üzerinde tek seferlikte olsa bir olumlu etkisi olması beklenir. Burada deniz yatırımında konuyla ilgili haberlerle ilgili bir bilgi notu var. Onu da paylaşalım. Şirketin açıkladığı gelişmelerde bağlı ortaklığındaki pay sahipliği değişikliklerinin önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Ancak işlem sonucunda ikinci çeyrek finansallarında yaklaşık 5-6 milyar lira seviyesinde brüt tek seferlik gelir etkisi görebileceğimizi ve net karı olumlu etkileyeceğinden yatırımcı algısını da destekleyebileceğini düşünüyoruz ifadelerini kullanmışlar. Arçelik'in Whirlpool'la ilgili kap duyurusunda bu şekilde söyleyelim. Bir de Arçelik demişken dün yayınlanan yatırım finansmanın model portföy değişimi vardı. Onu da hemen aynı şekilde oradan bahsedelim. Vakıf Bank'ı ekleyip model portföye Arçelik'i çıkarttıklarını ifade etmişlerdi. Arçelik'i çıkartma sebebi olaraksa şöyle orayı detaylıca okumak istiyorum. Arçelik hissesini model portföyden çıkarma nedeni olarak marj toparlanması ve borç azaltımı beklentilerine dayalı yatırım tezimiz, faiz indirimlerinin gecikmesi ve kilit pazarlarda talebin durgun devam etmesi nedeniyle makro görünüm tarafından baskılanmaya devam etti. Makroekonomik koşullar

0: yıllara iyileştiği de hissenin önemli bir potansiyeli sahip olacağına inanmaya devam ediyoruz. Ancak hisse performansı son 2 yılda model portföyümüzün genel performansını önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Bu noktada yenilgiyi kabul edip zararımızı kesme kararı aldık ifadelerini kullanmışlar. Yani şirketin bundan sonra toparlanmasına ilişkin beklentilerini devam ettirmekle beraber burada bir zarar kes işlemi olduğunu görüyoruz. Vakıfbank tarafında ise TÜFE endeksli tahvil değerlemesi ve 8 milyar liralık serbest karşılık tamponu marj baskılarını dengeleyeceğini ifade ediyorlar. Karlılığını, koruma alanını sağladığını, dolayısıyla şirketi beğendiklerini ifade ediyorlar. Halkbank'a yönelik AB'deki davanın kesin olarak düştüğünün açıklanması da model portföyde banka ağırlığının artırma gerektiğini ortaya koydu ifadelerini kullanmışlar.
1: Şimdi bu arada veriler gelmeye başladı. Hemen değerlendirelim biz de. İmalat sanayinde kapasite konum oranı rakamları geldi. 1975 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketinde verilen yanıtlara baktığımız zaman burada imalat sanayi genelinde mevsim etkisinden arındırılmış kapasite konum oranının bir öncekiye göre 0,2 puan artışta %74,3 olduğunu takip ediyoruz. Bununla birlikte yine imalat sanayinin geneline baktığımızda mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite konum oranında da bir öncekiye kıyasla 0,3 puanlık artışta %74,5 seviyesi açıklandı notunu verelim. Tarımsal girdi fiyat endeksi geldi. Gıda fiyatları için öncü bir gösterge. Nisan ayında yıllık %38,97 artışı var. Önceki artış verisi ise %34,26 seviyesine işaret etmişti diyelim. Kapasite konum oranı rakamlarını az önce verdik. Haziran ayına ilişkin bu rakamlar. Onun yine bir kez daha altını çizelim. Yine buradan bir de iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi tarafına da hızlıca geçelim. O tarafa da yine geldiğimizde 2026 Haziran'ında bir önceki kıyasladığımızda mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir tam puan artışla 102 seviyesinde açıklandı. Endeksi oluşturan anket sorularına da bakalım. Yine burada da gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksinde bir öncekiye göre 0,2 puan artışla 103,5 seviyesi gerçekleşti diyor. Bültenden detayları tablo olarak da yine görüntüleyebilir izleyicilerimiz diyelim. Ve böylelikle piyasa masasını bugün de noktalıyoruz efendim. Pazartesi günü tekrar güne birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Kimim ben?
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda barış görüşmelerinin ertelenmesiyle birlikte bir çalkantı oluşmuştu ki bugün içeriye yansıması da yine aynı şekilde oluyor. İki başlık vardı. Bir tarafta İsviçre'deki ABD-İran müzakerelerinin iptal edilmesi. Diğer tarafta ise MSCI'dan Türkiye ve Endonezya adımı geldi. Tüm bu detayları konuşacağız ki MSCI'dan Türkiye uyarısı ne anlama geliyor? Program içerisinde değerlendiriyor olacağız. Bunun yanı sıra kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksini de karşıladık. Reel kesim güven endeksinde reel sektörün güveni Haziran ayında artış kaydettiğine işaret etti ki özellikle burada 102'ye yükselmesi dikkat çekiyor. Kapasite kullanım oranında ise efendim 0.2 puanlık bir artış var. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 74,1'den 74,3 seviyesine yükseldi. Detayları birazdan Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte değerlendireceğiz. Evet, içeride verileri karşıladık. Ama küresel piyasalardaki barış iptali, bunun yanı sıra müzakere iptali, bunun yanı sıra ise MSCI'dan Türkiye uyarısı. Bunlarla birlikte şekillenen Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya şöyle bir hızlıca bakalım. An itibariyle 0.23'lük bir geri çekilme işaret ediyor. 14.793 puandan ise işlem geçiyor. 0.22'lik bir geri çekilme var. 24 hissenin yukarı yönü, 72 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ederken bankalar pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bankalar tarafında pozitif bir fiyatlama öne çıkarken özellikle dünkü kapanış sonrasında bankacılık endeksi bugün 0.10'luk yatay pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor. 18.953 puanda ise işlem geçiyor. Sanayi tarafına bakıyoruz. Yarım puanlık eksiye işaret ederken maliye endeks tarafında yatay bir görünüm söz konusu. Hizmetler ve ulaştırma tarafında, özellikle ulaştırma tarafında 0.52'lik bir geri çekilme işaret ederken hizmetler endeksinde ise 0.56'lık bir geri çekilme var. Turizm endeksi tarafında ise 0.34'lük negatif bir seyir öne çıktığını söyleyelim. Bankacılık endeksi başta olmak üzere fiyatlamaları yakından takip ediyoruz. Peki pariteler? Evet, dünkü gelen kararla birlikte özellikle bu sabah barış görüşmelerinin ertelenmesiyle birlikte dolar endeksi 101 seviyesini aşmıştı bu sabah. Ancak bir miktar daha geri çekilmenin yaşandığını, dengelenme çabasının olduğunu görüyoruz. 188. Ancak güçlü seyrini koruyan da bir dolar endeksi var küreselde. Euro dolar çaprazında ise 1.14 sınırına kadar dayanmıştı. Dolar Japon yeni çaprazı 161 seviyesini aşmıştı. Brent petrol tarafında 80 doları aşan bir seyir söz konusuydu barış iptaliyle birlikte. Ancak bakıyoruz euro dolar çaprazında 1.1445, sterlin dolar tarafında 1.32 ve euro TL tarafında 53.19.47 seviyelerini yakından takip ederken dolar TL'de hareket yok. 46.44 seviyesiyle güne başlıyor. Haftanın son işlem gününe başlıyor. Hızlıca gidelim Nurol Portföy'e ve Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'dan detayları alalım. Murat Bey, iyi seanslar diliyorum. Barış görüşmelerinin ertelenmesi. Bir diğer tarafta MSCI'den Türkiye uyarısı geldi ki hisse bazında agresif hareketleri burada konuşuyorduk da bazı şirketlerin piyasa değerinin birkaç bankanın değerinden daha fazla işaret etmesi, şirket bazlı hareketlerin öne çıkması, tüm bu detaylarla birlikte uyarı geldi ve özellikle MSCI'deki bu uyarıyı da dikkate alacak olursak bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?
1: Sizin de dediğiniz gibi MSCI meselesi mühim. İkinci olarak bu Amerika ile İran arasındaki görüşmelerin ertelenmesi mühim. Tabii bu arada şu anda listeye almadık ama çıkan sosyal medyaya düşen haberler arasında 12 milletvekiliyle ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili dilekçe verildiği konusu var. İki tane belediye başkanının belediyeye kayyum atanma durumu söz konusu. Bütün bunlar çerçevesinde esasen endeksin performansının bu haber akışı içinde kötü olmadığını görüyoruz bugün. MSCI konusu çok mühim çünkü MSCI bir esasen bir kredi, bir görünüm, bir belge, bir sertifika gibi düşünmek lazım. Çünkü MSCI'daki görünümün kötüye gitmesi, yani son 10 senelik kısma baktığımız zaman 6 tane notta, yani 6 maddede düşüş var. 2 tanesinde problem yoktan önemli bir problem yok. 4 tanesinde de iyileştirme gerekiyor. Yani eksiye düşmüş olan var. Bunların içinde bilgi akışı, açığa satış, yatırım araçları erişilebilirliği, kurumsal çerçeve politikası gibi konular var. Bu da Endonezya ile birlikte olması da esasen bizim açımızdan yabancı yatırım fonlarının Türk hisselerinin yatırımı açısından bir parça kredi düşüşü gibi değerlendirmek gerekir. Zaten son zamanlarda MSCI'daki Türkiye ağırlığı da çok düşmüştü. Binde 7'ler, binde 8'lere kadar düşmüştük. Yani bir örnek vermek gerekirse aynı sepet içinde Brezilya'nın ağırlığı endeksin içinde %4 civarında. Hani bunu ayrıca ikinci mesele olarak da ABD-İran görüşmelerinin ertelenmesinin özellikle emtia piyasalarında anında etkisini gördük. Altın ve gümüşteki geri çekilmeniz. Bugün gerçi Amerika tatil, çok fazla bir şey görmeyeceğiz ama önümüzdeki hafta, yani hafta sonu gelecek haber akışı da mühim. Hani bu kötü haberleri bir kenara bırakacak olursak, diğer taraftan baktığımızda CDS'lerimizde halen bir değişme yok. Hala 220 seviyesinde gidiyoruz. Son bir haftalık çerçeveye baktığımız zaman aşağı yukarı 11-12 milyar gibi bir yükseliş var rezervlerde. Bir para girişi var ama sabit tarafa sadece 400

0: 28 milyon dolar civarında bir tahvil alımı oldu ki o yani ya, oradaki hacim hala düşük. 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllıklarda 250 bas puana yaklaşan bir geri çekilme var. Ama bu gelen para borsaya mı girdi, tahvile mi girdi dersek sadece ve sadece gecelik faize fark etmiş gibi gözüküyor ki piyasada aşağı yukarı 650 milyar civarında bir artı olduğunu görüyoruz. Yani carry trade'e devam diye bakmamız lazım. Rezervlerimizde artış var. 152 milyardan 164 milyara geldik. Ama bu 152 milyar brüt rezerve düşmemizin büyük nedeni de altındaki geri çekilmeden kaynaklanıyordu. Burada da zaten aşağı yukarı 12 milyar dolarlık bir artış da şu anda görüyoruz. Bizim hesaplarımıza göre son 2 günde de bir giriş oldu. 2-3 gün içinde yani enflasyon için gereken zaman aralığı bitecek. Aşağı yukarı bu birin altında bir enflasyon gelmesini bekleyeceğiz Temmuz ayı içinde. Yani rezervlerde artış olursa birin altındaki bir enflasyon gelirse tekrar belki faiz indirimini konuşuyor olabiliriz Temmuz'dan itibaren. Şu an ne kadar kesin olmasa bile. Bir başka sürpriz de Fed'in faiz indirimi yerine 2 kez faiz arttırma beklentisi %35'ler civarına çıktı. Bugün yatay bir gün olacak gibi gözüküyoruz. Özellikle Amerika'nın tatil olmasından da kaynaklanan yani ve şu anki eksinin de bu haber akışı içinde çok da önemli bir eksi olmadığını görüyoruz. Yani ne zaman 8 senedir geçemediğimiz bir 330 dolar seviyesi var. Yine 320 dolara kadar gelmiştik. Her yaklaştığımızda burada bir enteresan haber akışları oluyor. Tek pozitif olarak göreceğimiz şey bu yaklaşma frekansının artık daha kısa
1: Evet.
0: zamanlara gelmiş olması. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Peki bizler de teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Murat İman, Nuroport ve ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim hemen hızlıca araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve Aslı Sabranoğlu Seren'le birlikte devam ediyoruz. Aslı, günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Evet, şimdi baktığım noktada işte reel kesimin güveninde bir artış var Haziran ayında. Aynen. Orada detaylar da önem arz ediyor ama o detayları seninle konuşuruz. Endekse göre 102 seviyesine de yükselmiş bulunmakta. 100 seviyesinin üzeri iyimserliğe işaret ediyor. Bunun yanı sıra kapasite kullanım oranında da sınırlı bir artış söz konusu ama o kapasite kullanım oranında biraz daha yatırım malları dikkat çekiyor. O tarafa geçmeden önce reel kesimde başlayalım. Sektör güvenmeye devam etmiş diyebilir miyiz?
1: Evet, aslında özellikle bu savaş sırasındaki gördüğümüz kötüleşmenin arkasından son iki aydır biraz toparlanma eğilim var. Haziran'da da bu eğilim daha da belirginleşmiş gibi gözüküyor. Hem üretim hacmi tarafında gelecek 3 aya baktığımız zaman orada bir toparlanma var. Aynen burada da gördüğümüz gibi yani mevsimselikten arındırılmışa bakıyoruz zaten. Mevsimselikten arındırılmış veri çok daha güvenilir ve aslında daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla savaş sırasında geldiğimiz yüzün altındaki seviyeden dediğim gibi 2 aydır bir toparlanma durumunda. Burada dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi iç piyasa sipariş miktarında da aslında bir artış var. Biraz da aşağı gelirsek aslında Pelin, o grafik oldukça güzel. Belki biraz ilerlersek.
0: Evet, şimdi mesela burada toplam sipariş miktarlarındaki gelişmelere baktığımızda.
1: Aynen. İç piyasa siparişlerinde gelecek 3 ayda özellikle, şimdi sonuç ay verisine bakmayalım çünkü orada savaş etkisi de var ama hem mevcut tarafta aylık bazda da yıllık bazda da gelecek 3 ayda da aylık bazda yıllık bazda da bir toparlanma var. İhracat siparişlerinde aylık bazda bir düşüş var ama sonuçta o tarafı biliyoruz. Yani sonuçta küresel olarak bir zayıflama eğilimi var. Çok da kötü değil. O kadar kötü bir görüntü göstermiyor. Daha önemlisi ortalama birim maliyetleri ve satış fiyatı. Biz biliyorsun hem PMI'nin içinde de bunu takip ediyoruz. Küresel olarak da reel kesim güven endeksi içinde de takip ediyoruz. Burada da son birkaç ayda özellikle enerji maliyetlerinin ve işte bu küresel arz sıkıntılarının etkisiyle ortalama birim maliyetlerinde de satış fiyatlarında da yükseliş eğilimi görüyor idik Mart ayından itibaren. Şimdi burada bir düzeltme görüyoruz Haziran'da da. Ortalama birim maliyetleri de satış fiyatlarında da en azından o yani savaş öncesi seviyelerine gelmese de en azından son 2-3 aydaki o artış trendi bir düzeltme gösteriyor gibi.

0: Tabii burada mutlaka petrol fiyatlarındaki son dönemdeki düşüşün de etkisi var. Hı hı. Ve bir miktar işte bir bakalım Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte aslında burada da bir sonraki aslında grafik daha güzel. İstersen onu gösterebiliriz Pelin.
1: Evet. Biz,
0: kayıtlı siparişlerde de artışlar var gördüğünüz gibi. Ve bir sonraki grafikte de belki orada daha...

0: Şimdi evet, ekonomik aktivite açısından daha iyimser ama aynı zamanda da eğer bu tarafa biraz Merkez Bankası'nın açısından ve dezenflasyon sürecine verdiği son dönemdeki iç talepteki yavaşlamanın desteği açısından bakacak olursak biraz önümüzdeki aylarda buradaki o gördüğümüz destek yavaşlayabilir aslında. Biraz bunu bu açıdan da bakmak gerekiyor. Çünkü bu iç piyasa sipariş miktarını biz özellikle iç talebin bir ön göstergesi olarak oldukça yakından izliyoruz. Ve şunu da gördük aslında dün PPK özetleri açıklandı. Bu PPK özetlerinde Haziran ayında ana eğilimin aşağıya eğiliminin devam edeceğini Merkez Bankası söyledi. Ve fakat hani dediğim gibi son dönemde de özellikle iç talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine bir miktar destek olduğunu görmüştük. Şimdi eğer tekrar bu iç piyasa siparişlerindeki artışlar devam edecekse bu taraftan gelecek destek de biraz zayıflayabilir.
1: Kapasite kullanım oranına bakıyoruz. 0,2 puanlık artışa işaret ediyor aslında. 74,3 seviyesinde gerçekleştiğini de burada görüyoruz. Şu anda grafikte de bu var. Mevsimsel etkiden arındırılmış ve kapasite kullanım oranını baktığımız zaman burada neye dikkat çekmek gerekiyor? Özellikle sektörlere göre kapasite kullanım oranındaki ve mal gruplarına göre kapasite kullanım oranındaki dikkat çeken noktalar var. Yatırım malları dikkat çekiyor burada, değil mi? Hem aylık değişimlerde hem de yıllık değişimlere baktığımız zaman yatırım mallarında bir artış söz konusu. Dayanıksız tüketim malları gibi mallarda ise biraz daha düşüşler var. Evet. İstenen bir model mi bu?
0: Evet, aslında sonuçta bunu biraz sanayi üretimi içinde de görmüştük hatırlarsan Pelin. Son dönemde sermaye malı ve özellikle bazı kalemler, bazı sektörler üzerinden olan üretim artışlarının devam edecek olacağını buradan anlamak mümkün. Sonuçta bu kapasite kullanımı öncü bir gösterge diye düşünebiliriz imalat sanayi üretimi için. Bunu Nisan ayında da görmüştük, dediğim gibi sermaye malındaki hızlı artışları. Bu tarafta da yatırım malında da demek ki bu taraftan büyüme devam ediyor. Oysa diğer kanallara baktığımız zaman işte tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları, aslında hepsinde bir yavaşlama var. Sonuçta imalat sanayindeki büyümeyi şu anda bazı sektörler, bazı spesifik sektörler, özellikle bu yatırım malı, işte daha önce de konuşmuştuk, diğer ulaşım araçları, bunların arasında savunma sanayi öne çıkıyor diye. Sonuçta biraz böyle askeri harcamalar yönünde ve bunların etrafından sürüklenen bazı sektörlerin imalat sanayinde demek ki Haziran ayında da sürüklediğini söylemek mümkün.
1: Tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları, ara mallar burada hem uzun vadede hem de kısa vadede bir düşüş gösterirken, yatırım mallarında ise aylık değişimlerde de yıllık değişimlerde de bir artış gösterdiğini takip ettik. Dolayısıyla bu taraf önemli. Mevsimsel etkilerden arındırılmada da aslında yıllık değişimlerde bir azalış söz konusuyken aylık değişimlerdeki artış da burada dikkat çekiyor. Aslı, çok teşekkür ediyorum. Ben başka teşekkür eklemek ediyorum. İstediğin notlar varsa alalım.
0: Yani şey olarak belki şunu söyleyebiliriz. Bir şey üste gidersek, özellikle kapasite kullanım oranı hangi sektörlerde daha güçlü diye baktığımız zaman, yine burada diğer ulaşım araçları %78,4 ile diye ortalamanın üzerinde bir kapasite kullanımı gösterdiğini belki dikkat etmemiz lazım. Evet, bunun altında genellikle işte hava taşıtları ve savunma sanayine ilişkin bazı sektörler var.
1: Peki. Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo.

0: Sera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Önemli gelişmeler var çünkü Marbaş Menkul Değerler Genel Müdürü Yardımcısı Sertaç Akeke bizlerle birlikte. Sertaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Sertaç hemen MSCI Türkiye uyarısından başlamak istiyorum. Diyor ki serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusundaki devam eden endişelere dikkat çekiyorum diyor ve arzu edilen burada Türkiye'de kurallarda sık yapılan değişiklikler, uygulanan kısıtlamalar arzu edilen bir özellik olmadığından bahsediyor ve dolayısıyla küçük sermayeli halka açık şirketler arasında benzer davranışlar gözlemliyorum diyor. Şimdi önce MSCI neye dikkat çekiyor burada? Bizim uzun zamandır konuştuğumuz bu şirket bazlı hareketler, hatta birkaç şirketin toplamının bankalardan daha büyük değerli şirketler haline gelmesi endişesi mi? Bu birinci soru. İkinci soru, MSCI'den çıkma ihtimali, bundan sonraki adım böyle bir ihtimal olur mu, olursa ne olur?
2: Bir kere sarı kart en kötüden başlayalım.
1: Sarı kart.
2: Sarı kartı gördük. Kırmızıyı gördüğümüz andan itibaren evet büyük sorun. Neden? Biz bize kalırız burada. Hani taş devrine döner burası. O fiyatlamaları o zaman görürüm ben nerelere gideceğini. MSCI'nin sinyali şu. Ne kadar önem veriyorsunuz diye bazı dönüşler de aldım. Yabancının çok önem verdiğimiz noktalarından biri. Çünkü yabancı gelip baktığı zaman MSCI'nin tavrı, MSCI'nin sana onay vermesi önemli. Hani burada bir kere kritik bir nokta. Sen nasıl mezun olduğun üniversite senin için bir önemli bir adımsa, tabii, bir basamaksa MSCI'da Türkiye'nin yabancıyla temasları açısından önemli bir basamak. Ancak iyi taraf SPK zaten son dönemde bir aktif, yani yeni başkanla birlikte bir aktif hamleler görmeye başlamıştık. Aslında herkes aynı yerden müzdarip gözüküyor. Hızlanın açıklaması ve ben bunun farkındayım açıklaması diye algılıyorum. Buranın bence evet hızlanması lazım. Yani burada çünkü şöyle fiyatlamalar var. Yani ben biliyorsam, yani bilmiyorsam mazur görsünler. Ben faktörü şirketlerinde yapay zeka teknolojisiyle fiyatladığımızı bilmiyordum yani konu. Yani öyle bir şey buldularsa faktörlükte yapay zeka kullanma, ne bileyim çip teknolojisini içeriye yazma ya da GEO şirketleri savunma sanayine falan girdiyse fiyatlamalar öyle çünkü. Dünyada yapay zeka böyle fiyatlanıyor. Tamam mesela geçen sene yani Micron'un fiyatlaması 10 katına geldi şirket 4 ay içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bir hikaye var arkasında, bir dinamik var. Bir hani anlatabileceğim bir konu var. Faktörlükte yapay zeka ya da GEO'da yapay zeka kullanılmıyorsa, savunma sanayinin içinde değillerse bu fiyatlamalar rasyonel değil. Bunu herkes fark ediyor. İki, Epictetus vardır. Stoacı, ünlü bir düşünür. Köledir aynı zamanda. Sahibi bununla çok işkence yapıyor Roma döneminde. Diyor ki bak oynama, kıracaksın diyor bacağımı. Hani sürekli yapıyor. Sonra kırılıyor. Diyor ki bak kırdın. Bizim konuda bu. Oynama abi şunu. Açığa satışına dokunma. Bak şu duasını bozma. Hani aslında ikinci uyarı da bu.
1: Serbest piyasa
2: finansal, yani. Evet. Ya rahatsız oldukları konulardan bir tanesi bu. Tabii ki bizim mazur görülebilecek dönemlerimiz var. Ya olağanüstü bir deprem dönemi. İşte gerçekten olağanüstü bir deprem dönemi. Yani dünya tarihinin en önemli depremlerinden birini yazdık. 10 şehir birden etkilendi. Bu tarz dönemlerde evet. Ama hani çok fazla bu tarz şeylerden de hiç hoşlanmadığını belirtiyor. Yabancının aslında bakış açısının ne olduğunu da kaleme, hani Draghi'nin Avrupa Merkez Bankası ve genel olarak Avrupa'ya bir uyarı metni vardı ya, biz Avrupa'nın aslında içinde bulunduğu durumu gördük. MSCI de diyor ki bak çok kısa bir metinle kral çıplak diyor, bak buralara dikkat et diyor. Ben buralardan müzdaribim, rahatsızım. Bunun bir sonrası kırmızı ışığa döner diyor. Biz aslında SPK bültenlerinde de yavaş yavaş bunu görmeye başladık. Yani şu çok tehlikeli bir noktaya geldi. Bu kadar patronların aktif olarak borsanın içerisinde olması. Hani ben bilmiyorum Tim Cook böyle tıkır tıkır trade ediyor mu? Hani o konularda çok bilgi sahibi değilim. Varsa beni düzelsinler. Ama bu kadar biz borsayla iç içe olan bir dönem, fiyatlamaların gerçekten rasyonelitesinin bu kadar bozulduğu ve endeks mühendisliği lafının bu kadar ön plana çıktığı bir dönem rahatsız edici boyutta. Endeks mühendisliği kısmı zaten insanları rahatsız ediyordu. MSCI de rahatsız ediyormuş. Bunu da gördük. Bir şeyin doğasını bozmayacağım. Mutant oluyor çünkü o zaman. Yani işte mutant bir borsa istemiyorum diyor. Bak Eylül, biz bu süreçte yine faiz indirimini konuşmaya başlayacakken iki önemli haber. Barışırlar. İsrail'in yaramazlığı durur bir yerde. Yaramazlık diğer tırnak içinde ünlemle söylüyorum. Bu artık ayıp yani. Sürekli. Ama diğer tarafta bu çok önemli bir konu. Bunun bir an önce iyi
1: ne yapması lazım? SPK tamam yeni görevlendirmeler yapıyor bu süreç içerisinde ama sen diyorsun ki bazı şirketlerin piyasa değeri birkaç bankanın toplamına geçiyor. Pelin, bu sıkıntı bir süreç.
2: Sıkıntı tabii.
1: Yani peki SPK buradaki sarı kartı dikkate aldığında izlemesi gereken adımlar nedir? Fiyatlamaların gerçekliğine bakacak
2: tabii
1: tamam.
2: Bakacak.
1: Ama ne yapacak böyle bir?
2: Patronların işte takasına bunların hepsine hı-hı bakıyorlar, müdahale ediyorlar. Tabii ki doğal olarak geriden gelen bir süreç. Çünkü yeni başlayan bir süreç. Bir yerden sonra o denge gelecektir. İki, bize de çok görev düşüyor. Bu fiyatlama mekanizmasının yanlış olduğunu bağıra bağıra anlatmamız lazım bazı yerlerde. Hani bizim de üzerimizdeki dönem var. Biz de girmiyor muyuz, çıkmıyor muyuz, trade etmiyor muyuz? Tabii ki giriyoruz, çıkıyoruz teknik olarak. Ama buradaki tehlikenin, buradaki hikayenin çok dikkat edilmesi gerektiği konusunun altını çizmek lazım. Hani hep şöyle bir durum var ya, bu taş gibi şirket bak yıllardır taşıyorum. Gitmiyor. Onu anlatıyoruz işte. Bak karlılıklarda düşüş falan var ama bazı grafikleri anlatacak bir konu yok. Ondan sonra ne oluyor? İşte yıl teknoloji ya bak bizde şöyle hikayeler oldu ya pandemi dönemi. Bilmem ne kiti üretiyor diye bir şirket bilmem kaç katına gitti. Ürettiği de çıkmadı ortada. Yani hani biz böyle bir şeyi fiyatlıyoruz. Arkasında doğru mu bilmiyoruz. İşte savunma sanayine çit yapan bir şirket savunma sanayi şirketi diye anlatmaya başlıyoruz. Hı hı. Abi o zaman ne oluyor? Karar verme merciinde insanları etkiliyorsun. Dikkat etmek hı hı lazım. Ya da işte bilançoyu eleştiriyorsun. Alta bilançoyu işte o şirketi beğenen ben beğenmiyor değilim. O an için o şirketin bilançosuyla bir düzeltmesi lazım. Fakat öyle bir yorumlar geliyor ki siz nasıl yorum yapıyorsunuz? Mevsimsel etkilenmiş. Bir sonraki iyi de o arada 10 lira aşağı geliyor atıyorum tahta. Sen küçük yatırımcının ya da işte benim ya da fonun zarar etmesinin bedelini ödeyemeyecek mi? Bu kadar rahat yorum yapmamak lazım. Bazı konularda çok fazla bilgi kirliliği var. İki, bir şeyin fiyatı rasyoneliteyi aştıysa, parabolik bir yükseliş varsa, o para sizin de cebinizdeyse, siz bu işin bir tarafında pozisyon aldıysanız o paranın emanet olduğunu bilin. O para bir gün sizden gidecek.
1: Gidecek. Sistemik risk barındırıyor mu bu süreç?
2: Barındırıyor. Neden? Oraya giren bir para var sonuçta. O para dolaylı olarak kredilerde de taban oluyor, fonlarda da fiyat oluyor. Bu fiyatların çakır tukur aşağı gelmesi, bak fonlar başta olmak üzere tehlike yaratır. Dikkat edilmesi gereken ana konu şu. Bizim yabancıya ihtiyacımız var. Bankalar yukarıya gidince ne kadar coşkuyla alım geldiğini gördük.
1: Yabancının
2: sinyal etkisi yeterli bizim için. Diğer tarafta gerçekten burası bizim istediğimiz fiyatlamalar olmak. Buradaki önemli kritik nokta şu. Yani ülkenin selayeti için bizim yabancı ile temasla bu kadar şeffaflık için uğraşıldı. Linkler bağlandı. Yani Cevdet Akçay'ın anlattığı, Sayın Şimşek'in anlattıklarını unutmamak lazım. Çok emek verildi şeffaflık uğruna. Gerçi borçlu konuşuruz, o şeffaflık artık biraz daha batini sürece giriyor. Ama bu kadar emek verilen yerde göz göre göre ben MSA'yı kaybetmek istemem. Önemli bir sinyal etkisi.
1: Kaybettiğin anda biz bize kalır istiyoruz.
2: Yaşanan örnek var geçmiş dönemde. Hani bir borsayı çıkarttığı zaman ne kadar büyük etkilendiğini görüyoruz. Bir de ben hani artık hani Endonezya'yı, benim gözüm batıya dönmüş. Batı ile ilişkilerim, Amerika ile ilişkilerim iyi gidiyor.
1: Endonezya ile kıyaslanıyorsun.
2: Bir anda Endonezya ile aynı lige giriyorsun. Ben hani DAX'a ne zaman yetişirim mi konuşmam. İşte geçen sene Polonya borsası rally yaptı. Bu sene ben daha iyisini yaparım ki bu sene iyiyiz. Hani ilk 10 içerisinde gayet iyi bir sıralamadayız. Konuşmam gerekirken konu bir anda benim yapısal sorunlarıma geliyor. Bu da bir moda dönemi. Bu da geçecek ama MSA'nın uyarı vermesi uzun zamandır gördüğümüz en önemli.
1: Hızlandırılmış adımlarla belki bir müdahale gelebilir ve buradaki fiyatlamalara.
2: Biraz hızlanın
1: diyor. Yani evet. İzliyorum
2: ben,
1: hızlı.
2: Ben de olsam sabah hani bu uyarıyla birlikte ki zaten benden çok daha akil akıllar var orada. Elbette ki o pozisyon ayarlamaları ona göre atılacak adımlar tabii ki yönetim mekanizmasında çalışılmıştır.
1: Peki şimdi burada şirket fiyatlamalarında bilançoyu rasyoneliteye oturtamadan bir fiyatlama öne çıkıyor karşımızda.
2: Dönem biraz öyle evet. Yani hikayeyi fiyatlıyoruz artık. Hı hı. Ha bu arada dünyada da farklı değil. Yani yapay zekadan kar eden şirketler olduğu gibi müthiş zarar yazan şirketler de var ama onlar da oyuna katılıyor. Rasyoneliteden ziyade hikaye fiyatlıyoruz ama hani hikayenin örtüşmediği konular da var. Çok senaryo doyurucu değil. İşte o doyurucu olmayanlara işaret ediyor. Zaten bir tanesini almamıştı hatırlarsan. Ben endeks dışında tutuyorum bunu diye. Ona işaret ediyor zaten.
1: Peki şimdi gelelim şöyle bir bankalar tarafında konuşmak istiyorum. Ana itici kuvvet olmaya devam eder diyoruz ama bir diğer tarafta Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın ifadeleri var. Diyor ki yani %26.8 öz kaynak karlı. Dolayısıyla burada bankaların temel sorunu olmaya devam ediyor. Enflasyon altı. Bu bizim temel sorunumuz diyor. Buna rağmen bankalardaki iyimser beklenti devam ediyor mu senin için?
2: Tabii. Orada ne devreye giriyor? Biz faiz indirim sürecine yeniden geri döndük. Patikaya doğru ilerliyoruz şimdi barış atmosferiyle. Tabii ki müthiş bir faiz indirimi olmayacak. Sene sonunda en iyi ihtimal 34 konuşuyoruz. Bu da bence muazzam bir iyi ihtimal. 35'lerde kalırız gibi geliyor bana. Bunu konuştuğumuz zaman son çeyrek, bir de üçüncü çeyrekte biraz bankacılık bilançoları toparlanacak. Yani bunu fiyatlamaya başlaması lazımdı bankacılığın, ama bu toparlansa bile öz kaynak tarafındaki baskının devam ettiğini görüyoruz. Neden? Kompozisyonlarından kaynaklı. Bankaların elinde tuttukları rezervler ya da şu anki faiz durumundan kaynaklı. Fakat şunu unutmamak lazım. Bir, yabancının bu kadar uyarının içerisine girebileceği yerler holdingler, bankalar, perakendeler. Tabii ki çok geniş yelpazede daha küçük tahtalara yatırım yapan yabancı fonlar var ama ana resimi, ana katalize eden yer bankacılık hareketi. Bir yerde bankacılık harekete katılmamıştı. Hatırla o dönemi. Bir sene içerisinde neredeyse 399 tane kanun değişikliğiyle regüle edildiği bir sürecimiz var. Pandemi dönemi bankacılık sistemi. O dönem bankacılık hiçbir harekete katılamadı. Hem yabancının yerine yerlinin iyice hüküm sürdüğü bir piyasaya dönüşüyorduk. O yüzden bankalar göz ardı edildi ve diğer bütün sektörler gitti. Hem de o kadar çok regülasyon değişti ki kimse bankalara el süremedi o dönem içerisinde. Onun haricinde ben bankaların katılmadığı yükseliş hareketlerine hep güdük gördüm. Yani konu sınırlandı. Bir de oyuncu sokamıyoruz ki yerine. Havacılık hala işte barış atmosferi olmuyor. Bak, ucuz olmak bir hikaye değil artık. Havacılık ucuz mu? Ucuz. Gitmiyor. Gitmiyor. İşte beni de geçen sene en çok yanıltan sektörlerden bir tanesi oldu. Fiyatlamadı. Yani TAV hariç hiçbir şeyden fiyat görmedik o tarafta. O yüzden bankacılık ihtiyacımız var, bu bir. İki, öz kaynak verimliliği hikayesine gelince Türkiye'nin ana sorunu karlılık zaten. Şimdi Avrupa bitti öldü diyoruz, hala bilançolar karlı geliyor. Çünkü iş modelleri buna uygun. Bizde maliyetler çok yüksek. Zaten 600 şirketin bilançolarının 60 tanesine iyi diyebiliyoruz ve genelinde de karlılığın çok ağır baskı altında olduğunu görüyoruz. Bu bir bankacılık sorunu değil. Karlılık Türkiye'nin sorunu.

0: Türk şirketlerinin genelinde bu sorun var. Bunu bir kere yenmemiz lazım. Bankacılığın özelinde de evet, eskiden o yabancının daha cazip bankacılık sektörüne baktığı yerde bir acabalar gelmiş durumda. Fakat düzeltilebilir, toparlanabilir bu durum. Türkiye'nin acil maliyetleri düzeltip sektörleri doğru yönlendirmesi lazım. Bak, sanayide büyüme görüyorsun ama belli sektörlerde görüyorsun ve sen yekpare değilsin. Yani o sektörlere tam kanalize olmuş bir yapın yok ve diğer sektörlerde çok ciddi erimeler var. Bizim şu an bu geçiş aşamasında nüfus kalabalıklığıyla bayağı zorlandığımız süreçte bu yekpareliği ya da işte kalkınma modelini net bir anlamda oturtmak. Bankacılık burada önemli. Karlılıkları da toparlanacaktır.
1: Peki,
0: ama bir
1: sene
0: daha.
1: Peki bugün 2-3 aylık bir portföy oluşturduğunda bankaları koyar mısın?
0: Ben şöyle, bankacılık ağırlığını endeks ağırlığının dışına çıkartmam şu an %15. Eskiden %40'lar konuştuğumuz dönem vardı. %15'in dışına çıkartmam. Neden? İşte onu da 3 banka içerisinde hala takip ediyorum. Halk Bankası, Yapı Kredi, Akbank. Benim denklemim burada. Bilançoların düzeltmesinden ve mutlaka teknik trade'le. 50'yi kıramıyor mu Halk Bankası? Kar satış yap, 47'de yerine koy gibi. Maalesef teknik trade'in çok ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bankacılık o yüzden koyarım ama trade ederek. Ağırlığını arttırmadan. Ama hani böyle esas nerede pozisyon alıyorum dersen, gerçekten bak işlerin hiç düzelmemesi rağmen hala demir çelik, enerji, o hatlar daha cezbedici noktada. İşte dönem dönem BİM'in ataklarıyla, Migros ataklarıyla, gıda perakendesi gibi daha şu anki döneme daha uygun yerdeyiz. Bankacılık eski önemini tabii ki karlılık mekanizmasıyla birlikte kaybetti. Ama bankacılıksız kalmak da özellikle Halk Bankası'nın şu önemli haberinden sonra bana çok cazip gelmiyor. Bilançolarda da toparlanma olacak. O yüzden bir %15'i geçmeden banka tutmak isterim.
1: Peki şimdi bir yerli yatırımcı açısından şöyle bir oturalım, düşünelim. Uyarı geldi. Sabit getirili menkul kıymetlerde de cazibe söz konusu. Bir sarı kart gösterdi. Ya ben şurası bir dengelene kadar, kurallar açıklanana kadar, piyasa daha şeffaflaşana kadar ki olan süreçte ben borsadan çıkayım, hiç riske atmayayım, gideyim sabitle tutayım, sonra düzenlensin, ben öyle gireyim deme ihtimali ve riski var mı?
0: Ya şöyle, bizim zaten hani yatırımcının artık ya yeter deme noktasına geçtik bile. Yani insanlar gerçekten çok zorlandı burada. Endeks yukarıya gidiyor, kimsenin kağıdı gitmiyor mesela. Birçok şunu düşün. 2 sene önce Koç Holding Yapı Kredi satış haberiyle 270 liraydı. Biz hala 200 liralarda Koç Holding fiyatlıyoruz. Türkiye'nin en büyük holdinginden bahsediyorum. Yani hala birçok insan Türkiye'nin en büyük şirketlerine yatırım yapıp zarar eder pozisyonda ki bu enflasyonist ortamda. Zaten canlarından bezdiler. Evet. Hani MSCI tarafından kaynaklı böyle bir kırgınlık olmaz ama tabii ki bir acaba herkes de yaratır. O yüzden buradaki konu şu. Biz nasıl hep şeyi övdük, Merkez Bankası şeffaflık arttı, temaslar arttı, bak iletişim arttı diye. SPK tarafındaki atılan adımların hızlanması MSCI tarafında toparlar. Sadece bunu bir uyarı olarak algılamak lazım. Bir de biz de şunu düşünmemiz lazım. Biraz önce söylediğim gibi parabolik bir yükseliş varsa, biz hala gitmiş tahta olmadık yerlere grafik dimdik olduk. Oralarda oyalanmamak lazım. Ben yayınlarda gelen sorulara baktığım zaman, bunlar yoğunlaştığı zaman anlıyorum ki son yükleniciye, trene son vagonda binmeye yakınız. Bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Hisse senedi piyasasından çıktığınız zaman yatırımcının geri dönmesi çok zor. Trader değil çünkü Türk yatırımcısı. Ve kopuştan sonra geliyor, o da kaçırmasına sebep oluyor.
1: Peki, Sertaç yönetmenim uyarı yapıyor. Zevkli program ama süremiz bitti diyor. Teşekkür ediyoruz Sertaç sana katıldığın için, aktardıkların için. Efendim, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikte değerlendirmiş olduk MSCI uyarısını derinlemesine. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. I'm losing my self-control.

bin güzelliği bir hatayla siliyoruz. Çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Duelosu'nda karşınızdayız efendim. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mehmet, reel kesim tarafında bir güvende artış söz konusu ki yüzün üzerindeki seyir biliyoruz ki iyimserliği aktarıyordu orada. Tablo iyiye benziyor ama reel kesimin sözlü yönlendirmesi biraz daha farklı olurken bugünkü tablo biraz daha iyimserliği orada.
2: Sonra bunu burada dünkü ISO, yani bu haftaki ISO 500'de de gördük. Sanayiciler çok ciddi şikayet ediyorlar. Vardır haklılıkları ama veriler aslında genel olarak iyi geliyor sanayiyle alakalı.
1: Evet, yani orada çok da böyle pesimist tarafta değil. Veriler daha böyle imser tarafta, optimist tarafta olmaya devam ediyor. Bakalım, ayrıntılara değineceğim ben.
2: Tabii ben de GE tarafına bakacağım. GE'de bir manşetler tarafında Ukrayna'dır, İran'dır, onlar vardı. Ama bir yandan da özellikle dünyanın Çin'e olan nadir metal bağımlılığını azaltmaya yönelik bir plan açıkladılar. Onun ayrıntılarına bakacağım.
1: Peki, başlasın mı?
2: Tabii.
1: Başlasın efendim, grafik düellosu diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim öncelikli olarak. Bakalım, reel kesim güven endeksi Haziran'da 103,5 seviyesinde oldu ki Mayıs ayına göre hafif bir yükseliş var burada. Mayıs ayı ile kıyasladığımız noktada endeksin 100 seviyesinin üzerinde olması beklentinin iyimser olduğu anlamına geliyor. Yani sektörün genel olarak iyimser tarafta olduğuna işaret ederken 103,5 seviyesi çok güçlü bir iyimserliğe değil, ılımlı bir iyimserliğe işaret ettiğini aslında ana manşette bize göstermiş oluyor. Nereden nereye geldi? 2021 sonrasında sert bir geri çekilme. 2021'de oldukça güçlü bir iyimserlik vardı 113 seviyesiyle birlikte. Ardından sonrasında ise ortodoks politikalardan uzaklaşılıp bir miktar daha popülist tarafa doğru geçince reel sektörde enflasyona karşı bakışıyla birlikte orada bir düşüş söz konusu olmuştu. Dalgalı bir seyir vardı. En düşük seyir ise 98 seviyesinde finansmana en ulaşım konusunda zorlaştı.

0: bir döneme işaret ediyor aslında Mehmet. Dolayısıyla bugünkü gelinen seviyede de ılımlı bir iyimserlik olduğunu da söyleyelim. Peki nereden kaynaklanıyor aslında reel kesimin iyimserliği? Üretim tarafı, siparişler tarafı, istihdam ve yatırım işte şekillendiren unsurlardan bir tanesidir reel sektörün güven endeksini. Hızlıca diğer grafiklere geçelim o halde. Bakalım burada nasıl şekillenmiş. Öncelikli olarak şöyle uzun oklar bize yıllık bazda, kısa oklar ise aylık bazdaki değişimleri gösteriyor. Üretim hacminde yıllıkta bir artış söz konusuyken aylık bazda sınırlı bir düşüşe işaret ettiğini söyleyelim. Toplam sipariş miktarında ise bir artış var. Hem yıllıkta hem de aylık bazda toplam siparişte artış varken iç piyasa sipariş miktarı enflasyonla mücadele programının getirmiş olduğu dönüşle birlikte çıktı olarak karşımızda aylık bazda bir düşüşe işaret ederken yıllık bazda artışa işaret ediyor. İhracat sipariş miktarı hem kısada hem uzunda. Yani aslında nedir burada? Aylık ve yıllık bazdaki artış dikkat çekiyor. Son 3 aylık veri de karşımızda. Ortalama birim maliyetinde ise yıllık bazdaki orada artış etkisi devam ederken aylık bazda birim maliyet düşmüş gibi duruyor. Bu da olumlu bir unsur olarak karşımıza geliyor. Gelecek 3 aya baktığımız zaman ise satış tarafında, satış fiyatları tarafında bize hem aylıkta hem yıllık bazda düşüşe işaret ederken üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, iç piyasa sipariş miktarında pozitif tarafta yansıtmış artışa işaret ederken ihracat tarafı savaşın etkisiyle birlikte gelecek 3 ayda da düşüşe işaret ederken mevcut durumda artmış gibi duruyor. Tablo bu şekilde olduğunu söyleyelim. İmalat sanayi siparişlerinde baskı azalıyor. Enflasyon baskısı azalıyor. Manşetini de doğuruyor.
1: Evet, bu imalat sanayinde enflasyon baskısı da ciddi şekilde azalıyor. Sen ayrıntılarını verdin zaten ama uzun zamanın gerçekten düşüğüne geldi. Savaştaki şeyi, yükselişi geri verdi gibi duruyor. Şimdi ben başka bir konuya biraz daha yurt dışına gideceğim. Bu hafta G7 toplantıları vardı. Tabii ki doğal olarak manşette İran çatışması, Ukrayna çatışması onlar vardı. Oradaki özellikle İran tarafındaki ateşkes çoğunlukla konuşuldu. Ama o toplantıda başka çok önemli bir konuya daha değinildi. G7 ülkeleri hepsi birlikte tam olarak oy birliğiyle dünyanın nadir metallerde Çin'e olan bağımlılığını azaltma kararı aldı. Bu konuda Çin'in adını geçirmediler öncelikle, onu söyleyeyim. Ancak tüm dünyada Çin'in bu konudaki bağımlılığının azaltılmasını karar aldılar. Peki durum ne? Şu anda özellikle Çin'in dünyadaki nadir metallerde hakimiyeti ne durumda? Madencilik tarafında ciddi bir hakimiyeti var diğerlerinde olduğu gibi. Ancak madencilik tarafında farklı olarak Çin dışında ama Çin kontrolü ülkeler de var. Mesela Laos'taki, Vietnam'daki bazı madenler Çin dışı gibi görünüyor ama o madenleri Çin kontrol ediyor. Bir de olası Çin tarafı var mavi. Yani bu tamamını baktığımızda madencilik tarafında Çin'in %80'lik bir kontrolü söz konusu. Bir sonraki ayrıştırma, yani bir sonraki madencilikten sonraki oksit ayrıştırma ve işleme tarafında bu kontrol %90'lara kadar çıkıyor. Nadir toprak kalıcı mıknatısları, yani nihai ürünle bu alandaki nihai ürünlere baktığımızda %100'e yaklaşan bir Çin hakimiyeti var. Peki G7 ülkelerine karar aldı. Bu konuda Çin'in hakimiyetini en fazla 2030'a kadar %60'a düşürme kararı aldı. Bunun için çok ciddi yatırımlar var. Bununla alakalı yapılması gereken düzenlemeler var. Peki bu kararı niye aldılar? Şu anda Çin'in hakimiyeti küresel ekonomi üzerine bir risk oluşturuyor ki Çin aslında daha önce 2010 yılında Japonya'ya karşı Japonya'da bir adaların kontrolü üzerine bir çatışma yaşayan bir anlaşmazlık yaşandığında Çin Japonya'ya olan nadir metal ihracatını durdurmuştu ve bu sadece 2 ay sürmesine rağmen Japonya ekonomisinde ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Bloomberg Economics'in bir çalışması var. Eğer bu durum, yani Çin dünyaya nadir metalleri, nadir toprak elementlerini tedarik etmeyi bırakırsa bu dünya ekonomisine ne kadar bir zarar verir? Bu hesaplamaya göre, Bloomberg Economics'in yaptığı hesaplamaya göre toplam zarar 4.4 trilyon doları buluyor. Bu Türkiye ekonomisinin yaklaşık 3 katı kadar bir büyüklüğe işaret ediyor. Çok oldukça büyük bir oran. En büyük zarara baktığımızda tabii ki dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için Çin dışında Amerika'nın yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık bir zarara uğraması bekleniyor. Bu gayri safi yurt içi hasıla olarak diğer ülkeler, özellikle Almanya gibi diğer ülkelere göre biraz daha az. Gayri safi yurt içi hasılasının Amerika'nın %3,8'ine karşılık veriyor. Diğer hassas ülkeler Almanya ve Japonya ve İngiltere, tabii ki büyük ülkeler. Diğer G7 ülkelerin toplamına baktığımızda toplam 4.4 trilyonluk zararın yaklaşık 2 trilyon dolarının G7 ülkelerine gelmesi bekleniyor. İşte bu yüzden G7 ülkeleri karar aldılar ve dediler ki 2030 yılına kadar biz bu Çin'e olan bağımlılığı azaltacağız. Ancak bu bağımlılığı azaltmak çok kolay değil. Kolay olmadığı gibi çok da mümkün olmayabilir. Çünkü aslında nadir metallerde aslında 2000 yılına kadar Çin'in çok fazla bir hakimiyeti yoktu. Amerika bu alanda hakimdi ve aslında bu işi daha fazla yapmak istemediği için, gerek karlılık noktasında gerek çevresel koşullarda yapmak istemediği için Çin'e devretmişti. Şimdi bunları geri almak istiyorlar ama bu alandaki hem regülasyonlar hem şirketlerin yatırım yapma iştahı çok da yüksek değil. Bu yüzden de açıkçası şu anda bütün projeler devreye girerse ve aslında bütün taahhüt edilen projeler tam olarak en iyi senaryoda gerçekleşirse dahi Çin'in özellikle dünyadaki Çin kontrolünün en iyi ihtimalle %50-52 civarına kadar gelmesi bekleniyor. Ki bu da en iyi senaryo olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta ayrıştırma tarafında ama ve diğer mıknatıs üretimi tarafında en iyi senaryoda dahi, madencilik tarafında her ne kadar biraz daha olumlu olsa da, ayrıştırma ve mıknatıs üretimi tarafında, yani rafinasyon tarafında ve nihai ürün üretim tarafında Çin'in dünyadaki hakimiyetini 2030'a kadar sürdürmesi bekleniyor. Çünkü orada özellikle hem rafinaj hem de nihai ürün üretme çok ciddi sermaye yatırımları gerektiriyor. Çok ciddi çevresel koşullara maruz kalmayı gerektiriyor. Şu an batılı ülkeler bunu yapmak konusunda her ne kadar politik olarak istekli olsalar da şirketleri çok da istekli diyemeyiz.
0: Çin'in atılımını yapmış aslında bu süreçte. Evet. Belki de batılı ülkelerde bu anlamda biraz daha geç kalmış gibi duruyor bu yarış içerisinde. Bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz efendim. Grafik Tüvelosu'nu nokta alıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: dönse. Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Focus programıyla karşınızdayız. Ben Ela Arakgül. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Haftanın son işlem gününe bakıldığında piyasalarda şu an jeopolitik tansiyonun fiyatlandığını izliyoruz diyelim. Çünkü İsviçre'de bugün ABD-İran tarafından ikili bir görüşme olacaktı. Fakat sabah saatlerinde bakıldığında İran ve Amerika tarafındansa burada ertelemelerin geldiğine dair mesajların da alındığını gördük. Ve piyasalarda acaba barışa dair bir duraklama mı olacak soru işaretiyle beraber fiyatlamaların dönüştüğünü izliyoruz diyelim ve başlıklara bir göz atalım dilerseniz. Haftanın son işlem gününde başlıklara bakıldığında bu hafta küresel merkez bankaları haftasıydı. Fakat bunun yanı sıra içeride ise birçok verinin geldiği haftayı karşılamış bulunmaktayız ki haftanın son işlem gününde sabah saatlerinde Merkez Bankası hem güven hem de kapasite kullanım oranını açıkladı ve iki veride ise bakıldığında artışın olduğunu gördük. Haziran ayı kapasite kullanım oranı tarafına bakıldığında aslında burada bir yükselişin olduğunu gördük ve kapasite kullanım oranı 74,1'den 74,3'e doğru hafif ılımlı bir yükseliş kaydetmişti. Bunun alt detaylarına bakıldığında yükselişte güçlü tarafın yatırım mallarından geldiğini izliyoruz ve diğer taraftan tüketim, dayanık ve dayanıksız mallarda üretimin düşüşü dikkat çekmişti. Deri kapasite kullanımında düşerken burada güçlü tarafın kağıttan geldiğini de görüyoruz verilere bakıldığında. Reel kesim güven endeksi ise Haziran'da 101 seviyesinden 102 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetti ve 100 seviyesi bizim için iyimserlik belirtiyordu diyelim ve buradan ikinci başlığımız geçelim. Endeks sağlayıcısı MSCI'den bir açıklama geldi ve Türkiye Endonezya tarafındaki olumsuz gelişmelere dikkat çekti kurum. Ve burada bakıldığında ifadesinde serbest oluşumdaki pay şeffaflığı uygun fiyat oluşumu konusundaki devam eden endişelere işaret etti ve iki ülke için akış kriterini düşürdüğünü söyledi ve Türkiye için şu notu da ekledi mesajında. Burada piyasadaki sorunlar ve aslında oynaklıkla beraber değişen kurallarla beraber bu tarafın çok da istenmediğini arzulanmadığının da altı çizildi ifadelerde. Ve buradan bir de içeride tarımsal girdi enflasyona bir göz gezdirelim. Çünkü TÜİK tarafından gelen verilere bakıldığında Nisan'da tarım girdi fiyat endeksi ise yükseliş gösterdi ve burada 21 ayın zirvesine çıktığı kaydedildi. Rakamlara bakıldığında Nisan'da aylık %5,61, yıllık %38,97 artış kaydetti ve buradaki artışın ana sebeplerinden İki tanesinin de mazot ve gübre fiyatları olduğunun altı çizildi.

0: Evet, başlıkları ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir de fiyatlamaları hızlıca göz gezdirelim dilerseniz. Çünkü bakıldığında endeks oluşumunda endeks sağlayıcısı MSCI'dan iki ülke için hem Türkiye hem de Endonezya tarafından bir not düşümü gelince bilgi akışında piyasalarda bir etkisinin de şu an hafif çaplı olduğunu gördük. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu an 14.700 kuruş puandan yatay negatif işlemini sürdürüyor diyelim. Peki alt endekslerde durum ne yönde? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Şu an banka, sanayi ve mali tarafta negatif seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Ulaştırma tarafında ise farklı bir tablonun olmadığını görüyoruz. Şu an hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafında negatif yatay seyrin devamını görüyoruz. Peki küresel para piyasalarında süreç ne yönde gidiyor? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü dolar endeksi Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Zira FED'den şahin gelen mesajlar ve bunun ardından ise bu sabah saatleri ABD-İran görüşmesinin ertelenmesiyle beraber şu an yukarı yönlü bir yükselişin olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi nezdinde konuştuğumuzda ING tarafından da bir rapor geldi. Dolar endeksi nezdinde bakıldığında bu gücün 3. çeyreğe kadar korunabileceğinin ING altını çizmişti. Euro dolar çaprazı şu an 1.1456 seviyesinde, dün 1.1440'ları görmüştü ve Mart'tan beri en düşük seviyeye işaret etmişti. Bir de Avrupa tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü bu hafta küresel merkez bankaları haftası demiştik. Avrupa tarafında ECB geçtiğimiz hafta alırken bu hafta İngiltere Merkez Bankası, Ukrayna, İsviçre ve Norveç'ten faiz kararları geldi. Ve burada 4 banka faizi sabit bırakmakta karar kıldı. Orta Doğu'daki savaşın ardından Avrupa borsalarında küreselden negatif bir ayrışım olduğunu görmüştük. Goldman Sachs'a bunun sebepleri arasında enerji maliyetleri, yüksek faiz ortamı ve yapay zeka kaynaklı küresel ayrıda geride kalmanın olduğunun altını çizdiğini sizlere aktarabiliriz. Hal böyleyken tabii Amerika tarafında ise bugün borsalar kapalı. Vadelerde şu an görüşmenin ertelenmesi haber akışıyla bir negatif seyrin olduğunu izliyoruz. Tabii bakıldığında ise bugün Juneteenth tatili sebebiyle işlemlerinde kapalı olduğunun altını çizmek lazım. Peki emtia tarafında süreç ne yönde gidiyor? Bir de o tarafa göz gezdirelim. Şu an savaş ortasından bu yana 126 dolardan 79 dolara gerileyen bir Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Birçok da kurumdan yeni yeni analizler ve raporlar gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley 4. çeyrek için fiyat beklentisini 95 dolardan 80 dolara doğru bir düşüşle açıkladı. Goldman ise aynı dönemde 90 dolardan 80 dolara doğru bir düşüşün olabileceğinin altını çizdi. Bir de altın tarafına göz gezdirmek lazım. Petrolde böyle bir ayrışma varken şu an altında 4200 doların da altında seyrettiğimizi görüyoruz. Fiyatlamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi kısa bir ara diyelim.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Sanayi performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bugün bizlere eşlik ediyor stüdyomuzda. Bizlere Ağaç İşleme ve Makine Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Arif Onur Kaçak eşlik ediyor. Merhabalar Arif Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Arif Bey, haftanın son işlem gününde birçok verinin de geldiğini gözlemliyoruz. Şimdi bakıldığında güven ve kapasite artışında Haziran'da bir yükseliş olduğunu gördük. Şimdi bakıldığında kapasite kullanım oranı 74,3'e çıktı. Reel kesim güveni de aynı şekilde artış kaydetti. Bunun alt detaylarına bakıldığında ise yatırım mallarında olumlu bir seyrin tamamen etkili olduğunu izliyoruz. Tabii kapasite kullanımında şu an bakıldığında ağaç tarafındaki güçlü duruşun bir diğer taraftan deri kapasite kullanımındaki düşüşe nazaran daha iyi olmasıyla beraber pozitif bir ortama merhaba demiş bulunduk. Peki şu an bakıldığında imalat sanayi siparişlerinin nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz?
1: Şimdi tabii ağaç ve bilumum ham madde tarafındaki siparişlerin artmasında bunun olumlu yanlarını biz ilerleyen dönemlerde görüyor olacağız. Çünkü bu demek oluyor ki mobilyacılarda bir ham madde alımları artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte kapasitelerini doldurup biraz daha fazla gelmesi noktasında makine yatırımları devam edecektir. Makine tarafında da aslında son dönemde açıklanan bir takım teşvikler, kurumlar vergisi indirimleri gibi yurt dışından getirilecek mal varlıkları ile ilgili bu yapılan barış çalışmaları ile alakalı olarak da esasında birçok firmanın yatırım için beklediği artık vergisel yüklerin de azalmasıyla birlikte bu yatırımlara yönlendiğini görüyor olacağız. Yani aslında bu biraz da yatırım mallarındaki şeyleri de açıklıyor bize. Bu rakamları ilerleyen dönemde doğruluğunu da açıklıyor.
0: İmalat sanayi siparişlerine bakıldığında güçlü seyrin devam ettiğini bugün Merkez Bankası'nın grafiklerinde gördük. Çünkü bakıldığında üretim hacmi son 3 ayda biraz düşerken önümüzdeki 3 ayda çok iyi bir seyir izleyebileceği beklentiler dahilinde oldu. Fakat toplam istihdam ve ihracat sipariş miktarına bir bu aylık düşüşün de olduğunu gördük. Peki sizce bu taraftaki düşüşü nasıl yorumlamak lazım? Şimdi önümüzdeki 3 ayda nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
1: Şöyle bizim sektör açısından değerlendireyim. Müsaade ederseniz genel konuşmak çok doğru olmayabilir. Ekonomi anlamında çok uzman birisi değilim çünkü. Ağaçlı makineleri sektörüne baktığımızda bizim 4 aylık rakamlarda biraz olumlu bir tablo göremiyoruz. Biraz olumsuz gidiyor ihracat ve üretim rakamlarımız ama tabii ki bu ilkbahar ve yaz öncesi mobilya üretimlerinin hızlanmasıyla birlikte bir takım istihdamda eleman personel çıkarma işlemleri bizde de oluyor maalesef dönem dönem ama bu geçici en azından mevsimsel dediğimiz dönemde kısmen bir artış olabilir bu noktada. İstihdamın düşmesi noktasında açıklanan rakamlarla biz genelde bu rakamlarla çok böyle paralel gidiyor bizim sektörümüzde. Biraz yakalıyoruz onları. Dolayısıyla böyle mevsimsel veya bir takım şeylerin değişmesiyle yurt dışı pazarların açılması, etrafımızda olan mevcut savaş durumları da bizi çok etkiliyor sektör olarak. Çok pazar kaybettiğimiz yerler var çünkü özellikle.

0: ve orayı da maalesef Çin yerleşti ve daimi bir şekilde birçok ülkenin Türkiye'de dahil pazar kaybetmesine neden oldu. Öbür tarafta da Amerika İran savaşı sebebiyle de kısmen de olsa İran olan işte satışlar ne kadar devam etse de lojistik durdu. İşte satılan makinelerin maliyetler arttı. Kurulum için personel gönderemedik. Dolayısıyla bu sefer de bu ülkeler bunları sağlayabilen partner ülkeler
1: peki,
0: seçmeye başladı.
1: Savaşın kendisine. Biraz tablosunu sizinle çizmek lazım. Ne kadarlık bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldık ve bu 110 günlük savaş boyunca hangi pazarları kaybettik ve yerine hangi yeni pazarları rotamıza ekleyebildik?
0: Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim pazar çeşitliliğimiz çok fazla. Biz bir nebze burada biraz rahatız. Çünkü işte Rusya'yı, Suriye'yi, işte İran'da bir düşüş yakalarken işte Bulgaristan, Polonya, İspanya hemen böyle öne çıkıyor. Yani üreticilerimiz hemen kendine bir pazar bulup bu buralara satış yapmaya devam ediyorlar ama rakamlar düşüyor. Yani her ne kadar pazarın yerini değiştirsek de şu an ilk 5'te yaptığımız toplam ilk 5 ülke yaptığımız 4 ayın sonunda toplam ihracat Rusya'yı tek başına yakalayabilmiş değil. Rakamlarımız düşüyor çünkü artık pazarda güçlü bir Çin var. Onunla paylaşmak zorunda kalıyoruz uzun bir süredir, belki 3-4 senedir. Dolayısıyla bizim pazar çeşitliliği noktasında çok büyük sıkıntımız yok ama elbette bir önceki döneme göre, hatta ondan önceki döneme göre de bir %15 civarında bir ihracatta kaybımız var maalesef.
1: İlk 4 aylık rakamlara baktığımızda
0: evet,
1: değil mi?
0: 5 aylık. Evet.
1: Peki Mayıs ayı tarafını biraz sizinle konuşursak, çünkü Mayıs ayında TİM tarafından ihracat rakamları açıklandı ve bakıldığında burada kimya dışında sadece bir sektörün, kimya kapsamında bir sektörün pozitif ayrıştığını gördük. Diğer sektörler nezdinde çok da iç açıcı bir tablonun da olmadığını evet. izliyoruz. Peki sizin sektörünüz nasıl bir seyir sundu ve Haziran ayında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
0: Ben açıkçası bir süre, şimdi bizim tabii her sektörün dinamikleri farklıdır. Bizim de bu sene işte Amerika'da ve Türkiye'de iki tane ciddi büyük fuarımız var. Bunların etkisinin olacağını düşünüyorum. Ama hem bu fuarları hem de fuarların çıktılarını, yani siparişe dönüp satışa döndüğü zamana kadarki süreçte %10'luk kaybımızın devam edeceğini öngörüyorum. Ama bu fuarlarla birlikte Aralık, Ocak, Şubat, yani önümüzdeki senenin Şubat ayı gibi bir nebze toparlanacak ve bir önceki yılı çok böyle aramayacağımız, yani benzer stabil bir şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum.
1: İthalat tarafında bakıldığında sektörünüzde çok yatay bir artışın olduğunu gördük. Peki yıl sonuna doğru bu tablo nasıl şekillenebileceğini öngörüyorsunuz ve birçok sektörümüzde ithalatçı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Sizde böyle bir risk varmış şu an.
0: Biz birçok yayında da konuştuk, hatırlarsınız. Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz 2017 yılından beri. 2017'den bu yana ilk defa Mart ayı sonunda dış ticaret açığı verdik. Biz 10 bin dolar kadar, çok büyük bir rakam değil ama 4 ayda hemen bunu toparlayıp bu açığı 3 milyon dolarlara çıkardık. Burada tabii yine Çin etkisi, yani Almanya ve İtalya da çok büyük. Yani bizim sektörümüzün esas büyük ülkeleri, üretici ülkeleri Almanya ve İtalya'dır. Burada onlar da çok büyük bir pazar kaybettiler. Şu an ithalat aynı şeyde devam ediyor. Yani bir önceki döneme birebir aynı şekilde devam ediyor. Bir kayıp yok orada. Ama Çin şu an toplam ithalatın %50'sini almıştım. Yani Türkiye'ye gelen araçlama makinelerinin %50'si Çin'den geliyor.
1: Şu an birçok sektörün de ana ithalatçısı zaten Çin evet. olmuş durumda. Sizde daha farklı ayrışan bir tablo olmuyor. Peki şu an bakıldığında ne kadarlık bir maliyet artışıyla bu 110 günlük savaşta karşı karşıya kaldık ve savaşın artık barışa doğru dönmesiyle beraber nasıl bir tabloya evrileceğiz? Yani Haziran ayında nasıl bir ortam bekliyoruz?
0: Şimdi şöyle, savaşla ilgili soruya öncelikle şey vereyim. Maliyet artışını böyle birebir rakamsal öngörmek çok zor ama tabii ki enerji maliyetlerindeki, petrolün artışındaki birçok şey elektrikle birlikte bizlere de yansıdı elbette. Şimdi savaş tarafında bu sadece hani İran bölgesi, Suriye, işte Birleşik Arap Emirlikleri, biliyorsunuz birçok ülke, Suudi Arabistan bu savaşın bir parçası olmak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu bölgedeki oluşan bu durum bizim sektörümüzde, bu ülkelerde bizim iyi partner olduğumuz, satış yaptığımız ülkelerde. Örneğin Dubai'de şu an bu hafta milli katılım yapmayı planladığımız, sözleşmeler yapılmış bir fuarımız vardı ama savaş ortamından ötürü hiçbir firmamız gitmek istemedi ve bu organizasyonu iptal etmek durumunda kaldık ki Dubai'de bir hub aslında Orta Doğu ve Arap Cumhuriyeti.
1: Körfez'den bize gelen taleplerde bir artış da görmüştük Arif Bey. Peki bu artışta savaşın bitmesiyle beraber bir kalıcılık olabileceğini öngörüyorsunuz?
0: Olur. Şundan dolayı olur. Eğer kalıcı bir barış sağlanırsa bizim biliyorsunuz insanımız bu şeyleri çabuk

0: değerlendirir. Zaten görüşüyorlardır. Yani evet, bu siparişler bekliyordur muhtemelen. Birçok firmamızla da, üyemizle de görüştüğümüzde bunların bilgisini alıyoruz. Dolayısıyla bunlar çok hızlı harekete geçecek ve ihracata olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ben
1: Arif Onur Kaçak, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, Fokus'un noktaları risk yöntemiyle aranın ardından karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma bu saatte olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğum bizlere eşlik ediyor. Kendisini takdim edelim. Black Sea Advisory kurucu ortağı Eren Kuru bizimle. Eren Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi her cuma olduğu gibi risk yönetiminde riskli varlıkları ve buradaki riskleri konuşuyoruz. Fakat birçok riskin de artık savaşa bağlı olduğunu gördük. Şu an bakıldığında bugün İsviçre'de bir toplantı ve görüşme olacaktı. Fakat ABD İran tarafından bir erteleme mesajının da geldiğini haber akışından gördük ki fiyatlamaları da yansıdığını şu an tablolarda izliyoruz. Peki savaşı bitirecek ön anlaşma Versailles Sarayı'nda Trump'ın imzasıyla gerçekleştirildi bu hafta içi. Bunun ardından Türkiye CDS'lerine bir geri çekilmeyi de gördük. Bu haber akışından sonra nasıl bir seyir CDS'lerde öngörüyorsunuz ve sizce nasıl bir tabloyla yılı kapatırız?
2: Hatta bir miktar geri gitmek isterim ben burada. Hani hatırlarsınız, siz de önceki yaptığımız yayınlardan risk yönetiminde 200 bas puanlıydı.
1: Evet.
2: Ocak ve Şubat bandında. Sonra Şubat ayının sonunda yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: ABD-İran savaşı patlak verdi.
1: 26 Şubat gibi oldu galiba.
2: Evet. O tarihler arasında oldu. Sonra biliyorsunuz ki tüm dünyada riskli varlıklarda satış geldi. Biz de buradan, Türkiye'de buradan nemalandı diyebiliriz. Burada risk primimiz bizim 311 bas puana kadar yükseldi yanlış hatırlamıyorsam. Orada biz belli bir süre kaldık. Yani 10 bas puan düştü, işte 8 bas puan geri geldi gibi. Şimdiki anlaşmayla birlikte, demin söylediğiniz anlaşmayla birlikte de yani geçen cumadan bu yana risk priminde bir iyileşme gördük.

0: Yanlış hatırlamıyorsam 216 bas puana kadar bir gerileme gördük ama işte demin de söylediğiniz gibi işte yayından önce konuştuğumuz gibi bir 2 puan daha yukarı doğru geldi. 219 bas puana kadar geri geldik. Şimdi bu ABD ve İran savaşı net oturmaya başladığı zaman nereye doğru evriliriz? Ben burada biraz daha iyi pozitif araçacağımızı düşünüyorum. Yani bir miktar daha 200 bas puanın altına gelebiliriz diye düşünüyorum. Burada hani ama yıl sonu doğru nasıl bir reaksiyon gösterebiliriz? Onu kesmek çok güç. Çünkü hani 200 puanlı 300 bas puanlardan bu 250'lere 260'lara çok hızlı hareket ediyor. Ama İleri dönüp bakıldığı zaman ise bu biraz daha bu enflasyon işte %50'lerden %35'e çok evet. hızlı bir şekilde geliyor ama işte 20'lerden bir miktar daha böyle aşağıya gelmesi biraz daha sert oluyor. Risk primi de o şekilde performans göstereceğini düşünüyorum. Ama nereye gelirse bu hani soru işaretini kapatabiliriz. Bence hani yurt içinde siyasi gelişmeler de var. Yurt dışı siyaset her ne kadar da ABD, İran ön planda kalsa bile yılın geri kalanında ABD seçimleri de ön planda kalacak.
1: Evet.
0: Şimdi bunları yan yana getirdiğimiz zaman karşımıza hani 185 bas puanla 200 bas puan arası gidip geliriz diye
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Bir bant hareketi görüyorsunuz. Şu anda ekranlarımıza sevgili yönetmenimiz Umut yansıttı. Gelişmekte olan ülkelerle Türkiye arasındaki korelasyonu görüyoruz. Peki nasıl bir hareket yaşandı savaş boyunca Eren Bey ve bunun yanı sıra bu hareketin devamını öngörüyor musunuz? Çünkü bir ayrışma olmadığını şu an tabloda net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Dediğiniz gibi yani gelişmekte olan ülkelerle birlikte paralel hareket ediyoruz diyebiliriz. Bir miktar daha biz flat tarafındayız. Geçen haftadan bu yana. Çünkü hani diğer tarafta en iyi performans gösterenler bir miktar daha risk priminde arka planda kararmıştı. Hani yılbaşından bu yana göre bakıldığı zaman. Şimdi biz de pozitif ayrıştık ama diğer EM'lerle birlikte o kadar da böyle hızlı hareket etmedik. Şimdi bir miktar arkada kalan gelişmekte olan ülkeler daha hızlı hareket etti geçtiğimiz haftadan bu yana. Bizde de daha sınırlı hareket oldu. Önümüzdeki günlerde de büyük ihtimal yani EM'lerde nasıl hareket ediyorsak aynı şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Ama bizde bir miktar daha siyasi, yurt içindeki siyasi haber akışı daha da baskın olacaktır. Onlarla birlikte ortaya bakıldığı zaman yani bir miktar daha ilerleyen haftalarda daha sınırlı ve sınırlı pozitif gibi bir hareket edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi sizi bulmuşken Eurobond tarafını da sormak lazım. Çünkü her sohbetimize bir Eurobond tarafını evet. sizinle konuşuyoruz aslında. Evet. Eurobond verim eğrisindeki pozisyonmalarda şu an nasıl bir alan var? Hala bir alan olduğunu görüyor musunuz? Yoksa bankacılık ya da özel sektör tarafından mı bir eğilimin olmasını öngörüyorsunuz?
0: Verim eğrisi aslında hani biz yanlış hatırlamıyorsam Ocak'ta ya da Şubat'ta yayın yaptığımız zaman hani verim eğrisinin oldukça pahalılığını konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Arasında bir hani 200 bas puan var desek bir 20 bas puanlık fark var. 200 bas puanla hani pahalıydı. Şu an 20 bas puanlı fark var. Hala pahalı bence. Özellikle verim eğrisinin orta tarafı, özür dilerim, kısa ve orta tarafı oldukça pahalı. Uzak tarafta 1-2 tane kıymet var. Şimdi biz burada hangisini seçmeliyiz hani yatırımcı olarak? Bence hani risk priminde eğer iyileşme farz edersek bir miktar daha uzak taraf yani 7, 10, 15 ve 20 yıllık tenörlü kıymetlere bakmamız lazım. Ama bir kuruma gittiğin zaman ama bu fiyatı da yansıtacağı için ve kurumun üzerine bir miktar daha pay koyacağı için aslında siz yine pahalı bir kıymet almış olacaksınız. Bence burada yatırımcı hani bu hazine kıymetlerinden ziyade, hazine verim eğrisinden ziyade banka ve özel sektör tarafına geçmesi taraftarıyım. Bankaların yeni ihraç ettiği tahviller, işte sermaye benzeri ihraçlar var. Özel sektör tarafında kredi ratingi hani ortalamanın bir tık üzerinde olan kıymetlerde bir miktar daha ön planda kalabilir. Bunlar hani bireysel değil de biraz daha hani nitelikli yatırımcı, hı hı. kurumsal yatırımcı tarafında olan yatırımcılar bir miktar daha burada pozisyonlanabilir. Ama genel olarak bakıldığı zaman hani verim eğrisi oldukça pahalı. Hani banka ve özel sektör tarafında da pahalı kıymetler var. Kabul ediyorum ama hani hazineye hani nazaran banka ve özel sektörler daha özel sektör kıymetleri daha ön planda. Eğer bir pozisyonlama yapılacak ise bence banka ve özel sektörü tercih ederim şu anki konjonktürde.
1: Peki dolar cinsi ihraçları biraz sizinle konuşalım. Hem Türkiye hem de global tarafta nasıl bir projeksiyon izliyorlar ve orada nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız önümüzdeki dönemde?
0: Yurt içinde hani Ocak ve Şubat ayına yine devam vuracağım. Orada oldukça güzel bir performans izledik. Hem hazine olsun, banka ve özel sektör çok güzel.
1: Ocak, Şubat zaten her sektör ve piyasa için çok olumluydu ama Şubat'ın sonunda bir anda tepe taklak olan piyasayla karşı karşıya kaldık.
0: Ve yani bu süre zarfında herkes kabuğuna çekildi, evet, dediğiniz gibi.
1: Temkinli iyimserlik son dönemdeki popüler laflarımızdan biri oldu galiba.
0: Evet, evet, temkinli iyimserlik. O bir miktar daha son bir haftada biraz daha iyileşmeye başladı diyebiliriz. Bu süre zarfında hani Türkiye'de hani küresel tarafta nasıl olduysa Türkiye'de de hani borçlanma, hani maliyetler nereye gelecek, evet, Brent petrolün yukarı gelmesi, enflasyonu nereye çekecek, risk primleri ne kadar etkileyecek derken herkes kabuğuna çekildi bu tarafta. İlerleyen dönemlerde de hani Türkiye'de olsun, globalde olsun ihraçlar devam etti. Şimdi Türkiye'deki ihraçlar iri ufaklı bir tane bir banka tarafında oldu, özel sektör tarafında oldu. Ama küresele baktığımız zaman küreselde ihraçlar devam etti ama hacmi düştü. Dolar bazında ihraçlara bakıldığı zaman hani siz de geçen yıl konuşuyorduk. Geçen yılda bu hem Rusya tarafı olsun, ABD tarafındaki ihraçlar olsun, evet, hep karşımıza şöyle bir projeksiyon çıkıyordu. Biliyorsunuz ki hani ABD'nin NATO'dan ayrılması, Ukrayna'ya da Rusya'nın tekrardan hani savaşa bir miktar daha böyle şiddet azalsa da savaş devam etmesi hükümetlerin borçlanma stratejisini değiştirdi. Eskiden biz finansal kurumlar ön plandaydı, bankalar ön plandaydı hacimsel olarak. Şimdi hükümetleri gördük, devletleri gördük. Şu anki projeksiyonu bu tam tersine geldi. Bu yılın başında demin söylediğim gibi geçtiğimiz son iki yıldaki bu devletlerin ihraçları ön planda devam etti iki ay. Şimdi ise bankalar ve finansal kurumlar devam etti. Şimdi burada hani hacimlere döndüğümüz zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyordu. Bundan geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca aylık bazda ihraçlar 250 milyar dolarla 275 milyar dolar arasında gidip geliyordu. Şu anki toplam hacim, 2026'nın toplam hacmi 887 milyar dolara kadar geldi. Yani geçtiğimiz yıllara göre çok çok aşağıya geldi. Buradaki en önemli unsur sizin de demin de konuştuğunuz gibi jeopolitik riskler, yurt içi siyaset, hani Amerika'nın yurt içi siyaseti, Rusya'nın, Ukrayna'da olan, Avrupa'daki yine siyaset, Almanya, Fransa, İngiltere derken herkes kabuğunu çekildi. İhraçlar daha da aşağıya geldi. Bir miktar daha bu hani Eurobond'dan ziyade biraz daha böyle private market dediğimiz özel piyasaya daha çok yöneldi. Bu sendikasyon kredileri, club deal kredileri gibi. O yüzden ilerleyen dönemlerde yayının başında konuştuğumuz gibi risk primi eğer bir miktar daha gevşerse hem yurt içinde hem yurt dışında hacimlerin tekrardan aynı reaksiyona geleceğini düşünüyorum. Ama bu hani 250 ile 275 bandı olmaz. 185'e gelir, 200 milyar dolara gelir. O civarda biz 2026'yı aylık bazda tamamlarız diye düşünüyorum.
1: Bitirebiliriz diyorsunuz. Aslında süremizin de sonuna geldik fakat şu konuyu merak ediyorum. Hemen sormak istiyorum. Şimdi CDS tarafında savaşın bitmesi haber akışıyla beraber bir aslında olumlu eğri vardı. Diğer taraftan en son Nisan'da uluslararası pazara çıkan hazine içinde elini güçlendiren bir adım olarak okunmuştu. Bu süreçte hazinenin dış borçlanmasında 10 yıldan uzun vadeli bir borçlanma planı da öngörülüyor. Siz de aynı kanıda mısınız şu an piyasayla?
0: Aynı kanıdayım. Bu savaş bir miktar daha hani yayının başında konuştuk. Bu anlaşma bir miktar daha böyle karşılıklı deal olduğu zaman bence artık hazinede artık daha uzak vade 10 yıllık ve bir miktar daha uzak vadede ihraçları gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü maliyetler bir miktar daha aşağı doğru kayacak.
1: Herkes görüşmelerde bir karşılıklı el sıkışmayı bekliyor galiba, evet, evet, piyasalarda. Herkes merakla bekliyor, bu anı görmek istiyor. Evet, Eren Kuru çok teşekkürler değerli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, risk yönetimini noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, evet, Gelecek Enerji programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi son dakika gelişmeleriyle birlikte haftaya böyle yaydığımız enerji piyasasındaki oluşan krizlerin etkisini, fırsatları masaya yatırıyoruz. Bu hafta da Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emre Ercan ile birlikte bu son gelişmelerin piyasaya yansımasını konuşacağız. Bülent Kaya ile birlikte yürüttüğümüz programımızda. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Merhaba. Evet, şimdi çok hızlı gündem değişiyor. Yani bir tarafta bakıyoruz, dedik ki Hürmüz krizi sona erdi, anlaşma gerçekleşecek. Daha doğrusu burada mutabakat zaptı imzalanacak. Ama bugün yaşanan gelişme o ki hem ABD tarafından hem de İran tarafından anlaşmanın ertelendiği, ötelendiği söylendi.
3: Bitti bitiyor derken aslında tam olarak bitmediğini görüyoruz.
1: Bitmediğini de görüyoruz.
3: Hürmüz krizi doğal olarak bütün finans piyasalarını, enerji piyasalarını etkiliyor. Haliyle bizlerin de cebini, faturalarını etkiliyor. Açıkçası bugün de konuğumuzla onu özellikle konuşacağız. Enerji piyasalarındaki etkileriyle birlikte yeni çözüm yolları, Türkiye'nin krize yönelik kaslarını güçlendirmesi elbette önemli ama sahaya, sektöre, bizlere nasıl yansıdığında bugün konuşmamız değerli olacaktır.
1: Yani özellikle bu süreç içerisinde görüyoruz ki şu anda son gelişmelerle birlikte fiyatlarda herhangi bir türbülans yaşanmasa da şu neden, çünkü anlaşma bir şekilde olacak. Evet. Yani Emre Bey, bu deniyor. Anlaşma bir şekilde olacak. En kötü geride kaldı. Dolayısıyla bu gerilimin sona ermesiyle birlikte enerji piyasaları da hangi dersleri bu sallantının içerisinden çıkardı?
2: Şimdi aslında yakın geçmişte başka bir kriz daha yaşamıştık hatırlarsanız. Ukrayna-Rusya krizi. Hı hı. Bunda ne olmuştu? Savaşın dışında kalan tüketiciler önce birinci aşamada fiyatlarla bunu yaşamışlardı, hı hı, zaten. Sonra büyük bölge ülkeleri burada tedarik zincirinde kopma yaşamışlardı, Avrupa ve yine sıkıntılar yaşamışlardı. Burada neyin çözüm geldiğini gördük. Birincisi, sepeti çeşitlendirmenin gerekliliğini öğrendi tüketiciler. Farklı noktalardan daha pahalı da olsa enerjiyi farklı şekillerde tedarik etmeleri gerektiğini öğrendiler. İkincisi, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldiler. Şimdi Hürmüz krizine gelirsek, İsrail, İran ve Amerika arasındaki, burada yine tüketiciler birinci adımda etkilendi. Ne oldu? Enerji fiyatları yine arttı. Brent iki katına yaklaştı. İşte LNG fiyatları iki katının üstüne çıktı. Burada ama sadece tüketiciler etkilenmedi. Burada bölgedeki üreticiler de etkilendi. Yani diğerlerinden farklı olarak, diğer krizden farklı olarak bu sefer üreticiler de mallarını piyasaya vermek için farklı rotalar kullanmaları gerektiğini öğrendiler. Yani biz nasıl sepetimize farklı ülkelerden, farklı kaynaklardan toplamayı öğrendiysek, bu sefer üreticiler de kendilerine farklı rotalarla bu enerjiyi sevk etmeleri gerektiğini öğrendiler. Şimdi evet, bu kriz bitecek. Bittikten sonra artık bölge üreticilerinin farklı alternatif rotalar geliştirdiğini görüyor olacağız. Peki Türkiye'de ne oldu derseniz, onu kısaca şey yapalım. Şimdi Türkiye'de Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın bugüne kadar olan dönemini düşündüğümüzde aslında Türkiye yenilenebilirde çok büyük bir atak yaptı.
1: Kesinlikle.
2: Yenilenebilirdeki atak ve bu senenin hidrolojik açıdan çok yağışlı geçmesi sebebiyle fiyatlar Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında inanılmaz derecede düşüktü. Örneğin Mayıs ayında Avrupa piyasalarında elektrik fiyatı ortalama 85-90 eurolarda geçerken Mayıs ayında Türkiye'de elektrik fiyatı 15 doların altındaydı ortalama fiyat. Yani bu aslında enerji yönetimi açısından büyük bir başarı. Biz burada yenilenebilir kaynaklarımız sayesinde bahar aylarının da olması etkisiyle, tabii ki çünkü talebimiz düşüyor. Bu krizde elektrik fiyatlarında herhangi bir artış görmeden, ki hatta notumu almıştım. İşte bu sene Mayıs ayında ortalama 590 lira olan elektrik fiyatı 2025 yılında 2460, 2024 yılında 2047 liraymış ve Biz bu fiyatı gerçekten 15 doların altında olan fiyatı ilk defa gördük.
3: Elektrik ve doğalgazda açıkçası faturalarımızla alakalı hem kademeli tarife uygulaması Bakanlık tarafından hayata geçirilen EPDK ile onun sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bir baktığımızda Hürmüz krizinin biz elektrik fiyatlarında, doğalgaz fiyatlarında çünkü akaryakıtta hemen peyderpey petrol fiyatlarına bağlı olarak yansımasını görüyoruz. Siz 2026 yılı içerisinde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında bu krizin bir yansımasını bekliyor musunuz?
2: Şimdi doğalgaz tarafına baktığımızda evet doğalgaz maliyetimiz yükseldi. Yani BOTAŞ elektriği çok farklı kaynaklardan temin, doğalgazı çok farklı kaynaklardan tedariği sağlıyor. Hürmüz'den de tedarik ettiğimiz doğalgaz var. Amerika'dan da var, Rusya'dan da var, işte İran'dan da vardı. Çok farklı kaynaklardan ve çok farklı fiyat formülleriyle tedarik ediyor. Ama burada BOTAŞ'ın ve enerji yönetiminin uyguladığı bir ilke ani fiyat artışlarında tepki vermiyorlar. Yani ani fiyat artışlarında tepki vermemek, fiyat düşse de ani bir şekilde yükselse de bunu bir miktar izliyorlar ve bir süspansiyon görevi görerek daha ılımlı bir şekilde geçiş sağlıyorlar. Bu sebepten dolayı ben doğalgaz fiyatlarında çok aşırı bir yükselme beklemiyorum. Ki zaten Nisan ayında geçen sene Nisan ayında %25 civarında üreticilerin fiyatlarında bir değişiklik olmuştu. Bu sene %20 oldu. Eğer ki kriz kısa sürede sonuçlanırsa bu fiyat mertebesinde devam edilebilir. Tabii ki kriz devam ederse fiyatlarda bir miktar artış olabilir.
3: Hep arz güvenliğini konuştuk Gelecek Enerji'de programımız başladığı günden itibaren. Çünkü elektriğe, doğalgaza, petrol kaynaklarına, akaryakıta kesintisiz şekilde, ekonomik şekilde ulaşmak büyük önem taşıyor. Arz güvenliği noktasında Türkiye'nin yumuşak karnı var mı? Çünkü hep çok güçlüyüz. Evet. Elektrikte kurulu gücümüz çok yüksek. Ama daha atılması gereken adımlar var mı? Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili daha başka önlemler, stratejiler gündeme gelmeli mi önümüzdeki süreçte?
2: Ya şimdi Türkiye'nin güçlü ve zayıf yönlerini ele alırken iki güçlü, iki de zayıf yönden bahsedeyim isterseniz. Yani bir tane güçlü yan olarak şeyi alabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Ve bu potansiyeli hayata geçirmek için gerçekten çok büyük yatırımlar yapılıyor. Bu bizim güçlü yanımız. Zayıf yanımız Türkiye'nin hidrokarbon potansiyeli, hidrokarbon kaynakları potansiyeli ise o kadar yüksek değil. Evet, mevcut kaynaklarımızı çıkarmak için çabalıyoruz ama hidrokarbon kaynaklarına baktığımızda şu an için kendi kendimize yetemiyoruz. Şimdi diğer bir güçlü yanımız bu yenilenebilir kaynaklar olabilir, diğer enerji üretim kaynakları olabilir. Bunlara yatırım için çok fazla talep var. Yani bakanlığımızın yaptığı işte YEKA yarışmaları oluyor. İnsanlar 1 megawatt kurulu güç daha yapabilmek için bunun üstüne para veriyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu gerçekten güçlü bir yan. Ama yine bir zayıf yanımız daha var. Şimdi yatırım yaparken doğru şekilde doğru noktalara yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 2025 yılında 5 fiyattan bir tanesi saatlik gerçekleşen fiyatlardan taban ya da tavanda gerçekleşti. Evet. Şimdi burada fiyat aslında arz ve talebin kesiştiği noktada oluşması lazım. Ama suni şekilde tabanda ya da tavanda oluştuğunda bir miktar hatalı sinyal oluşabiliyor. Ve bu hatalı sinyal insanlara doğru algıyı oluşturmakta sıkıntı yaşatabiliyor. Biz ne kadar doğru sinyal görürsek yatırımcılar da o kadar kaliteli yatırım yapacaktır. Çünkü sinyal doğru gelmesi lazım ki buna kaliteli bir çözüm bulalım ve doğru yatırımları yapalım.
1: Peki şimdi biraz güneş ve rüzgar yatırımlarından da bahsetmek istiyorum. Tabii. Son dönemde bu yatırımlardaki artıştan bahsediyoruz. Ancak bir takım eleştiriler de var bu bağlamda. Yani şebeke kapasitesi yetersiz şeklinde ifadeler var. Türkiye'de bu durum ne kadar ciddi şu anda? Ne kadar sorun teşkil ediyor?
3: Ve ne kadar önemli? Yani şebekenin kapasitesi bu yatırımlar için ne kadar hayati nitelikte su?
2: İletim şebekesi gerçekten şey, çok yani iletim şebekesi yatırımları çok maliyetli yatırımlar. Ve bunları hayata geçirmek uzun süreler alabiliyor. Şimdi şebekeyi iki bölümde incelersek, bir genel perspektifinden bakarsak, tüm Türkiye genelini ele alırsak ve bir de özele inelim. Şimdi tüm Türkiye perspektifini ele aldığımızda şu an ilk 6 ayda aslında hemen hemen her gün sistemde talimatlar verildiğini görüyoruz TİH tarafından. Şimdi bu talimat ne anlama geliyor? Diyelim ki Trakya bölgesinde tüketim daha yoğun ve İstanbul'da daha yoğun ama üretiminiz doğu tarafında. Bunu taşımaya yeterli hattınız yoksa TİH size şunu söylüyor. Doğu tarafındaki üreticiye diyor ki aslında orada Mayıs ayı için 15 dolar civarında demiştik. 15 dolara alabileceğim elektriği diyor ki sen bunu üretme diyor. Bu kalsın diyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Ama gidiyor Trakya'da ya da işte İstanbul'a yakın başka bölgelerde 100 dolara aynı elektriği alıyor. Yani bunun bize ilk 6 ayda oluşturduğu TİH bütçesindeki açık aslında 500 milyon dolar civarında, 20 milyar TL. Ya bu büyük bir kayıp. Evet, bu yatırımları yapmak çok zor, çok vakit alıyor, çok para istiyor. Ama burada bir kayıp var ve iletimde, yani yaptığımız yatırımın iletilip bir işe yaraması da önemli. Bu açıdan bu önemli. Şimdi daha özel ve birebir yatırım yapacakların gözüyle baktığımızda da evet, kim bölgelerde şebekede şeyler var, yetersizlikler var. Orada işte havza trafo merkezi bekleyen yatırımcılar var ya da işte birleşip beraber yapmaya çalışıyorlar. Bunlar yatırımların süresini uzatıyor ama yine çözülebilen şeyler. Bence birinci önceliğimiz esas ülke içindeki iletimi tam olarak sağlayabiliyor olmak olmalı ki doğuda ürettiğimiz elektriği batıda daha pahalıya ürettirmeyelim.
3: Özellikle son çeyrek asırda 25 yıllık dönemde Türkiye enerji piyasalarının yabancı yatırımcı için bir cazibe merkezi olduğunu sık sık hem kamu otoritesinden hem de özel sektör temsilcilerinden duyduk. Yabancı yatırımcının da burada hesaba katıldığında Türkiye'de üretim noktasında hangi kaynaklar üzerine önümüzdeki 5 yılda 10 yılda yoğunlaşmak gerekiyor? Sadece yenilenebilir kaynaklar yeterli mi? Çünkü şebeke, sistem, iletim, dağıtım çok fazla yatırım alanı var. Yapılması gereken şeyler var, atılması gereken adımlar var. Öncelikler hangi noktalarda olmalı sizce?
2: Şimdi söylemiştik. Türkiye'nin gerçekten güneş ve rüzgarda çok büyük bir potansiyeli var demiştik.

0: Evet, bu potansiyeli hızlıca şey yapmak, devreye almak zorundayız. Onun için bu birinci önceliğimiz olmalı ve en büyük yatırımın bu alanlarda olacağını düşünüyorum ben. Ama elektrik üretimi bir sepet işidir. Yani her kaynaktan sisteme sokmanız lazım ki teki olmadığında ya da tekinde bir zafiyet oluştuğunda, örneğin gece olduğunda şey olmayacak, güneş olmayacak ya da rüzgarsız bir günde rüzgardan elektrik üretemeyeceksiniz. Sepetinizi de aynı ölçüde genişletmeniz gerekiyor. Tabii ki burada güneş ve rüzgar başı çekecektir. Ama şey, diğer kaynaklardan da yatırımın olması gerekiyor.
1: Peki, şimdi depolamalı enerji yatırımları sektörün en çok konuştuğu başlıklardan biri Emre Bey. Depolama teknolojileri tüketicinin hayatında neyi değiştiriyor, neyi değiştirecek?
2: Bize faydası ne? Çok konuşuluyor depolamalı yatırımlar ama bize son tüketiciye faydası ne olacak?
0: Şimdi depolama, şimdi elektrik şeyi gereği, yapısı gereği aslında üretildiği anda tüketilmesi lazım. Yani şimdi üretelim, kenarda dursun, sonrasında tüketelim diye bir şey mevcut değildi. Bir 10 sene önce bu kesinlikle mümkün olmayan
1: anlık
0: bir şeydi.
1: Tüketim.
0: Evet, anlık olarak sistemin her an, her saniye birbirine tüketimle üretimin eşit olması gerekiyordu. İşte TİAŞ'ta zaten bunun için çabalıyordu. Ama şu an teknoloji olarak geldiğimiz noktada artık depolama sistemleriyle bunu, yani öğlen ürettiğinizi akşama taşımak ya da akşam fazla bir üretim varsa onu sabah daha yoğun bir tüketim olacak saate taşımanız mümkün. Peki kullanıcı da bu neyi değiştirecek dersek, enerji birincisi zaman bağımsız hale geliyor olacak. Zaman, yani tabii ki bu bugünden yarına olacak bir şey değil ama sizin depolama kabiliyetiniz arttıkça artık siz daha zaman bağımsız bir üretim şeyine kavuşuyor olacaksınız. Şebekenin güvenilirliği artacak. Yani bir yerde bir kısıntı yaşadığınızda artık depolama sayesinde hızlıca devreye giren bir yedek kapasiteniz olacak. Bu tabii ki şebeke güvenliğini büyük ölçüde arttırmış olacak. Ve artık tüketici, yani tabii ki çok kısa dönemden değil, daha uzun dönemden bahsediyorum ama tüketici de düşük saatlerde depolayıp yüksek olan saatlerde tüketim noktasına gelebilir. Yani daha aktif bu piyasanın içinde yer alıp evde bataryalar da gelişmeye başladıktan sonra siz öğlen saatlerinde evde de, atıyorum elektrikli arabanız var, elektrikli arabanızı zaten bataryaya dönüştürüp öğlen bataryaya dönüştürüp akşam da o elektriği daha pahalıyken tüketebilirsiniz. Böylece evdeki kimi şeylerimiz de ekonomiye kazandırılmış oluyor.
2: Önümüzdeki süreçte depolamalının tüketiciye katkısının çok fazla olacağını görüyoruz. Ama bu yatırımların tabii en kısa zamanda hayata geçmesi gerekiyor.
1: Geçmesi dileğiyle diyoruz. Evet.
2: Sizce açıkçası bakıldığında bu, açıkçası Emre Ercan Bey'in bir görevi daha var. O da GÜYAD, yenilenebilir enerji yatırımlarının da yönetim kurulu üyesi. Şimdi o şapkanız da belki bu soruya yanıt vermeniz gerekebilir. Evet. Çünkü biz finansman maliyetlerini çok konuştuk, çok konuşuyoruz yenilenebilir enerji yatırımlarında. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreçte, Hürmüz'ü de düşündüğümüzde finansman maliyetleri daha yükselecek mi? Yatırımcı kolay kaynak bulabilecek mi? Ne dersiniz?
0: Ya kaynak bulma konusunda aslında yatırımcı finansmana bir şekilde erişebiliyor. Yani şu an mevcut yatırımlardan zaten şeyi de görüyoruz. Yatırımcının yatırım yapma konusunda isteği de var. Gerektiğinde kaynağa da erişebiliyor. Çünkü %90-95'i yurt dışı finansmanla gerçekleştirilen projeler de görüyoruz biz. Burada yatırımcı perspektifinden baktığımızda bir yatırım yaparken aslında en çok zorlandığımız noktalardan teki izinler ve proje geliştirme süreçleri. Yani mevcut projeleri incelediğimizde herhangi bir projenin işler duruma gelmesi için hemen hemen 70 tane ortalama olarak kurumdan izin alınması gerekiyor. Ve bunlar aslında bir tren gibi birbirine bağlı süreçler. Yani iki tane kurumdan izin alıyorsunuz, üçüncüsünde bir sıkıntı yaşadığınızda tekrar başa dönmeniz gerekebiliyor. Bu tabii ki hem maliyet hem de zaman açısından büyük bir sıkıntı yaratıyor.
1: Peki elektrik piyasasında zaman zaman çok düşük ya da çok yüksek fiyatlar da görüyoruz. Öngörülebilirlik için piyasada hangi adımların atılması gerekiyor? Evet.
0: Şimdi elektrik piyasasında düşük fiyat ve yüksek fiyat çok normal aslında. Yani
2: rekabet gereği.
0: Yok. Elektriğin depolanması şu an itibariyle hala daha hayatımızda çok fazla yer almadığından dolayı. Şimdi şeye baktığımızda şunu görüyoruz zaten. Günlük saatlik fiyatlara baktığımızda bir saatte fiyat 5 lira çıkıyor. Diğer bir saatte yani öğlen saatinde 5 lira çıkan elektrik fiyatı akşam saat 8'e baktığımızda sadece 8 saat sonra 4500 lira çıkabiliyor. Evet. Yani 900 kat fark var. Şimdi bu normal. Aylar arasında geçişkenlik olması da normal. Çünkü fiyatın aslında arz ve talebin kesiştiği noktada olmasından kaynaklanıyor. Gündüz saatlerinde çok fazla giren bir güneş var. Akşam saatlerinde bu çıkıyor. Yerini daha termik santrallere bırakıyor. Doğalgaz santrallerine, kömür, ithal kömür gibi santrallere bakıyor. Burada önemli olan şey aylar arasında da fark olacaktır. Çünkü Nisan ayında, Mayıs ayında elektriğe talep farklı. Temmuz'da, Ağustos'ta farklı. Olması gereken şey fiyat düşük çıkabilir ama yüksek çıkacağı zamanda yüksek çıkabilmesinin önünün açık olması lazım. Yani tavan fiyatın aslında fiyatı belirlemede bir etken olmaması lazım ki burada üretici sonuçta ortalama fiyatlara bakmak zorunda. Yani yıl boyunca ben 60 dolar civarında bir elektrik fiyatı hedefliyorsam, yıl boyunca bunu ortalamada görüyorsam Mayıs ayında 15 dolar olabilir. Ama Ağustos ayına geldiğimde bir tavan fiyat sebebiyle düşük kalması değil ama gerçekleşmesi gereken 100 dolarlar civarında görebiliyorsam zaten piyasa bunu tolere edebilir. Bunun daha da düzgün hale gelmesi de ancak uzun süreli anlaşmaların olmasıyla mevcut olabilecektir.
2: Bir dakika galiba süremiz kaldı. Belki de son soru olacaktır. Enerji sektöründe dijitalleşmeyi konuşuyoruz, akıllı şebekeleri konuşuyoruz, yapay zeka. Sizce bizlerin, tüketicilerin hayatını etkileyecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde en kritik başlıklar neler olacak enerji sektöründe?
0: Elektrifikasyonda evet, elektrifikasyon hayatımızın içine giriyor. Elektrikli arabaları görüyoruz. İşte akıllı şebekeler, ondan sonra daha elektrifikasyonla ilgili göreceğimiz şeyler ısı pompalarının çok daha yaygınlaşması olabilir ki bunun örneklerini Avrupa'da görüyoruz. Yani kuzey ülkelerinde yeni evlerde %90 oranında ısı pompaları kullanılıyor. Çin'de keza kömür yerine ısı pompalarına yönlendirme ve büyük teşvikler var. Bunlar önümüzdeki dönemde hayatımızın içinde daha çok
2: öncelikli
0: yer
2: gündem maddelerimiz öncelikli olacak. Gündem.
1: Evet, yani yakından aslında bu gelişmeleri, son dakika gelişmeleri başta olmak üzere enerji güvenliği, yenilenebilir, depolamalı yatırımlar ve rüzgar ve güneş enerjisindeki özellikle Türkiye'nin potansiyeli, fiyatlamaları, yansımaları, tüm bu her şeyi değerlendirmiş olduk değil
2: mi? Açıkçası programa hazırlanırken dün ve ondan önceki gün Hürmüz krizi artık yavaş yavaş bitiyor demiştik ama bugün yaşanan gelişmeler gördüğüm kadarıyla sizin de moralinizi bozmuş, hepimizin moralini bozdu. İnşallah önümüzdeki hafta daha güçlü, moralli bir şekilde, daha enerjik bir şekilde konuğumuzu ağırlar ve enerji konuşmaya devam ederiz.
1: Yani piyasalar şu anda her ne kadar böyle bir çok pesimist tarafta değil, en azından onu söyleyebilirim. Yani bu anlaşma olacak da ne zaman olacak?
0: Fiyatlardan
1: bakalım.
0: Belli zaten.
2: Evet, çok yaşlanmadan olur inşallah hepimiz yani en azından.
1: Evet, 3 hafta sürecek diye beklerken Şubat sonundan bu yana hayatımızın içerisinde ve dolayısıyla enerji piyasalarında bir nevi dalgalanma boyutunu arttırarak tüketici ve üretici tarafına yansımaya devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Geldiğiniz için, katıldığınız için.
0: İçin teşekkürler.
1: Ve efendim evet, Bülent Kaya ile birlikte yürütmüş olduk programı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla bu hafta da karşınızdayız. Ülkemizde biliyorsunuz bağımsız ajanslar, global ajanslar iletişim sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Ahtapot Ajans var ve son yıllarda yaptığı girişimlerle yöneticilerinin aldığı hem kreatif fikirler hem aldığı kararlarla çok doğru bir büyüme gerçekleştirdiğini tespit ettik ve kendileriyle iletişime geçerek programda onların bilgi ve deneyimlerinden, üniversite öğrencilerinden sektör profesyonellerine kadar olan tüm süreci aktarmalarını istedik. Sağ olsunlar, kırmadılar. Tabii ajansın başarılarının yanı sıra hem yöneticisi hem ajans başkanı olan sevgili Hisar'ın da iletişim sektöründe, reklam sektöründe bundan 1,5 sene önce bedava konkura hayır sesini yükselttiği, bunun altını kalın çizdiği bir sosyal sorumluluk projesi de oldu. Tabii kıymetli olan şey şu, bu projenin fark edilmesi, hissedilmesi, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından desteklenmesi ve son zamanlarda da Reklam Yaratıcıları Derneği ile birlikte güçlerini birleştirerek bu konunun devamlılığını sağlamaları oldukça önemli sektörümüz için. Bugün aslında bu konuları konuşacağız. Bir de işin içine yapay zekayı sokacağız efendim. Hemen konuklarımı aktarmak istiyorum. Ahtapot Ajans Kurucu Başkanı Hisar Uyar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tankut.
0: Ve Ahtapot Ajans Yaratıcı Ortağı Varol Döken, sen de hoş geldin abi.
2: Eyvallah, hoş bulduk.
0: Şimdi sevgili Hisar, seninle başlamak istiyorum. Çünkü hep sohbetlerimiz de oluyor derneklerde, vakıflarda vesaire. Şimdi 12 yıl önce Ahtapot'u kurduğunu biliyorum. Bunu hep konuşuyoruz aramızda. Aşağı yukarı aynı zamanlarda zaten bu kurulumları gerçekleştirmişiz. Fakat hakikaten dışarıdan bir gözle bakıldığında, yani bu son bir yılda diyemeyeceğim, son birkaç yıldır Ahtapot'taki değişimleri bana da hep bahsettiğini, geliştiğini, büyüdüğünü, daha da büyüyeceğini ve stratejini de ona göre koyduğunu hep senden dinledim, konuştuk, ettik. Fakat sence bu işin kırılma noktası Ahtapot için nerede oldu? Yani çünkü bir sosyal medya ajansı tırnak içinde hizmeti vererek başladığını biliyorum. Ama tabii bugünlerde ben de o kadar bilmiyorum neler oluyor. Senden dinleyerek başlayalım.
1: Süper. Öncelikle davetin için çok teşekkürler Tankut. Güzel yorumların için de çok teşekkürler.
0: Ne demek?
1: Daha da öncesinde reklamcılık sektöründe bugün buluşmamız çok kıymetli. Böyle kıymetli bir kanalda, böyle kıymetli bir saatte bize zaman ayırmaları çok kıymetli. Bunun da tohumlarını bundan 15 yıl kadar önce büyük bir emekle başlatan, 15 yıl boyunca bu programın sürmesini sağlayan değerli Ender Merter'e çok teşekkür etmek isterim. Bizi duyduğunu biliyorum.
0: İzliyor kendisi. Şimdi çok mutlu olacak.
2: Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.
1: Saygılarımızı, sevgilerimizi.

0: Hepinizi
1: ben de elimden geldiği kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyorum değerli Bloomberg ekibiyle.
2: Kesinlikle. Sağ olsunlar. Kesinlikle.
0: O kadar kıymetli ki sektörümüz için. Yani belki de bugün bu sektörde emek veren ben dahil birçok kişinin bu kadar bu mesleği sahiplenmesinde, bu kadar bu sektörün kıymetinin bilinmesinde bu programın katkısı gerçekten çok fazla. 850 bölüm devam eden gerçekten, evet, çok az çok program var.
1: Çok onun teşekkür ederim. Beklemediğim bir başlangıç yaptın. Teşekkür
0: bayrağı
1: ediyorum.
0: Bayrağı devraldığın için abi, ekstra çok teşekkürler sana da çok, ve bizi davet mersi. Ettiğin için.
1: Müthiş bir arşiv niteliğinde olduğunu düşünüyoruz, evet, programın. Yani kariyerlere baktığımızda bir ajansta yani... Junior olarak başlayıp bugün direktör seviyesine çok rahat. Yani belki işte, kendi ajansını, aynen, kurmuş bir seviyeye gelen insanları da ağırlıyoruz. O da ayrı bir mutluluk bizim için.
0: Birçok üniversitede davet de alıyoruz. Gençler işte tavsiyeler sorduğunda bu 850 bölümün izleyebildikleri kadarını izlemeleri de ol, verdiğim tavsiyelerden biri deyip Ahtapot hikayesine geleyim.
1: Lütfen.
0: Ahtapot da 12 yıl önce kuruldu. Öncesinde kurumsal hayatta tecrübelerim oldu. Pazarlama iletişim, kurumsal iletişim gibi şirketlerde, evet, ve gördüğüm bir sosyal medya dikeyinde Türkiye'de ajans eksikliğiyle yola çıktı Ahtapot. İsmimiz Ahtapot Sosyal Medya'ydı ilk kurulduğumuzda 12 yıl önce. Ve gerçekten o dikeyi de doğru sahiplendiğimiz için ajans kurulduğu gün itibariyle hep bir büyüme skalasında ilerledi. Ve
1: senin zaten o girişimci tarafını da ben biliyorum. Yani işin stratejik boyutundan yatırım tarafına uzanan o aradaki gerçekten o girişimcilik ruhu tarafın, background'un, yani eğitim, tecrübe, bunların hepsi bir bütün olduğunda zaten başarı bir noktada kaçınılmaz oluyor. Yani bir noktada o başarıyı yakalıyorsun. Zannediyorum Ahtapot bu başarı hikayelerinden birine imza attı, atıyor, gibi bir noktadasın gibi görüyorum.
0: Çok teşekkürler. Yani evet, girişimcilik bir bakteri gibi aslında insanın içinde olması gerekiyor. Ve o girişimcilik görülen fırsatlarla birleşince de ses getiren girişimlere imza atmak mümkün oluyor. Ama tabii çok emek, çok kararlılık gerekiyor. 12 yıl boyunca hep o heyecanı korumaya çalıştım. Hem ekibime karşı hem değerli müşterilerimize karşı. Ve hep de arttırmaya da çalıştım. Yani açık söyleyeyim, bugün 12. yılımızdayız ve benim ajansı kurduğumdan beri en heyecanlı günümdeyim bugün. bu heyecan hem bu programın da etkisiyle güzel, tabii ki, ama çok keyifli. İnsanın sevdiği işi yapması da çok
1: bizim
0: değerli.
1: Bizim işte zaten heyecanı olmayan bir kişiliğin asla yapamayacağı bir iş. Heyecan eğer olumlu tarafa yansıyorsa o iş zaten başarıyı arkasında mutlaka getiriyor bu tüm meslekler için geçerli, ayrı konu ama. Şimdi peki başlangıç net, sosyal medya hizmeti. Fakat bugün Ahtapot nerede? Yani bu 12 yılın neticesinde bugün geldiğiniz noktada sen nasıl tanımlarsın bu bağımsız yapının avantajları, dezavantajları? Yani biraz da tabii bunun dinamiklerini de konuşacağız ama istersen bugününe gelelim. Çünkü Varol'a da söz vermek istiyorum
0: tabii
1: o noktada.
0: Ki. Geldiğimiz tabii ki bu 12 yıllık yolculukta ajansın büyümesiyle aşağı yukarı 45 kişilik bir ekibimiz var şu an, 50'ye doğru yaklaşıyoruz. Sürekli artan bir nüfusumuz oldu zaten. Bu ekibin güçlenmesi, çok daha yaratıcı ahtapotların ahtapot ekibine katılması bizleri markalarımıza karşı da daha çok fikir üretir hale getirdi. Proaktif davrandığımız, sunduğumuz fikirlerle, sosyal medya ajansı olmamıza rağmen birçok markamıza sunduğumuz kreatif fikirler bizi birçok markamızda zaten organik olarak kreatif ajansları olmamıza doğru götürdü. Devamında ama adımız Ahtapot Sosyal Medya'ydı ve bu şeyi kırmak çok zordu. Son bir yıllık süreçte de sektörden yıllardır takip ettiğim, değerli fikirlerini çok beğendiğim hem kişilik olarak hem reklam sektöründeki geleceğin duayenlerinden olarak gördüğüm Varol'la da yollarımızı kesiştirmemizle artık Ahtapot'un sosyal medyayı bırakalım ve kreatif ajansı olalım markaların yolculuğunu başlatmış olduk açıkçası.
1: Harikasınız. Yani bugün artık siz tam bir hizmet ajansı noktasında çalışmanıza
0: 360
1: devam
0: derece kreatif ajans diyebiliriz.
1: Ya şimdi program öncesinde de sohbet ettiğimiz için Varol'a tam gelmeden şeyi söylemek istiyorum. Yani bugün sizin 12 yıl dediğin zaman tabii işin içinde bir Covid gerçeği de var. Uzaktan çalışma sistematiği de var, hibrit çalışma var vesaire vesaire, yeni yeni şekiller bulunuyor.
2: Birçok model var.
1: Fakat sizde bu iş, tamam tabii ki mecburi kurallar çerçevesinde onlara uyum sağlandı ama bugün full ajanstan hizmet veren kadronuz, ekibinizle beraber işleri yürütüyorsunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Varol sözü sana vereceğim çünkü sen onların üstad pozisyonundasın. Yani bu mesleği seven bir insanın mesleğin geleceği için yeni ekip arkadaşları kazanmak, bunları üniversite sonrası olsa meslek eğitimi tarafında destek vermek, bir bilir kişinin olması, daha doğrusu yani bir bilir kişinin daha olması konusunda uzman. Bu hem tahmin ediyorum seni besleyen bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Hem onun öğrendiği hem de işe günün sonunda yansıyorsa bu ne mutlu size. Ahtapot'a hoş geldin diyeyim ben de. Seni dinlemek isteriz tabii bu kırılma noktasında.
2: Gerçekten bu arada bu programın herhalde şansı, biz de yeni baktık bir yıllı geçmiş biraz da. Öncesi de var ama resmi tarafı diyelim bir yıl. Biz uzun süredir konuşuyorduk. Ben hatta Ayvalık'taydım. Beni hem oradan geri aldı, hem küçük bir butik ajansım vardı.
1: Orada hem de onu dahil ettiniz.
2: İçeri dahil ettik. Oradaki küçük butik müşteriler yetmez sana dedi. O zaman anlamamıştım ama şimdi çok hak veriyorum. Gerçekten bizim bugün çıktığımız yolculuk, bir yılda aldığımız yol çok çok keyifli. Önce şu ofis tarafından başlayayım.
1: Bence bir de yani senin uluslararası global ajans tecrüben ve orada yöneticiliklerin var. Yani bu azımsanacak bir noktada değil. Bildiğim kadarıyla en son McCann'deydiniz.
2: McCann İstanbul'dan sonra, ya tabii şimdi sektörde çalışanlar çok iyi anlayacaktır. 20 yılın biraz üstünde bir yorgunluk oluyor. Ayvalık hikayesi de biraz öyle başladı. Her beyaz yakalının hayali. Hani bir kafe açmadım orada ama yaklaşık 2 sene boyunca oradaki butik ajansımla Ayvalık ve İstanbul'daki müşterilere böyle biraz git gel oldu. Mesafede çok uzak değil. Ama bugün geldiğim noktada açıkçası çok böyle arkamada baktığımı söyleyemem. Global ajanslarda, lokal ajanslarda çok çok uzun yıllar çalıştım.
1: Bağımsızda seni çeken ne oldu?
2: Bağımsızda beni çeken şey şu. Ya global ajanslar, ya bir zamanlar gerçekten çok bambaşka bir yerdeydi ama şimdi yıllar içerisinde sadece Türkiye'de değil dünyada da çok değişti bu iş. İş çok hızlandı. Tüketici talebi o kadar hızlandı ki bugün sizin böyle günlerce gecelerce emek verdiğiniz bir şeye çok çok haklı olarak bir tüketici böyle bir parmak darbesiyle bambaşka bir yere götürebiliyor. Bu da sizin içerideki pozisyonunuzu, hızınızı artık o tüketici seviyesine getirmenizi gerektiriyor. Biz bağımsız ve lokal bir ajans olarak gerçekten gün içinde o kadar hızlı kararlar alabiliyoruz ki sanıyorum bir global ajansla şu anki en büyük fark bu diyebilirim. Ama global ajanslar hala global ajanslar.
1: İçlerinde... Orada hız dediğimiz şey şu an çok önemli bir nokta.
2: Aynen. Yani
1: tüm sektörler için, özellikle hizmet sektöründe de kreatif bir hizmet sunan ajans için herhalde o hızdan yararlanmak da bir artı olarak dönüyor. Bu yeri gelir bağımsız ajansın avantajı olur. Yeri gelir şimdi ufak ufak girmek istediğim bir konu var. Sizin de AI Tapot adında bir yapay zekaya girişiminiz var. Bu meslekte, bu sektörde bu iş nasıl gidiyor ona da geleceğiz ama hız bence zaman demek. Dolayısıyla oldukça kıymetlidir diye
2: kesinlikle
1: düşünüyorum.
2: Tabii ki sadece hız değil, artık bu hıza bağlı gelişen yaratıcılık. Ya bunlar biraz kas işi. Nasıl vücudumuzu antrene ediyorsak ve gelişiyorsak fikirler de böyle çıkıyor. Bu ofise bağlayacağım buradan. Hakikaten bir ofiste hep birlikte çalıştığınız zaman hızınız da artıyor. Fikir bulma süreciniz de artıyor. Toplantı olarak yaptığınız şey artık gündelik rutinleriniz haline geliyor. Benim ekipteki diğer yönetici arkadaşlarımın gencecik insanlarla şöyle bir konuşması. Çünkü bu sadece fikir işi değil. Geçen gün mesela Michael Jackson filmini konuşuyorduk. İzleyen var mı dedim. Çok az çıktı. Ben konserine gitmiş. Türkiye'deki çok az sayıda şanslı insandan biriyim. Ve anlattım. Şimdi Michael Jackson'ı bilirse Michael Jackson'la bir reklam filminde onun bir şarkısını kullanmayı bilir gibi gibi.
1: Ya da oradan esinlenebilir, esinlenebilir vesaire.
2: Çünkü bizim işimiz günün sonunda aslında tamamen bütün hayatımızda bildiklerimizi bir marka için harmanlamak, elektronları çarpıştırmak, bambaşka bir yere götürmek. Ne kadar çok şey bilirseniz bu hayatta. Üniversitede Hisar'la da birlikte ders verdik. Ben ayrıca da ders veriyorum reklamcılık hakkında. İlk sordukları soru nasıl başlarım? Bir, isteyerek, arzu. Ona sen de çok dikkat çektin. O heyecan olmazsa bir kere olmaz.
1: Merak.
2: Merak. Zor bir meslek. İki, okumak. Neyi okuyayım diyor. Her şeyi. Yani biz...
1: Çok doğru, çok güzel söylüyorsunuz. Gerçekten öyle.
2: Eskiden
1: usta nereden, hangi sektörden iş geleceğini bilemeyiz. Çünkü.
2: Kesinlikle. Usta çırak ilişkisinden gelme bir reklamcıyım. Biz de sorduk tabii ki. Deterjan arkalarıydı mesela bizim cevap. Yani tuvalette otururken o deterjanın arkasını okumak. İşte bir doktorda beklerken sırada önünüze gelebilecek. Çünkü o sizin seçtiğiniz bir dergi değil. Onu okumak. Jack London okumak. Müzik dinlemek vesaire vesaire.
1: Gezmek.
2: Bunlar günün sonunda... bambaşka bir yere evriliyor. Ofisin içerisinde de bu çok büyük bir imkan. O yüzden de hakikaten Ahtapot'un 5 gün ofise gelmesi, şu an gerçekten çok genç bir nüfus da var tecrübeli arkadaşların yanında.
1: Bu arada yeni ofisiniz de hayırlı olsun.
2: Çok sağ olun. bekliyoruz seni. Konuştuk
1: İnşallah.
2: Zaten.
1: İnşallah.
2: Tekrar konuşacağız. Bilmiyorum buradan kaçırabilir miyiz? Oradan da yapay zeka demiştin. O tarafa da geçeyim.
1: Ya ben önce, yani programın bu arada son 5 dakikası içerisinde gibiyiz. Bunu oldukça iyi kullanmak istiyorum sizler de buradayken. Şöyle bir şey sormak istiyorum ikinize de. Sektörde böyle bir yapay zeka ile ilgili bir panik havası var mı? Yani biz aman kullanmıyoruz. İşte geç mi kaldık? Yani böyle bir gereksiz bir panik var gibi geliyor bana da. Aslında bir sakin olmak lazım. Bu tool çünkü çok abartılacak bir şey değil. Yani bu şöyle abartılacak bir şey değil. İşte eskiden elle yapılırdı her şey. Sonra yeni programlar geldi.
2: Bilgisayarlar geldi.
1: Bu da onun bir geldi. Başka yeni bir programı gibi görüyorum ben çünkü. Bu bir araç yani günün sonunda. Ama siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
0: Bu aslında şey, hesap makinesi de ilk bulunduğunda eyvah matematik bitti artık kafamızda hiçbir şey hesaplayamayacağız gibi tedirgin olmuş insanlar. Benzer şekilde her yeniliğe, her icada...
1: uyum sağlamak, kabul etmek.
0: Uyum sağlamak çok
2: adapte
0: zordur.
2: Olmak.
0: Hele biz bir de icat çıkarma diyen bir toplum olduğumuz için daha da zor olan belki bir toplumuz. Bir bölüm böyle direnirken bir bölümde çok gerçekten herkes işsiz kalacak modunda. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak.
1: Yok,
0: yapay zekayı iyi kullananlar tabii ki.
1: Bazı pozisyonlar riske girmiş olabilir ama oradan da mutlaka sıyrılanlar olacaktır.
0: Bu yeni fırsatları beraberinde getirir. Eyvah yeni nesil ne yapacak stresi var şu anda birçok kişide ama tam aksine yeni nesil için büyük bir avantaj zaten bu. Çünkü bir anda 30 yıl tecrübeli birinden daha hızlı kıvrak sonuçlar üretme şansı var. Onun için fırsatları beraberinde getiriyor. Biz de dinamik bir ajans olarak AI Tapot oluşumunu oluşturarak Ahtapot'un içinde ayrı bir ajans, yapay zeka ajansı. Buradaki gelişmeleri her gün çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. İşte ajans içinde bunun bir grubu var ve bütün yapay zeka ile ilgili gelişmeleri birbirimizle ekipçe paylaşıyoruz. Bu söylediğim 45 kişi. Ve orada da öncü liderliği yakalayan ajanslardan biri olmayı çok önemsiyoruz açıkçası.
1: Çok güzel.
2: Yani yapay zeka da olsa aslında günün sonunda bu mesleğin bir tane çıktısı var. İnsan kalbine dokunmak. Ahtapot'u biz bu şekilde kurduk. Sadece prodüksiyon yapan, sadece müzik üreten, sadece yapay zeka ile fikir üreten değil. Bir reklamcı bakış açısı ve stratejisiyle yapay zekayı da bu arada bu şekilde eğitiyoruz. Bu konuda oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ilk adapte olan ajanslardan biriyiz.
1: Birisiniz. Yani ben de hala yapay zeka ile yapılmış her işin bir duygusal, bir yani bir insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu hala
2: kesinlikle
1: şüphesiz ki görüyoruz, hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi programımızın son dakikası içerisindeyiz. Konuşacak konularıma bakıyorum. Yarısından biraz fazlasını konuşabildik. Son dakikalarda söylemek isteyeceğiniz bu ajansın geleceğiyle ilgili olabilir, hedeflerinizle alakalı olabilir, bedava konkura hayır kampanyanızla ilgili olabilir, sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde sözü size vereyim.
0: Açıkçası bütün yaptığımız eforlarımızın, yani işte ofisten çalışmamızda bu aslında gerçekten yönetilmesi çok daha zor. Bir mekan işletiyoruz aslında düşününce. Her şeyinin kusursuz olması lazım. Maliyeti vesairesi düşününce ama bunun işte
1: kolay değil.
0: Varol'un da bahsettiği gibi reklamcılık bir usta çırak mesleği ve Ahtapot'ta staj yapan bir arkadaşım bile 3 ayda kat ettiği yol inanılmaz. Ahtapot'ta staj yapıp birkaç yıl çalışıp şu an sektörde müşterilerde çalışan çok fazla arkadaşımız var. Gerçekten bir okul gibi.

0: genç arkadaşlarımızı geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Reklamcılığı yeniden Türkiye'de gençlerin çok çalışmayı istediği bir sektör haline getirmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'nin global markalar çıkarma hedefinde reklamcılık olmazsa olmaz. Yani üretilen mal kadar, üretilen hizmet kadar bunu önce Türkiye'ye sonra tüm dünyaya duyurmamız çok çok kıymetli. Bunun için de reklamcılık sektörü gerçekten olmazsa olmaz belki en başı çeken sektörlerden biri. Bunun için de elimizden gelen her şeyi 12 yıllık deneyimimizle tüm gücümüzle yapmaya çalışıyoruz.
1: Ben o fedakarlıkları gördüm bedava konkur tarafında da.
0: O kampanyada zaten onun bir çıktısı. Gerçekten inanılmaz mesailerle çok çok yoğun emek çalışılan bir sektör reklamcılık. Hiç olmazsa işte o konkur için mesaiye kalan ekibin bunun karşılığında bir şeyler alabilmesi gibi başlattığımız, tamamen ekiple paylaştığımız bir kampanya. Şimdi Reklam Yaratıcıları Derneği'nin yönetim kuruluna girmemle dernek çapında da büyüyen bir oluşuma dönüştü.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Sektörümüz için uğraşmaya devam edeceğiz.
1: Destek veriyoruz biz de sizlere. Evet. Başarılarınız daim olsun.
2: Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim.
1: Çok hızlı
2: toparlayabilirsek. Bedava konkuru hayır kampanyasıyla Ahtapot gerçekten güzel bir yol aldı. Rekabetçi bir ajansız. Gerçekten diğer ajanslarla rekabet edebilecek seviyedeyiz. Bir de gençlere bir mesaj vereyim buradan. Gençleri yetiştirmeyi seven bir ajans Ahtapot. Bizi bulsunlar. Artık sosyal medyada çok kolay bulunabiliyoruz. Her zaman onlara kapımız açık değil.
1: Teşekkür ediyoruz. Gençlere de açtığınız yolda efendim. Ellerinize sağlık. Başarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok biz teşekkürler davetiniz.
1: Evet kıymetli izleyiciler. Bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Herkese sağlıklı, keyifli, huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu yanı başımda gördüğünüz Tuğrul Günal, TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı, yani Tedarik Zinciri Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Tuğrul Bey, nasılsınız?
2: Teşekkürler Zeynep Hanım, sizi sor buldum.
1: İyiyiz biz de, çok teşekkürler. Şimdi tabii tedarik zinciri kelimelerini son dönemde özellikle savaş gündemiyle çok fazla işitir olduk. Daha önce pandemide, sonra Rusya-Ukrayna gündeminde, şimdi de Körfez Savaşı'yla artık bittiğini düşündüğümüz ama haber akışlarının tedirginliği elden bırakmaya çok da izin vermediği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte dediğim gibi bir kez daha tedarik zinciri kavramı gündemimize geliyor. Dolayısıyla aslında biraz bu jeopolitik eksenden başlayarak konuşalım. Ne dersiniz? Tedarik zinciri, tedarik zincirindeki kırılmalar, globalleşme ile birlikte birbiriyle irtibatlı hale gelen bir dünyanın krizlerle yaşadığı kırılganlıklar ve bu zincirin gördüğü hasarlar çokça gündemimize geliyor. Şimdi baktığınızda günümüzdeki jeopolitik koşullara ve beklentilere, bu taraftaki tespitleriniz, beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
2: Zeynep Hanım, aslında tedarik zincirinin önemi Covid'le başladı.
1: Tabii.
2: Biz TEDAR olarak bir üyemizle bir risk çalıştayı yapmıştık Covid öncesinde 2019. Covid gibi bir pandemiyle karşılaşacağımızı hiç tartışmadık bile, bilemedik
1: bile. Bir senaryo, bile. Film senaryosu gibi bir gündem oldu.
2: İnanılmaz. Dolayısıyla her şeyde bir hayır vardır. Biz de diyoruz ki pandemi tedarik zinciri fonksiyonunun gerçekten bir milatı. Anlamını, önemini çok daha fazla anlamaya başladık. Dolayısıyla biz endüstri ortalamasında aşağı yukarı diyoruz ki şirket cirolarının %52'si tedarik zinciri üzerinden ilerliyor. Yani siz mal alıyorsunuz, ham madde alıyorsunuz, yarı mamul alıyorsunuz, hizmet alıyorsunuz. Bunu kendi şirketinizde, ekosisteminize entegre ediyorsunuz. Buradaki kırılmalar, Covid'de gördük ki şirket cirosuna, müşteri mutluluğuna, efendim şirketlerin karlılıklarına inanılmaz etki etti. Dolayısıyla bu kadar önemli bir fonksiyon mutlaka şirket stratejisinin bir parçası olması gerekir. Aynı zamanda tedarik zinciri bölümleri de kendi stratejisini ortaya koymalı. Tabii tedarik zinciri stratejisi içinde de kategori stratejisi var. Yani o malı ben nereden alacağım, nasıl alacağım, hangi tedarikçiler var, yakın bölgeye, uzak bölgeye veyahut da Türkiye'de bütün bunların stratejilerini yaparak ABC planlarımızın mutlaka olması lazım. Biz şunu deriz, mutlaka bizim ABC planlarımızın olması lazım ama kağıt üzerinde değil. Ready to business, yani ben bir makine parçası yaptıracaksam bir tedarikçime, yeni bir tedarikçime, inanın bunun süresi bir sene. Çizimleri veriyorsunuz, işte üreticiye ham maddelerle ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz, test ürünlerini alıyorsunuz, onu siz deniyorsunuz, tekrar fabrikaya belki

0: geri gönderiyorsunuz. Dolayısıyla inanılmaz bir yoğun süreç. Dolayısıyla çok önemli bir şirketlerin çok önemli bir parçası diye ben açıkçası nitelemek istiyorum. Aynı zamanda biz risk yönetimiyle ilgili TEDAR, PricewaterhouseCoopers 7 seneden beri anket yapıyoruz. Türkiye'de anket yapıyoruz. Şu soruyu her yıl sorarız. Yılda bir defa gerçekleştiriyoruz. Tedarik zinciri içinde risk yönetimi yapıyor musun? Yalnız bu ürünlerle değil, tedarik zinciri içinde prosesler var, insanlar var. Bunları yapıyor musun? Bir, ikincisi şirketin kurumsaldaki risk yönetimine dahil oluyor musun? Burada tedarik zinciri yönetimi kapsamındaki risk yönetimlerinin iyileştiğini görürüz. Yani artık şirketler tedarik zincirleri içinde de risk yönetimini yapmaya başlamışlar. Ama bu oranlar inanın %30'lar, %40'lar seviyesinde. Fakat şirketin kurumsal risk yönetimi prosesine de hala yeterince dahil olmadıklarını arkadaşlarımızın görüyoruz.
1: Niye böyle?
0: Kurum kültürü. Sonuç itibariyle kurumsal şirket haline gelmiş olmak lazım. Yaptığımızı yazacağız, yazdığımızı açıkçası yapacağız. Şirketin yönetim kurulu nasıl işler, şirketin organizasyon şeması nasıl işler, görev tariflerimiz, yetki ve sorumluluklarımız, yönetmeliklerimiz. Bir de tabii ki hani onu da söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'mizin genelinde biliyorsunuz bel kemiğimiz aslında omurgamız, KOBİ'lerimiz.
1: Küçük orta büyüklükte
0: tabii küçük ortak orta ölçekli şirketlerimiz. Şimdi KOBİ'lerle ilgili çok güzel de anketler var. Hani istihdamın %70'i, ihracatımızın %40'ı, ithalatımızın %20'si aşağı yukarı. Dolayısıyla fakat bunların çoğu da aile şirketi. Şimdi aile şirketlerinde yapılan bir anket var. Amazon'la PricewaterhouseCoopers birkaç yıl önce yapmışlar. O anketin neticesinde diyor ki kararlar genelde aile bireyleri tarafından veriliyor. Peki siz biz pazarlama direktörünüz var, satın alma direktörünüz var, insan kaynakları direktörleriniz var. Peki bu kararları niye kendilerine delege etmiyorsunuz? Yani liyakatli insanları alacağız. Yetki ve sorumluluk vereceğiz. Kurumsal yapımızı açıkçası kuracağız. Ona göre yöneteceğiz. 4 milyon KOBİ'miz var. İşte aşağı yukarı. Fakat özellikle de yeni dünyada iş yapış şekillerimize baktığımızda bu Amazon PricewaterhouseCoopers anketi de buna da değiniyor. Dijitalleşmede o mesela olgunluklarından da Zeynep Hanım bahsedebiliriz. 2000 aşağı yukarı KOBİ ile bir anket yapmışlar. Hiçbir tanesinde dijitalleşme stratejisi yok.
1: Aslında tabii bu iç içe geçen konular.
0: Tabii ki iç içe geçen konular. Yani hiçbir tanesinde dijitalleşme stratejisi yok. Ayrıca başka anketlerde de şunu da gözlemliyoruz. Peki IT elemanı barındırmıyorlar. %50'sinin web sayfası yok. CRM yani müşteri yönetimi ya da kurumsal planlama gibi aplikasyonların da mevcudiyet oranı aşağı yukarı %20'lerde. İşte böyle olunca aslında biz modern dünyaya entegre olmakta artık çok geç kalacağız. Çünkü KOBİ'ler şeyimiz omurgamız. KOBİ'ler modern dünyaya Türkiye'deki kurumsal şirketlere entegre olamayacaklar ise ya da dünyadaki kurumsal şirketlere entegre olamayacaklar ise gelecekte onlara zor bir süreç bekliyor diyebiliriz.
1: Peki büyük şirketlerde durum nasıl? Mesela Türkiye'nin en parlak sektörü savunma.
0: Müthiş. Müthiş. Şimdi savunma sanayi en son Çorum'daydım. Orka Sifet konferansı vardı. Orada ana odak savunma sanayiydi. Savunma sanayindeki kurumsal yapılaşma, devlet ile olan işbirliği, savunma sanayi tedarikçilerin geliştirilmesi, efendim Ar-Ge yatırımları bakın çok önemli. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda aşağı yukarı gayri safi milli hasılamızın %1,5'unu Ar-Ge'ye harcıyoruz ama lider ülkeler bunu %3'e %4'e kadar çıkartabiliyor. Savunma sanayi aynı zamanda TUSAŞ'ta üyemiz. TUSAŞ'ta da çok yakın görüşme bir fiil yerlerine gittik. Fabrikalarını dolaşma yönetim kurulumuzla birlikte dolaşma imkanımız oldu. Çok güzel. Onun için de ben savunma sanayinin Türkiye KOBİ'leri için örnek alınması gereken bir sanayileşme prosesi olarak açıkçası değerlendiriyorum. Biz 2019 yılında Ankara'da bir savunma sanayi, Türkiye'deki ilk savunma sanayi tedarik zincirinde konferansını biz gerçekleştirdik. Ankara'da Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi çok kıymetli şirketlerle birlikte. O günlerde, bakın 7 sene geri gittik, ciro aşağı yukarı 10 milyar dolarlar civarında Türkiye'de savunma sanayi cirosu. Bugün 20 milyara geldi. O gün 3 milyar dolarlık bir ihracat yaparken bugün 11 milyarlara doğru açıkçası koşuyoruz. Müthiş. Sonuçta inanılmaz bir Ar-Ge çalışması var. Bu Ar-Ge'nin de neticelerini alıyoruz. Ona göre portfolyo yönetimi yapıyorlar. Bunu KOBİ'lerimizin örnek olarak almasında fayda var. Hani Çorum'dan etkilendim diyeceğim. Neden etkilendim diyeceğim. Biz Çorum'u ne olarak biliriz? Leblebi şehri olarak biliriz değil mi? Yani savunma sanayinde 3,5 milyar dolarlık bir ihracatı varmış Çorum'un şu anda. Dolayısıyla ben çok değerli konuşmacılarımız vardı. Ben de bunun nasıl diğer sektörlere, KOBİ'lere yaygınlaşabileceği tedarik zinciri açısından onu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım Çorum'da.
1: Şimdi söylediklerinizden çıkardığım şu aslında yani tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, günü yakalama ve işte doğru yol ve yöntemle ilerlemenin know-how'u var.
0: Her şey var bizde.
1: Ama KOBİ ağırlıklı bir ekonomiyiz ve o taraf zayıf. Evet. Şimdi içinden geçtiğimiz jeopolitik iklimde, belirsizlikler ortamında Türkiye açısından bu anlamda fırsatları konuşuyoruz. Bu fırsatları konuşurken KOBİ'ler buna eklemlenemediği müddetçe fırsatlar ne kadar fırsat olarak kalabilir ya da ne kadar sürdürülebilir olur?
0: Türkiye'de hep biz fırsatlardan bahsederiz Zeynep Hanım. Ama jeolojik olarak Avrupa'ya yakın olmak, efendim Orta Doğu'ya yakın olmak, Asya ülkelerine yakın olmak çok güzel bir avantaj. Tek başına yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yani bizim çok nitelikli bir insan kaynağımız var ülkemizde. Bakın savunma sanayiden bahsettiniz. Binlerce mühendisimiz çalışıyor savunma sanayinde. Biz TUSAŞ'ı ziyaret ettik. Gerçekten binlerce. Dolayısıyla bunları ekosistemine bizim açıkçası mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde entegre etme çalışmalarını yapmamız lazım. Biraz önce daha büyük kurumsal şirketlerden bahsettiniz. Bu şirketlerin hem dijital olgunlukları hem kurumsal yapıları gerçekten son derece takdiri şayan. Ancak KOBİ'lere geldiğimizde özellikle modern dünyaya entegrasyon yalnız dijitalleşme değil mutlaka ESG'ye de çok yakın bakıyor olmamız lazım. Yani kurum kültürümüzde yani şirketimizin işleyişinde şirket politikasının bir parçası olarak benim çevreye odaklanmam lazım. Yani sürdürülebilirlikte yalnız bazen çevre anlaşılıyor. Dolayısıyla benim sosyal tarafa odaklanmam lazım. Benim yönetişim tarafıma odaklanmam lazım. Biz de 2 seneden beri TEDA olarak tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ödülleri veriyoruz.
1: İnanın, hangi kriterleri koyuyorsunuz mesela tedarik zincirinde?
0: Senin çevre yönetim politikan var mı? Senin rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele programın var mı? Sertifika 37.001 sanırım. 37.001 açıkçası var mı? Senin çocuk işçi çalıştırmama, kaçak işçi çalıştırmama fırsat eşitliği politikaların neler? Senin efendim haksız rekabete karşı politikan ne? Senin denetim kuralların, şirket içindeki denetim kuralların ne? Bütün bunlara bakıyoruz. Türkiye'nin 107 şirketleri başvuruyor. Gene 107 şirketlerine gerçekten ödül vermenin gururunu yaşadık. En son 7 Mayıs'ta yaptığımız konferansımızda ki Türkiye'de tabii bunun çok da güzel globaldeki örneği de var. Bir şirket ismi vermeme izin verirseniz paylaşabilirim. Sürdürülebilirlik konusunda kendi sektöründe dünyada lider. Joe Dons Sürdürülebilirlik Endeksinde 1 numara. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi bizde her şey var. Bizde her şey var. Yeter ki bilgiyi alalım. Bilgiyi kendi şirketimizde olgunlaştıralım ve mümkünse yayalım. Biz de TEDA olarak kendi 13 seneden beri aşağı yukarı bu konuda faaliyet gösteriyoruz.
1: Şimdi burada kamu yaklaşımı ne kadar kritik?
0: Efendim tabii kamu kural koyucu. Bakın sürdürülebilirlikle ilgili MIT'nin 2024 raporu var. 4 sene boyunca 7 bin şirketi takip etmişler. hem sosyal olarak takip etmişler, çevre olarak takip etmişler. Bir de yönetişim olarak takip etmişler. Burada çıktı ne biliyor musunuz? Hükümetlerin, devletlerin ESG'ye önem veren şirketleri tercih ettiği, kurumsal satın almacıların bu şirketleri tercih ettiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla kural koyucu, tabii ki devletimizin bu kuralları koyması esas ve mümkün olduğu kadar da bunun da yaptırımlarla gelmesini biz bekliyoruz. Ancak bizim gibi tam oturmamış piyasalarda da bunun da yakın takip edilmesini devletimizden açıkçası beklediğimizi paylaşmak isterim.
1: Şimdi tabii burada biraz yetenek ihtiyaçlarından da söz edelim mi? Az önce bir miktar temas ettiniz. Hani tedarik zincirinde değişen koşullar, değişen ihtiyaçlar yetenek ihtiyaçlarını nasıl şekillendiriyor?
0: Şimdi bizim 7 Mayıs konferansımızda biz de tamamen bu konuya odaklandık. Biz Peryon Başkanımızı davet ettik ve tabii çok kıymetli başka panelistlerimiz de vardı. Tedarik zincirinde yine dönemde insanı tartıştık, yetkinlikleri tartıştık. İkinci panelde de tedarik zincirinde dijitalleşmeyi paylaştık. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu 2025 raporuna bakacak olursak Zeynep Hanım, orada diyor ki yetkinlikler aşağı yukarı aynı kalacak. Ancak efendim yapay zekayı yönetebilen, dijitalleşmeyi yönetebilen artık çok yetkili kadrolara bizim açıkçası ihtiyacımız var. Yani yeni dönemde artık birçok şeyi, yani kendini tekrar eden bütün proseslerin dijitalleşeceğini bu Dünya Ekonomik Forumu 2025 raporu bize söylüyor. Ve artık yeni çalışanlarımızdan, ya da mevcut kadrolardan da beklentimiz bu yapay zeka dijitalleşmeyi kendi içinde özümsemiş, olgun seviyeye gelmiş kadrolara ihtiyaç var ki kurumsal şirketler, bakın çok uzun yıllardır ben eski çalıştığım şirkette bunu da kendi organizasyonumuza yaygınlaştırmıştım. Tabii bu tüm şirkete yaygınlaştı, yalnız bizim bölümümüzle ilgili değil. Dijital olgunluğumuz Zeynep Hanım bizim ölçüldü. Ama ben sizi şimdi 10 küsur sene geri götürdüm, 15 sene geri götürdüm. Yani her fonksiyonun, tedarik zinciri başkanının dijital olgunluğu ölçüldü, müdürlerin ölçüldü, kategori yöneticinin ölçüldü. Ama satıştaki arkadaşlarımızın da ölçüldü. Ona göre, çıkan grafiğe göre size sistem otomatikman eğitimler atadı. Yani biz hep yapay zekadan bahsediyoruz, dijitalleşmeden bahsediyoruz ama içeride de bir insan var. Ya insanımızı nasıl şekillendireceğiz? Onların olgunluğunu, mevcut olgunluğunun nasıl dijitalleşme açısından yukarı doğru çekeceğiz? İşte bu tür programlar... Eğitim.
1: Tamam, eğitim ama eğitim de öyle bir konu ki Tuğrul Bey. Yani o eğitimin içine nasıl entegre etmek gerektiği, ne kadar hedef odaklı olmak gerektiği konuları ortaya çıkıyor. Çünkü eğitim dediğiniz koca bir başlık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani eğitimin neresine bunu, nasıl, ne şekilde entegre etmek gerekiyor?
0: Efendim biraz önce söylemeye gayret ettim. Şirketimizin bizim dijitalleşme stratejisi yoksa, dijitalleşme politikası yoksa, biz insanlarımızı hedeflere göre, yetkinliklerine göre yönetemiyorsak zaten başlayamayız. Yani ben Tuğrul'un, şirketteki Tuğrul'un o fonksiyondaki yetkinliklerini bileceğim.
1: Yani dijital şirket mi eğitecek çalışanını, tabii ki şirket... yoksa daha...
0: Hayır efendim, şirket eğitecek. Şimdi üniversitelerde tabii biz bunu öğreneceğiz ama benim iş dünyasına katıldığım yıllarda inanın fotokopi makinesi yoktu. Fotokopi makinesi hayatımıza girdi. Biz dedik ki teknolojinin son harikası. İşte dünya değişiyor. Yani sonra biz e-mail hayatımıza girdi. Biz pasta kestik. Şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yapay zeka döneminde belki 5 sene sonra bambaşka şeyler gelecek.
1: Evet, ama dolayısıyla yapay zeka öyle bir tema ki hani evet, şirketlerin inisiyatifiyle yönetilebilecek bir tema mı, ne diyorsunuz?
0: Kesinlikle öyle. Bakın dünyada lider danışmanlık şirketlerinin bir makalesini okuma fırsatı buldum. Diyor ki artık inanın yalnız yapay zekadan oluşan organizasyonlar var. Ben de bir insan kaynakları şirketinde konuşurken espri yaptım. Siz nasıl pozisyon değerlendirmesi yapacaksınız? Nasıl ücretlendirme yapacaksınız? Yine aynı şirketin farklı bir makalesi. Diyor ki CEO'lar artık işe almadan önce o işin yapay zeka tarafından yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Yani bu tamamen bu şirket kültürü. Onun için benim buradan izin verirseniz COBİ'lere seslenmek istiyorum. lütfen dönüşelim. Hep beraber dönüşelim. Biliyorsunuz zeki olanlar, çok güçlü olanlar değil, pazarlara, dünyamıza adapte olanlar hayatta kalacak. Fortune 500 değil mi şirket? Pazar değeri ne kadar? 40 trilyon dolar. Buraya gelmeden hızlıca bakmıştım. 61 yıldan yaşam döngüsü Zeynep Hanım 18 yıla düşmüş. Bakın 40 trilyondan bahsediyoruz. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası aşağı yukarı bugün 1,5 trilyon. Yani yıllık ciroları da 20, yıllık ciroları 21 trilyon dolar. Bakın bu şirketler dahi dayanamıyor. Siz dijitalleşmeye, inovasyona, Ar-Ge'ye yatırım yapmazsanız, çalışanlarınızı eğitmezseniz, çalışanlarınızı modern yönetim sistemlerine göre yönetmezseniz ekonominin çarkları arasında maalesef öğütülüyorsunuz.
1: Peki şimdi bu bahsettiğiniz ne kadar maliyetli bir dönüşüm?
0: Bunu yapmazsanız yok olacaksınız. Bunun maliyeti yok. Yani bunun maliyetini siz her sene bütçenize alıp ona göre hayata geçirmeniz lazım. Ben kurumsal şirketin biz tedarik başkanı iken ve yine arkadaşlarımız da öyle yapıyordur. Mesela ESG kurallarına uymayan hiçbir şirketi seçmem.
1: ESG'yi de bir açalım mı?
0: Dijitalleşmede olgun olmayan hiçbir şirketi seçmem. Neden? Çünkü benim proseslerime uymayacak Zeynep Hanım. Uymadığı zaman ben kendime ek maliyet yaratamam. Şunu demek istemiyorum. Herkes mükemmel olsun, ona göre çalışalım. Tabii ki hani proses şöyle işler. Siz tedarikçiyi seçersiniz, beraber çalışırsınız. Ondan sonra tedarikçiyi kurumsal şirketlerde geliştirme prosesleri vardır. Orada tabii ki biz eğiteceğiz, bilgi görgümüzü paylaşacağız. Dolayısıyla eğer siz modern dünyaya hem Türkiye'de hem globalde entegre olmak isterseniz mutlaka ESG kurallarına olmazsa olmazdır bu. Hem de dijitalleşmenize farklı bir boyut kazandırmanız lazım. Özellikle KOBİ'lerimize sesleniyorum. Öte yandan kurumsal şirketlerimiz de dünya liderleri. Bunu PwC'nin yaptığı ankette görüyoruz. Bunu işte Amazon'un yaptığı PwC'nin ankette görüyoruz. Çok tedarik zinciri alanında da bunu PwC'nin anketinde görüyoruz. Kurumsal şirketlerimiz, olgun şirketlerimiz dünyada yarışır haldeler.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Turul Günal.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katkınız için. Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuzdu. Sürdürülebilir geleceği burada noktalayalım. Birazdan seans ortası var. Seans ortasında hem piyasa nabzına bakacağız hem de haber akışları ekseninde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor, bize etkisi ne olacak konuşmaya çalışacağız. Az sonra görüşelim.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kale Kilit.

0: Merhaba, Seans Ortası'na hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünümü vererek başlayalım programa. Borsa İstanbul 14.729 puanda %0,66'lık geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara bir göz atalım. Bankacılık tarafında %0,23, sanayi tarafta %0,9'luk bir geri çekilme satıcılı seyir var. Mali tarafta seviye %0,19'luk kırmızı bölge. Turizm, ulaştırma, hizmetler, orada da kırmızı bir sayfa karşımızda. Hizmetler tarafında %0,84, turizm tarafında %0,32, ulaştırma tarafında %0,78'lik geri çekilme söz konusu bugün itibariyle. Biliyorsunuz aslında bir barış gündemi, bir barış senaryosu fiyatlanıyordu piyasalarda. İran'la Amerika'nın bir metinde uzlaşması üzerine bugün de müzakereler başlayacaktı. Ama o görüşmelerin ertelendiği haberiyle birlikte yine bir belirsizlik, yine bir karmaşa. Petrol bir yukarı attı kendini, biliyorsunuz, yine 80 doların üzerine. Gerçi şimdi yine 80'in altına geldi ama işte hep bir amalı cümlelerin kurulduğu dinamik devam ediyor. Dolar TL 46.44, Euro TL 53.22, dolar endeksi 100'ün üzerine gitti. Euro dolar çaprazı 1.14.56'larda şu an itibariyle. Bakalım hisselerde, yani daha doğrusu borsalarda Avrupa tarafında görünüm ne söylüyor bugün itibariyle. Orada da karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Londra borsası negatif %0,24. Paris CAC'ın endeksi yatay negatif. DAX endeksinde %0,12 kadar bir pozitif yukarı yönlü hareket var. Milano borsası en pozitif ayrışan %0,69 yukarı yönlü. Amerikan vadelilerine de bir göz atalım. Amerika'da tabii bir yandan yeni Fed başkanı, onun verdiği mesajlar, onun değiştirdiği iletişim ve tekrar tabii ki savaş gündemiyle ilgili belirsizlik derken Dow Jones vadelilerde %0,25, Nasdaq'ta %0,51, S&P 500'de ise %0,37'lik aşağı yönlü hareket söz konusu. Bakalım getiri eğrisinde durum ne? Oranın yüksek seyri devam ediyor. 10 yıllık tahviller 4,45'te, 5 yıllıklar 4,23'te, 2 yıllıklar 4.17 seviyesinde görünüyor ama bir burada bir hareket yok. Tatil mi var bugün? Bugün işlem görmüyor ama bilemedim bugün ki sebep ne işlem görmemesine. Bakalım emtia kripto para tarafında görünüm bize ne söylüyor diye. Spot altının ons fiyatı 4.152 dolarda, gümüş 64 doların üzerinde, Bitcoin 62.393 dolardan işlem görüyor. Brent petrol dediğim gibi 80'in üzerine 81'e gitmişti, 79 dolar 39 sent daha itibariyle. Amerikan tipinde ise 76 dolar 85 sent seviyesi var diyelim ve rakamlara baktıktan sonra ilk konuğumuzu Tuğberk Çitilci'yi, Doktor Tuğberk Çitilci'yi davet edelim. FİBA Yatırım Araştırma Müdürü. Tuğberk Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi az önce de telaffuz ettim. Müzakerelerin ertelenmesi haberiyle yine bir belirsizlik, yine bir rahatsızlık, bir karmaşa gündeminden bahsetmek mümkün. Yani evet, kimse yeniden sıcak savaş ihtimalini güçlü görmüyor ama bir türlü de kaidesine oturmayan bir durum var gibi görünüyor. Bu petroldeki hani aşağı yönlü hareketle beraber merkez bankalarının alanını soruyorduk dün. Ne kadar faiz indirimine yaklaşabilecek diye. Şimdi yeniden yön nasıl bulunacak? Merkez bankalarının öngörülebilirlik kriteri ne kadar sarsılıyor bugünden ne?
1: Açıkçası piyasalarda A'dan Z'ye herkesin işi oldukça zor. Evet, savaş yerini geçici bir barışa bıraktı. Sizin bahsettiğiniz gibi sıcak bir çatışma ihtimali zayıf ama bu 60 günlük müzakere sürecinde çok fazla sesi çıkmayan Rusya ve İsrail tarafında neler olup neler olmayacağı kestirilemediğinden dolayı piyasa şu anda bir belirsizlik faktöründe. Bekle göre geçmiş durumda. Brent petrol 80 doların üzerinde değil, 75 doların aşağısında değil. En son bu işte yetkin olan Fatih Birol'un açıklamaları dinlendiği zaman da hani Hürmüz Boğazı'nın kısa bir sürede açılması, mayınların temizlenmesi, evet bu kısa bir sürede olursa petrol fiyatı açısından aşağı yönlü bir hareketi tetikleyecek veya tam tersi aksi bir senaryo olacak. Şimdi bu bildiğimiz gündeme ilave olarak da piyasa artık yavaş yavaş gündemine dünyada küresel çaptaki enflasyonu devreye aldı. Fed yeni başkanı Warsh'la beraber ana tema artık enflasyon. Ve bu enflasyonun belirleyicisi de enerji maliyetleri, yani petrol fiyatı. Fed'in özellikle yeni başkanla beraber yönlendirme politikasını devreden çıkarması, bir sonraki toplantıya ilişkin böyle çok fazla

0: fazla sinyal, renk vermemesi piyasaya şunu söyledi. FED tarafından bir faiz artışı gelir mi gelmez mi? Onun için biz savaş ortamına rağmen, Trump'ın açıklamalarına rağmen 100 seviyelerini aşmayan bir dolar endeksi görmüyorduk. Ama borçla beraber FED'in faiz artışına gitme ihtimaliyle beraber 101 seviyesine yaklaşmış bir dolar endeksi var. Bu neden önemli? Dünyadaki carry trade'i tamamen tersine çeviriyor. Bu Türkiye için de önemli. Dünyadaki para akışı açısından da önemli. E bir de üzerine ABD 10 yıllık 4.5'un altında, evet ama 4.5'un da altında çok fazla geri çekilmiyor. Hem güçlü dolar teması hem 4.5'larda dengelenen bir ABD 10 yıllık kıymetli metalleri başta olmak üzere emtia dinamiklerinde aşağı yönlü baskılıyor. Hisse senetlerini endekslerde yukarı yönlü sınırlıyor. Peki FED buna karşı ne yapacak? Hep söylediği gibi geçici. Ama bu geçici söylemini artık piyasa çok fazla ikna olmuyor. Bir şekilde bu yıl kuvvetle muhtemel bir adet faiz artışı olabilir FED tarafında. Ama 4.2 manşet enflasyonu nasıl bir politika izleyecekler de %2 sihirli hedefine geri çekecekler. Savaş öncesi döneme ilişkin. Dolayısıyla FED başta olmak üzere dünyadaki bütün merkez bankalarının işi zor. Çünkü bu bir kendi kontrollerinde olmayan bir jeopolitik risk olduğundan dolayı bekle gör politikasına devam edecekler. Bu bekle gör politikasında faiz artışına son ana kadar direnecekler ama bu direnme bir noktada faiz artışıyla taçlandırılmış olacak diye değerlendiriyorum.
1: Peki bizim Merkez Bankası'na gelecek olursak PPK özetlerini de takip ettik dün. Yani oraya baktığımızda hani gıda fiyatları, enerji maliyetlerindeki durum, işte iç talepteki göstergeler bazında Haziran'da ana eğilim aşağı tespitinin notunu görüyoruz. Peki bizim Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine mesafesi şu an ne kadar sizce?
0: Şimdi tamamen biz de dış koşullara bağlıyız. Özellikle Brent petrol. Oldu da Hürmüz Boğazı çok etkin bir sürede, kısa periyot içinde açıldı. Mayınlar temizlendi. Gemi trafiği ve hatta petrol akışı dün Trump'ın belirttiği şekilde normal akışa doğru geldi. Brent petrol 70 dolar seviyesine gelirse Temmuz toplantısına çok zayıf bir ihtimal olsa bile de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapabilir. Ki bunu da teknik olarak fonlama 40'ta olduğunu düşündüğümüz zaman da 300 artı 100 yani bir 400 bas puanlık etki alanı devreye girebilir. Ama bu oldukça zayıf bir ihtimal. İşte merkezin faiz indirmesine yakınlığı, uzaklığı sorusunun cevabı da petrol fiyatından geçiyor. Petrol 75'in altında kalıcı olur, 70 dolar 72 bandında kalır. Evet biz o zaman Merkez Bankası'ndan faiz indirimini konuşuyor oluruz. Ama şu anki bas senaryomuz sonbaharda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 ila 150 bas puanlık bir faiz indirimine gitmesi. Yıl sonu için 29'larda bir enflasyon bekliyoruz. 5 reel faizi dikkate aldığımız zaman da %34, politika faizi 37'de bir 300 ila 400 bas puanlık Merkez Bankası'nın bir faiz indiriminde alanı olabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii bu 100 puan üzerinden 3 veyahut da 4 adet mi olur, 150 üzerinden 3 tane mi olur, 2 tane olup bir tane 100 mü eklenir? Bütün bunların da yol haritası petrol fiyatı ne kadar giriliyor? Enflasyon tarafında da evet Merkez Bankası yıllık tarafta dezenflasyon sürecine işaret ediyor. Belki bu noktada petrol tekrar 85 dolar üzerinde kalıcı olma. Yani bu 60 günlük müzakere sürecinde beklemediğimiz bir siyah kuğu gerçekleşmediği varsayımı altında enflasyonda özellikle son 2 ayda en kötüsünü geride bırakmış olabiliriz. Bu noktadan sonra aylık enflasyonun %1,5 ila %2 arasında 1,5 seviyelerine yaklaşacağı, Temmuz-Ağustos döneminde sebze meyve fiyatları dikkate alındığı zaman da %1'lerde belki 1'in altına bir miktar geçen 0,80 ile 1 arasında bir enflasyon görerek Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyici enflasyon gerçekleşmeleri de görebiliriz. Ama tabii ki de bu noktada merkez bir faiz indirimine gittiği zaman da bu sıkı para politikasından vazgeçmek, finansmana erişimin kolaylaşacağı, finansmana erişim maliyetinin düşeceği veyahut da talebi çok sert yukarı yönlü çekecek bir faiz artış, faiz indirimi olmayacak. Sadece önden yüklemeli yapılan ve uzun süre 37'de tutulan faiz üzerindeki aşırılığın alınması şeklinde bir ilerleyiş olacak. 2026 yılında hatta 2027 ilk çeyreğinde de Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını devam ettirip göreceli değerli Türk lirası politikasının etkin olmasını bekliyoruz.
1: Peki TL'deki kuvvetli eğilim yılın geri kalanında da devam edecekse özellikle hisse tarafına ilgiyi nasıl bekliyorsunuz? Bir de onu sorayım. Yani hem yabancı ilgisi ve fon akımlarının bu az önce konuştuğumuz FED ekseninde ve hatta ECB ekseninde nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Yılın başındaki temaya geri dönecek miyiz?
0: Dönme ihtimalimiz var, fakat burada özellikle Fed'in faiz artışı tartışmaları ve Trump'ın da çok sert bir şekilde dönüş yapıp faiz artışı temasına dolaylı destek vermesiyle beraber neticelendirilen 101, yani güçlü dolar teması, 101'deki dolar endeksi. Bu kredi rate'leri etkileyeceğinden dolayı önce bu durumun bir netleşmesi lazım. Eğer faiz artışlarındaki şahinlik devam edecek olursa o zaman bu Borsa İstanbul tarafına gelebilecek yurt dışı akımları da olumsuz yönde etkileyebilir. Ama özellikle Borsa İstanbul tarafında yurt dışı temasından hariç olarak yurt içine bakıldığı zaman da Borsa İstanbul açısından pozitif görüşümüz devam ediyor. Özellikle 14.500 artık piyasanın referans bir noktası oldu. 14.500'ün üzerinde yeni rekor tazeleme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu da 15.000'i referans aldığımızda teknik analiz formasyonlarından gelen bir 1500 puanlık bir hareketle 16.500 seviyesi ön planda olabilir. Peki bu nasıl tetiklenecek? Bu noktada özellikle piyasa şu noktaya döndü. Brent petrol yukarı, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü momentum sınırlanıyor. Brent petrol aşağı, Borsa İstanbul'da momentum yukarı. Çünkü Brent gerilediği zaman da bu enflasyon beklentileriyle aşağı yönlü çekiyor. Bu neyi tetikliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışına değil ama faiz indirimi için zamanı daha öne çekebileceği beklentisini devreye alıyor. Bir de üzerine CDS'in gerilemesi eklenince bankacılıkla pozitif bir hareket oluyor. Yani dolayısıyla bu noktada sizin bahsettiğiniz gibi evet faiz borsanın önündeki en büyük rakiplerden bir tanesi getiri anlamında. Onun modifiye halinde para piyasası fonları da evet, ama zaten bu noktada TL tarafında bir portföy dağılımı yapıldığı zaman da işte %50 %60'larda bir mevduat para piyasası fonu ama %50 %40'larda da minimum Borsa İstanbul tarafında bulunmakta fayda var. Çünkü önümüzde NATO zirvesi bulunuyor. Amerika-Türkiye ilişkileri iyi. Eğer bu yurt dışında Fed'in faiz temasında çok beklemediğimiz bir durum olmadığı sürece Türkiye'ye akımların devam ederek Borsa İstanbul'da da yeni bir yüksek göreceksek bunun Haziran ayının sonlarında veyahut da Temmuz ayı içinde en yükseği göreceğimiz şeklinde bir bas senaryomuz var. Ondan sonra da en yüksek seviyeler yakıldıktan sonra da sonbahara biraz bekle gör. Evet. Orada acaba merkez faiz indirimini daha şiddetlendirir mi, şiddetlendirmez mi? Toplantıdan toplantıya, Brent petrol fiyatından fiyatına veya yurt dışındaki gündemden gündeme bu değerlendirmeleri yapıyor olacağız.
1: Doktor Toberk Çitirci, teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Devam edelim seans ortasına. EY Türkiye'den Özge Gürsoy Büyük Avşar yayına katılacak. Özge Hanım merhaba.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkürler.
1: Şimdi EY Avrupa Yatırım Çekiciliği Araştırması Avrupa genelinde yeni yabancı yatırım projelerinde aslında genelde böyle bir yavaşlamaya, bir iştahsızlığa hareket ediyor. Ama Türkiye'nin burada pozitif ayrıştığı sonucu çıkmış. Biraz üzerine konuşalım. Yani Türkiye hangi sektörlerle yatırımcının radarına giriyor? Ne tip yatırımlardan bahsediyoruz? Ve temelde bu ilginin temelinde ne var? Ne değişti?
2: Bu araştırmanın sonucunda Türkiye 4. olarak en büyük yatırımı alan ülke olarak pozitif yönde ayrıştı. Bizim baktığımızda ivmemiz daha pozitif yönde ayrıştığını görüyoruz. Polonya, Türkiye ve İspanya geçen senelere göre yatırım sayısında daha yüksek sayıda yatırım olarak ayrışmış durumda. Sektörlere bakarsak bu dünyadaki yatırımların en büyük ilerlemesi tabii ki bütün dünyada savunma sanayi, karbon emisyonu düşük enerji ve yapay zeka üzerine ilerledi. Konvansiyonel sektörlerde yatırım miktarı düştü ve tabii ki bu esasında İngiltere, Almanya ve Fransa'yı da olumsuz yönde etkiledi. Bizim ayrışmamız açıkçası yatırım sayısının adedi olarak 4. sayıya çıkmamızla ilerledi.
1: Burada peki bir yani sürdürülebilirlik noktasında nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin yatırım çekme noktasında güçlü kasları, zayıf kasları, yapısal başlıkları neler?
2: Hı hı. Baktığım zaman tabii jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik kondisyonlar en büyük etkiyi belirliyor. Diğer yandan işte özellikle senenin başında gözlemlediğimiz tarifeler, gümrük kuralları, biraz daha korumacı ekonomi politikalarının ilerlemesi Türkiye'yi etkilemiş olsa da bizim en önemli geldiğimiz noktada, ilerlediğimiz nokta bir tabii ki jeopolitik olarak konumumuz, gelişmiş olan insan kalitemiz ve girişimcilik ruhumuzdan geliyor. Çünkü özellikle şu anda dünyada işte büyük ve küçük ve büyük arasında ilerlemeye bakarsak büyük KOBİ'lere, büyük girişimcilere yatırımların geldiğini görüyoruz. Biz de yapay zeka ve teknolojiyle ilgili yatırımlarda çok büyük ivme görüyoruz Türkiye'de.
1: Bundan
2: ve tabii ki savunma sanayi.
1: Buralarda dalga boyunun büyümesini bekliyor musunuz yatırım anlamında?
2: Evet, yapısal belli reformlarla makroekonomik kondisyonların daha gelişmesi ve ilerlemesi durumunda bir ileriye yönelik bir dalga bekliyoruz. Araştırmanın sonucuna bakarsak Türkiye pozitif olarak esasen yatırımı çekmek açısından da ilerliyor. Çünkü ekonominin daha öngörülebilir halde olması pozitif yönde Türkiye'yi ilerleteceğini düşünüyoruz. Tabii ki tarifeler ve gümrük konusu da son derece önemli.
1: Şimdi tabii bu bahsettiğiniz hani jeopolitik gelişmeler, onun ürettiği etkiler aslında iki yönlü gördüğümüz bir resim var. Bir tarafıyla evet küresel enflasyonu körükleyen küresel borçluluk zaten ortada. Dolayısıyla olumsuz etki üreten bir tarafı var. Bizim dezenflasyon süreci açısından da bu geçerli, maliyetler artıyor vesaire, evet. Petrol fiyatları. Ama bir yandan da bulunduğu konum, lokasyon ve de işte çok uzun yıllardır Avrupa kıtasıyla iş ilişkileri, o know-how'a sahip olması, mevzuatı ve birçok sayabileceğim başka unsur da var elbette. Bu özellikle yeni temalar ekseninde, yani dost bildiğinle iş yap, bölgesel işbirliklerinin daha, evet, öne çıkması vesaire. Bir de bu tip süreçlerde aslında pandemiden beri olan bu tedarik zincirlerindeki kırılganlık meselesinin de, evet, artık göz ardı edilemez bir noktaya gelmesiyle son Hürmüz hikayesinde de aynı şey oldu. Bu taraftan da bir avantaj yazan bir görünüm var. Yani bir oradan talep kaydığını görüyoruz vesaire. Tabii burada temel soru bu iki artı eksinin birbirini nasıl kompanse edeceği ve de artının sürdürülebilirliği kısmı anladığım kadarıyla. O tarafta, o taraftaki hikayeyi nasıl takip ediyorsunuz? Yani bir sonraki buluşmamızda bize sizce evet sürdürülebilir bir görünüme kavuştu diyebilecek misiniz?
2: Tabii, yani lokasyon Türkiye açısından her zaman çok büyük bir avantajdı. Açıkçası dış ilişkiler politikalarındaki biraz daha tarafsız kalmak, işte daha dengeli bir politika izlemenin de her zaman faydasını gördük. En önemli şeylerden bir tanesi de regülasyon. Avrupa'da çok çok katı ve biraz da iş dünyasına her zaman çok da dostça olmayan regülatif gelişmelerden dolayı da Avrupa'da bazı talep daralmaları oldu. Artık Çin'den gelen talep daralması oldu. Türkiye bunları doğru adresleyebildiği yönde pozitif olarak ayrışacaktır. Ama doğru adresleyebilmek açısından da en önemli önümüzdeki kritik eşiğin makroekonomik olarak öngörülebilir olması ve tabii ki şu anda hepimizin konuştuğu jeopolitik olarak da biraz daha desteklenebilir hale gelmesi olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle az önce telaffuz ettiğiniz ilgi gören alanlarda Türkiye orta vadede bir üretim merkezi olma potansiyeline ne oranda sahip? Ne kadar yüksek potansiyel görüyorsunuz?
2: İş gücünün kaliteli olması açısından son derece önemli bir konumu var. Yani şu anda bizden giden iş gücü talebinin veya ihracat talebinin özellikle kaliteyle bağdaşlaştırıldığı zaman tekrar geri geldiğini Türkiye'ye görüyoruz. Ancak tabii ki iş gücünün tutarı, maliyeti de en önemli kritik konulardan bir tanesi. Ve tabii ki üretimin, inovasyonun ne kadar uygun olacağı, yapay zeka ile ne kadar

0: destekleyebileceği. Çünkü bizim önümüzdeki en büyük sorulardan biri de özellikle yapay zeka ile beraber ve teknolojiyle beraber bildiğimiz klasik alanlarda, klasik sektörlerde ve endüstrilerde transformasyona Türkiye ne kadar yatkın ve buna ne kadar hazır? Bu sorunun cevabı önemli. Burada bizim yani benim kendi görüşüm hiçbir şeyin bundan 5-6 yıl öncesiyle aynı şekilde ilerlemeyeceği, çok büyük bir transformasyon hamlesinin geldiği ve Türkiye'nin de hem karar vericiler açısından hem girişimciler açısından buna hızlı bir şekilde hazırlanması gerektiği yönünde.
1: Özge Gürsoy Büyükavşar EY Partenon Türkiye Bölüm Başkanı, Türkiye Başkanı. Çok teşekkürler katıldığınız,
0: Ben
1: sorularımızı
0: teşekkür ederim.
1: yanıtladığınız için. Çok sağ olun. Seans ortasını burada noktalayalım. 14'te piyasa hattıyla ben geri geleceğim. Tekrar görüşelim. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
8: Baba büyüksün!
7: Diyerek babasına sarılıyor.
9: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
10: Yakışanı yapar.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam.
15: Kamu spotu.
16: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
17: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
16: bak televizyon hazır.
17: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
16: Kahraman!
17: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
16: Kahraman. Kahraman. Bak televizyon hazır. Uyan artık.
17: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
18: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde bir kez daha önce rakamlara bakalım. Çünkü piyasa fiyatlamaları açısından yine jeopolitik gündemdeki belirsizlik temasının ortada olduğu bir gün diyebiliriz. Amerika-İran cephesiyle ilgili konuşuyorum elbette, tahmin ettiğiniz üzere. Orada bugün görüşmeler başlayacaktı İsviçre'de iki taraf arasında. Ama müzakerelerin başlaması ertelendi. Dolayısıyla petroldeki aşağı yönlü hareketler faiz indirimlerine açar mı diye sorarken, yeniden şu an gerçi 80'in altında ama 80'in üzerine gidip gelen bir petrol fiyatıyla karşılaştık. Tabii şimdi yön nereye sorusu yeniden gündemde. Piyasalar nasıl yön bulacak? Merkez bankaları patikaları nasıl şekillenecek derken, bu iklimde, bu akışta, bu haber akışında, bu gündemde Borsa İstanbul'da da kırmızı bir görünümü takip ediyoruz bugün itibariyle. 14.691 puanda %0,92'lik geri çekilmeyle ticaret, gıda ve teknoloji ekranda da gördüğünüz gibi düşüşte başı çekiyor. Şöyle bir sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılık, ulaştırma, sanayi taraf, mali taraf diye. Bankacılıkta %0,53'lük bir aşağı yönlü hareket var. Sanayi tarafta %1'in üzerinde satıcılı seyir. Mali taraftaysa %0,44 kırmızı bölgedeki görünüm. Ulaştırma, turizm ve hizmetler diye de bir bakacak olursak, oradaki sayfada da renk değişimi yok. Hizmetler %0,1'e gelen, turizm %0,59, ulaştırma ise %0,77 kayıpla devam ediyor seansa. Paralara bir göz atalım bakalım. Tabii dolar endeksinin de yukarı gittiği bir günü yaşıyoruz. 100'ün üzerine gitti dolar endeksi. DXY 100.81'de. Dolar endeksi yukarı gidince tabii euro dolar çaprazının da geri çekildiğini gördük. 1.1462'ye gelmiş durumda. Dolar TL'de 46.44, Euro TL'de 53.26 seviyesini takip ediyoruz. Avrupa borsalarına bir göz atalım. Orada Milano borsası bir yarım saat kadar önce pozitif ayrışıyordu. Onun dışında evet, aslında o manzara değişmemiş. Londra borsasında %0,20, Paris CAC 40 endeksinde de %0,15'lik bir aşağı yönlü hareket. DAX endeksi yatay pozitif, Milano borsası %0,66 primli seyrediyor. Amerikan vadelilerine de bir göz atalım bir kez daha. Orada da sayfa kırmızıydı. Dün biliyorsunuz yeni Fed Başkanı'nın mesajlarını, yeni iletişim dilini, daha şahin bir metni takip ettik beklentilerin aksine. Ve de üzerine bugün bir de jeopolitik gelişmelerdeki belirsizlik eklendi. Dow Jones %0,29, Nasdaq %0,49, S&P %0,38 negatif bölgede. Devam edelim bir Brent petrol, altın, kripto ne yapıyor orayı da görelim. Bugün getiri eğrisine bakmayacağız. Kapalı çünkü bono piyasası Amerika'da. Spot altının ons fiyatı $4,148.28. Gümüşte $64 üzeri söz konusu. Bitcoin $62,497. Brent petrol $79.46. Amerikan tipi ise $77.18 seviyesinde diyelim ve hemen ilk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım'a gidelim. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan haftanın son işlem gününde bana eşlik edecek. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi tabii belli başlı gündemde ne var piyasaları etkileyen diye bakacak olursak, elbette birinci sıraya jeopolitiği koyabiliriz. Bu yeni belirsizlik hikayesiyle birlikte o dün sorduğumuz soruların yönü de değişiyor kaçınılmaz olarak. Yani hani petrol fiyatı ne kadar oynak seyredecek, onu kestirmenin biraz güçleştiği, merkez bankaları cephesinde zaten Fed'in artık öngörülebilirlik kısmını bir tarafa koymasıyla tartıştığımız bir başlık vardı. Şimdi üstüne bir de gündem eklendi. Bizim tarafımızda bir de tabii MSCI'ın uyarıları gündemi söz konusu ve de bunun paralelinde bir kırmızıya dönen fiyatlama var.
1: Evet Zeynep Hanım, açıkçası ana gündemimiz petrol fiyatları diyoruz her defasında. Burada tabii bir haftalık süreçte olağanüstü bir gelişme olur mu olmaz mı diyorduk. Yine bir gelişme oldu, ancak burada çok negatifte bakmamak gerekiyor. Sadece ertelenme söz konusu. Tabii hafta sonu eğer olağanüstü bir gelişme yaşanırsa olumsuz anlamda pazartesi günü bir hafta sıkıntıya girebiliriz aslında. Bundan kaynaklı temkinli olmakta fayda var. Diğer taraftan barış gelse bile tabii petrol fiyatlarının Savaş öncesi seviyeye gelmesi biraz zor gözüküyor. Stok seviyelerinden kaynaklı. Bundan ötürü yurt içinde biz kısa vadede enflasyon tarafında çok da olumlu bir seyir beklemiyoruz. Bu da tabii Temmuz ayında da Merkez Bankası'nın ihtiyatlı davranmaya itecektir. Bundan kaynaklı aslında Borsa İstanbul tarafındaki orta vade beklentimiz biraz daha yukarı yönlü hareketliğin devam etmesi durumunda bile yükselişin sınırlı kalması. Dediğimiz gibi burada ana gündem enflasyon ve buna bağlı Merkez Bankası'nın bu faiz patikası olacaktır. Bundan ötürü burada yaşanacak gelişmeler ve beklentiler biraz daha Borsa İstanbul seyir açısından önemli olacak. Sektörel kırılımına baktığımızda burada fiyatlamalar banka tarafında öncülük olmaya devam ediyor. Bankacılık endeksinin önümüzdeki süreçte de fiyatlamaya öncülük etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan havacılık, gayrimenkul, otomotiv gibi sektörlerde de hareketliliğin biraz daha hız kazanmasını bekleyebiliriz. Burada biraz da beklentiler, gündem merkezin vereceği karara yönelik olacaktır. Bundan kaynaklı önümüzdeki enflasyon rakamına kadar da yurt içinde çok kritik bir veri olmamasından kaynaklı yine gündemimiz ABD-İran arasında yaşanacak gelişmeler olacaktır. Burada kısacası şunu söylemek gerekiyor ki hafta sonu yaşanacak gelişmeler çok önemli. Burada olağanüstü bir olumsuz durum olması durumunda pazartesi günü açılışta negatif bir görünüm görebiliriz. Bundan kaynaklı haberleri takip edeceğiz. Teknik anlamda da Borsa İstanbul tarafında 14.600 seviyesini destek konumunda takip ediyoruz. Burada kalıcılık sağlanırsa geri çekilme sınırlı olabilir. Yukarıda ise 14.900 seviyesi takip ettiğimiz kritik bir direnç bölgesi. Bu iki bant arasında gitgel bir piyasa kısa vadede görebiliriz diyebilirim.
0: Harun, çok çok teşekkürler Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesle.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: gerekmekte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Kömbiye geçen, sulata geçen.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
3: Takip eden ve pasif yatırımcılar, yani pasif yatırımcılar bir endeksi alıp oradaki hisse senetlerin ağırlığına göre kendi portföylerini oluşturuyorlar. Özellikle pasif yatırımcılar için çok kritik bir karar diyebilirim. Yani bu ve bundan sonraki gelişmeler yakından takip edilecektir yabancılar tarafından. Bu sadece yabancılar tarafından değil, yerli yatırımcılar açısından da önemli. Çünkü hali hazırda bizim en büyük endeksimiz olan BIST 30 endeksi de bazı hisse senetlerinin çok yüksek değer ve ağırlıkta olması BIST 30 endeksin hem vadeli enstrümanlarının kullanımını zorlaştırıyor hem de endeks seviyesinin üzerinde çok etkili oluyor diyebilirim. Sadece endeks 30 değil, teknoloji endeksinde ve yani teknoloji endeksi özellikle ağırlık sınırlamalı teknoloji endeksinde de bu tip yüksek ağırlığa sahip hisse senetlerinin özellikle pasif yönetimli fonlarda sıkıntı yarattığını söyleyebilirim. Yani realite bu. Yerli yatırımcılar da bundan, fon yöneticileri de açıkçası yabancılar gibi şu an biraz durum rahatsız edici diyebilirim.
4: Peki SPK şimdi bundan sonra ne yapmalı sizce? Yani sağlıklı kriterler ekseninde bir, yani o seviyeyi doğru bir yere çekme adına?
3: Şöyle ki yani pasif yönetimli fonlarda hali hazırda gelen fon büyümeleri ve fon küçülmeleri ilgili karşılaştırma ölçüsüne göre dağıtılıyor. Haliyle bu endekslere giriş şartlarında biraz daha üzerine düşünülebilir diye düşünüyorum. Açıkçası yurt dışında Endonezya çok vurgulanıyor. Yani bizim okuyabildiğimiz kadarıyla, yani halka açıklık oranlarındaki değişik algılamadan ötürü MSCI orada bir hamle yapmıştı. Bizde de bu halka açıklık, halka açık piyasa değerinin yüksekliği endeksler üzerinde çok etkili oluyor. Bir endekse giriş şartları, olma şartları ve benzeri üzerine düşünülebilir diye düşünüyoruz diyebilirim.
4: Peki Oğuz Bey, şimdi gelelim Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara. Yine jeopolitik gündemdeki hoşa gitmeyen, yani piyasanın hoşuna gitmeyen gelişmelerden bahsediyoruz. Müzakerelerin ertelenmesinden bahsediyorum. Yine bir belirsizlik, yine bir petrol fiyatlarındaki oynaklık nasıl seyredecek sorusu gündemde. Yani dün sorduğumuz soruyla bugün sorduğumuz soru da farklılaşıyor dolayısıyla. Yani dün merkez bankaları faiz indirimine ne kadar alan bulabilir bundan sonra diyor. Şimdi yeniden nasıl yön bulunacak, ne kadar işte öngörülebilirlik söz konusu olacak soruları gündemde. Bizim açımızdansa hani yılın başındaki ana tema, yani enflasyon düşecek, Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek teması. İşte bir noktada da şirket karlılıklarına yansıyacak ve daha pozitif bir noktaya geleceğiz teması, fiyatlaması. Şimdi ne kadar uzak, ne kadar yakın?
3: Zeynep Hanım, açıkçası bu anlaşmanın olacağının emareleri ortaya çıktığından beridir Borsa İstanbul'un en güçlü hareket eden sektörü bankacılık, finans sektörü ve onu barındıran faizi duyarlı sektörler oldu. Aslında piyasa biraz bu anlaşmayı ve petroldeki düşüşü satın aldı. Açıkçası geldiğimiz noktada 100 dolarlı petrol, Brent petrolden 80 doların altına çok hızlı şekilde geldik. Sanki yani 70-80 dolarlar arasında da biraz zaman geçirebiliriz gibi geliyor. Şayet şu an tabii ki ikili anlaşma çarşamba günü imzalandı. Bugün konuşmalar yapılacaktı ve 60 günlük bir izleme süremiz var. Ama şu an realitede haber akışına baktığımızda Hürmüz Boğaz'ın işlediğini görüyoruz. Belli kurallar dahilinde İran'ın oradaki gemi trafiğini yönettiğini görüyoruz. O açıdan tabii ki bugün İran'ın Güney Lübnan'daki olayları ortaya sürerek burada bir sözlü görüşmeyi geciktirmiş olması tabii ki piyasalar çok hızlı hareket eden Brent üzerinde bir tepki hareketi yarattı diyebiliriz. Ama ana gidişatın burada anlaşma yönünde olması varsayılıyor. Aksi takdirde tabii burada yeniden çatışmanın, petrolün çok hızlı yukarılara gitmesi, burada son dönem yaşanan bankacılık rallisi, havacılık rallisini tersine çevirir. Piyasa henüz orada değil. Onu söylemek için burayı detaylı anlattım. Piyasa şu an takip ediyor ve bizim tabii ki en büyük hikayemiz faiz indirim döngüsü. Biz de şirkette gün boyu açıkçası bununla ilgili konuşuyoruz. Bununla ilgili projeksiyonlarımızı güncelliyoruz. Hali hazırda petrolün hızlı düşüşü bizi olumlu etkiledi. Hatta dün Kevin Warsh'un hani
4: epey şahin demek
3: istiyorum. Şahin açıklamaları dünyayı ve birçok riskli varlığı bozmuştu ama Türkiye borsası tabii ki daha petrolün düşüşü ve anlaşmayı satın almaya çalışmıştı. O yüzden bizim hikayemiz biraz kendimize has bu durumda ve petrolün düşüşü, anlaşma bizim yani eğer tabii böyle olacaksa varsayımımız o yönde, görüntü de o yönde. Yani 80 petrol bir tepkimedir diye takip ediyoruz. Orada bozulma olmazsa bizim hikayemiz yine faiz indirimine doğru evrilir diye düşünüyoruz.
4: Şimdi bu beklentilerinizin odağında yine bankacılık tarafı olduğunu da anlıyorum hisse tarafında ama şunu da sorayım. Şimdi yılbaşından beri banka getirileri %14, ay başından beri baktığımızda %22. Ama bir yandan da mesela Bankalar Birliği Başkanı'nın açıklaması var, Alparslan Çakar'ın. Diyor ki öz kaynak karlılığı, ki senenin başında en çok konuştuğumuz mesele buydu, enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Bu sene üstüne çıkma beklentisi vardı ama işte birbiri ardına yaşanan gelişmelerle yine ötelenen bir beklenti. Buna rağmen iyimser misiniz?
3: Şöyle ki evet bir düzeltme yaşamıştık. Bunun hızlıca geri çevrilmesi oldu. Bankacılık sektörünün bizim hikayemizde evet ötelendi ve 2027'ye kaldı. Bizim faiz indirim döngüsü ve enflasyonun düşme hikayesi ki orada başarılma bu petrol fiyatıyla daha da aşağılara gelmesiyle bunun başarılma şansı da var açıkçası. Haliyle ister istemez bankacılık sektörü bundan direkt etkilenen sektör olduğu için portföylerde bulundurulmasını sağlıyoruz. Yani o şekilde pozisyon alıyoruz diyebilirim. Bunun sadece Merkez Bankası'nın da en son metninde biraz ekonomideki yavaşlığa da vurgu yapması, onun da biraz açıkçası faiz indirim tarafında kalmasını, istekli olduğunu açıkçası bize hissettiriyor. O açıdan hem şu an hali hazırda yurt dışında da Türk lirası faizlerin düşüşüyle birlikte baktığımızda sanki beklentilerinden daha öncesinde, marketin beklentilerinden biraz daha öncesinde faiz indirimi olabilir. Bu da bankacılık ve onun devamında onunla ilgili sektörler, GYO sektörünü hareketlendirebilir diye düşünüyoruz. İlk emareleri de markette var gibi.
4: Oğuz Ayhan, portföyde bankacılık ağırlığına ne kadar tutarsınız? Ne seviyede tutarsınız?
3: Şöyle örneklendireyim. Tabii ki bizim yatırım fonlarımızın portföy dağılımları her ayın bitişi 6 iş günü içinde yayınlanıyor. Hali hazırda markette 100 birim bir portföy varsa bunun 15-20 puan arasında bir bankacılık oranı tutulabilir diye düşünüyoruz.
4: Birinci sıra mı burası? Ağırlığı en yüksek burası mı yani?
3: Sektör olarak bankacılık sektörü en yüksek sektörlerden biridir diyebilirim.
4: Sonra nasıl sıralıyorsunuz?
3: Daha sonrasında holdingler, bankalarla ilintili olan ciddi iskonto barındırıyorlar. Hali hazırda CDS seviyemiz düşük platoda devam ediyor. Ve faizleri indirebildiğimiz ölçüde şayet bu orta uzun vadeli faizlerimize de ikinci piyasada yansırsa bir çarpan genişlemesi ve iskonto daralması da olur. Yabancı yatırımcının da en çok ilgi göstereceği alanlar buralar olur. Haliyle holdingleri, üçüncü sırada perakende sektörünü ön plana çıkartıyoruz. Faizler düşme eğiliminde olsa dahi faizlerin işletme sermayesi üzerinde yükü görünüyor. Hem yeni bir yatırım yapacaksanız da faizler yine de şu an yüksek seviyelerde, marjinal düşse de. O açıdan şu an operasyonel anlamda nakit yaratan şirketler çok kıymetli. Bizim yurt içinde de perakende, özellikle gıda perakendesi şirketlerimiz bu açıdan çok güçlü.
4: Oğuz kendi Bey, büyümelerini... Buyurun, tamamlayın cümlenizi siz.
3: Kendi büyümelerini kendi operasyonel karlarıyla sağlayabildikleri için o bu dönemde çok kıymetli. Onu özellikle vurgulamak isterim.
4: Son bir soru. Yatırımcının özellikle şirketler vurgunuzdan hareketle sorayım. Şirketler tarafında karar verirken yaklaşımında, hani sizin bilanço tarafına vurgu yaptığınızı anlıyorum da, ne kadar nasıl diyeyim, momentum ne kadar bilanço odaklı gidiyor?
3: Böyle dönemlerde faizin ve olanak maliyetinin çok kıymetli ve olduğu yüksek faiz dönemlerinde tabii ki şirketlerin operasyonel karlılıklarına bakmak çok elzem. Çünkü böyle dönemlerde momentum ve growth şirketleri ister istemez yüksek faiz ortamında hem çarpan daralması yaşarlar hem de büyümelerini fonlayamazlar. Haliyle böyle dönemlerde operasyonel anlamda nakit yaratan şirketleri yatırımcılarımız ön planda tutmalılar. GEO şirketi varsa güçlü kira gelir olanlara odaklanmaları, ciddi iskonto barındıran, iyi kira getiri olan şirketlere odaklanmalı ki bunlar hali hazırda operasyonlarını büyütmeli.

0: büyüyerek devam ettirebilsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Oğuz Ayhan, vakit ayırdığınız için. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü konuğumuzdu. Londra'ya Ceren Dilekçi Kösoğlu'na dönelim.
2: Tek platform.
1: Ceren, hoş geldin. Avrupa notlarını alalım.
3: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Bugün Avrupa'da yön karışık. ABD ile İran arasında barış müzakerelerinin başlamasının ertelenmesinin etkisiyle endeksler sabah saatlerini kazançlarını geri vermiş durumda. Biraz daha jeopolitik tansiyon yeniden ağır basmaya başladı Avrupa endeksleri için. En sert düşüş bugün madencilik tarafında, yine %1,5'luk kayıpla. Onun seyahat endeksi %1 civarı düşüşle takip ediyor. Tabii petrol fiyatları yeniden yükselişe geçmişti. Brent petrolün varili 80 doları görmüştü. Bu nedenle enerji endeksi, enerji sektörü %1,3'lük primle bugün öne çıkan sektörler arasında. Aynı zamanda sağlık grubunda Novo Nordisk hisselerinde de %5'i aşan bir yükseliş yaşandığını gördük. Bunun da temel nedeni bir aracı kurumun hisse için tavsiye yükseltmesi oldu. Bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı. Aynı zamanda Çin ve Hong Kong piyasaları da kapalıydı. Avrupa borsalarında işlem hacimleri ortalamanın biraz altında. Tahvil piyasası ise bugün işlem hacimlerinin zayıf seyrettiği günde baskı altında kalmaya devam ediyor. Alman 10 yıllık tahvil faizleri 5 bas puan artışla %2,98 seviyesine tırmandı. Bloomberg'un 16 kurumla yaptığı anketin sonuçları yayınlandı ve bu sonuçlara baktığımız zaman bazı kurumların Avrupa borsaları için yıl sonuna kadar hedef yükselttiğini, tavsiye yükselttiğini görmekteyiz. 3 tane kurum öne çıkıyor. Barclays, Goldman Sachs ve Societe Generale. Bu 3 kurum hedef fiyatında yukarı yönlü revizyona gitti Stoxx 600 endeksi için yıl sonuna kadar. Fakat biraz daha temkinli, iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bazı sektörlerin geride kalmaya devam etmesini, tüketici odaklı ve aynı zamanda teknoloji sektörlerinin öne çıkmasını bekliyorlar. Mesela Barclays, HSBC ile beraber bu ankette en iyimser tarafta yer alan kurum biri oldu. Kurum 50 puan arttırdı yıl sonu Stoxx 600 endeksi için hedefini, 670 puana çıkardı. Tabii makro zorlukların hala Euro bölgesi için devam edeceğini öngörüyor. Henüz petrol şoku tam olarak geride kalmış değil. Fakat yapay zeka temasının önümüzdeki dönemde öne çıkmaya devam etmesini bekliyor. Bu nedenle teknoloji ağırlıklı şirketlerin öne çıkacağını, yani piyasaların hala bir süre daha ABD piyasalarına eğilimli olarak hareket edeceği öngörüsünü paylaşmış oldu. Goldman Sachs da marjinal bir iyileşme bekleyen kurumlar arasında. Ekip özellikle bu zayıf büyüme ve süre gelen belirsizlik ortamında yapısal temaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bu temalar arasında teknoloji, bankalar, havacılık, savunma ve yenilenebilir enerji sektörlerinin öne çıkmasını bekliyor. Fakat hem Çin ile artan rekabet hem de beklentilerden kötü bilanço beklentileri nedeniyle aynı zamanda otomotiv ve kimya sektörlerinin geride kalacağı öngörüsünü paylaştı. Societe Generale de tahmininde yukarı yönlü revizyona gitti. 580 puandan 600 puana yükseltti yıl sonu tahminini. Fakat mevcut seviyelerin altında kaldığını görüyoruz bu tahminin. Asıl yükselişin Avrupa borsalarında 2027 yılında başlayacağı öngörüsünü paylaştı Zeynep.
1: Bir röportajla bitirelim piyasa hattını. Spotify'ın tüm pazarlardan ve aboneliklerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gustav Gyllenhammer, Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. Kulak vererek bu bölümü bitirelim. Finans Merkezi'nde görüşürüz.
4: Bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
5: Merhaba. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
4: Yılın ilk yarısının sonuna geliyoruz ve küresel ekonomi belirsizlik ve enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldı. Peki Spotify bu yıl, bu süreçte nasıl bir performans gösterdi?
5: Spotify 2026 yılında her zamankinden daha güçlü bir konumda. Yani 2025 yılında ilk tam karlı yılımızı geçirdik ve 2026'nın ilk çeyreğinde platformda 760 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştık Ayrıca 300 milyon aboneye yaklaşıyoruz.
4: Spotify olarak 1 milyar premium abone sayısına ulaşmak gibi bir hedefiniz vardı değil mi? Bu hedef hala geçerli mi?
5: Spotify dünyanın en büyük abonelik platformlarından biri ve neredeyse 20 yıl önce başladığımızdan beri olağanüstü bir büyüme gördük. Ve 300 milyon aboneye yaklaşırken küresel olarak 1 milyar aboneye ulaşmak için yeni bir hedef belirlemenin zamanı geldiğini düşündük. Bu kulağa

0: Spotify 20 yıl önce piyasaya çıktığında korsanlık nedeniyle dünya genelinde müzik gelirleri hızla düşüş içindeydi. Ama görüyoruz ki hem streamingin yükselişi hem de Spotify'ın müzik endüstrisine kattıklarıyla müzik endüstrisi büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Sadece geçen yıl müzik endüstrisine 11 milyar dolar kazandırdık ve lansmanımızdan bu yana toplamda 70 milyar dolarlık ödeme rakamına ulaştık. Yani müzik endüstrisi uzun zamandır olmadığı kadar iyi bir durumda.
1: Peki bugün müzik endüstrisine hangi pazarlar öncülük ediyor?
0: Dünyanın her yerindeki tüm pazarlardan güçlü bir büyüme görüyoruz. Ve abone gelirlerine baktığımızda önde gelen pazarlar arasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'yı görüyoruz. Ancak şu anda dünyanın her yerinden büyük bir büyüme geliyor. Ve burada küresel olarak ilk 10 pazarımızdan biri olan ve gelecekte olağanüstü bir güç ve güçlü bir büyüme gösteren Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.
1: Peki, Türk müzik pazarını nasıl görüyorsunuz?
0: Bizim için bugün Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Burada İstanbul'da ofisimizi açıyoruz ve bence bu Türk pazarına daha da derinlemesine entegre olmak istediğimizin bir bağlılık göstergesi. Ve burada olağanüstü bir güç görüyoruz. Türk müziği 290 milyardan fazla kez dinlendi ve son 5 yılda yalnızca Türk müziğinde %200'ün üzerinde bir büyüme gördük. Yani bugün bir başlangıç noktası değil ama Türkiye'de bizim için önemli bir dönüm noktası.
1: İstanbul'daki yeni ofisle ilgili biraz detay paylaşabilir misiniz?
0: Evet, tabii ki. Spotify bir platform olarak her zaman hem küresel hem de yerel olmayı esas aldı ve dünyanın dört bir yanında Türk müzik endüstrisini destekleyen, Türk tüketicilere deneyimler sunan ekiplerimiz uzun yıllardır var. Ama burada sahada kalıcı çalışanlarımızla bir ofisimiz yoktu ve bence bugün değişen şey de bu. Birçok ekibimizde aktif olarak işe alım yapıyoruz. Hem sektör tarafında müzik ortaklarımızla birlikte destek sağlamak hem de pazara daha fazla tüketici deneyimi ve pazarlama deneyimi sunmak için çalışıyoruz.
1: Peki yeni ofisiniz için İstanbul'da kaç kişilik istihdam yaratmayı planlıyorsunuz?
0: İşe alım sayısı açısından şu anda bir dizi pozisyon için aktif olarak işe alım yapıyoruz. Ve bunun zaman içinde tam olarak kaç kişi olacağını şu anda paylaşamıyoruz. Ancak burada daha fazla kişinin sahada olmasıyla birlikte daha güçlü bir büyüme, daha fazla gelişme ve bizimle Türkiye'deki müzik endüstrisinin tüm oyuncuları arasında daha fazla işbirliği olacağına inanıyoruz.
1: Spotify'ın önümüzdeki 5 yıl için Türkiye vizyonu nedir?
0: Pazar için vizyonumuz hem Türkiye'deki yerel endüstriyi büyütme inancına dayanıyor, hem de yurt dışında güçlü bir büyüme fırsatı olarak şekilleniyor. Dünyada İngilizce olmayan müziğe yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gördük. İngilizce olmayan müzikler platformdaki tüm dinlemelerin %50'sinden fazlasını aştı ve bu yayın öncesi döneme kıyasla çok farklı bir endüstri. Latin müziği, Batı Afrika'dan Afrobeats, Kore'den K-pop gibi türler ve bölgeler görüyoruz ve Türk içeriğinin dünya genelindeki tüketicilere ihracatında da şimdiden muazzam bir büyüme gözlemliyoruz. Gerçek şu ki, Türk müziğinin ihracatındaki büyüme son 10 yılda dinlenme sayısı açısından bundan tam 10 sene önceki verilere kıyasla tam 70 katlık devasa bir artış gösterdi. Bu nedenle yerelde bulunmamız ve bunu küresel ekiplerimize entegre etmemiz, Türk içerik üreticilerinin gelecekte dünyanın dört bir yanında hayranlar bulması için gerçekten iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.
1: Birçok Spotify kullanıcısı Türkiye'de Hi-Fi özelliğini soruyor. Bu konuda herhangi bir güncelleme paylaşabilir misiniz?
0: Premium abonelik hizmetlerimize daha fazla değer katmaya tutkuyla odaklanıyoruz ve bunu dünyanın her yerinde sürekli olarak yapıyoruz. Yakın zamanda müzik videolarını getirdik. Bu hem Türkiye'de hem de yurt dışında tüketiciler tarafından çok sevilen bir özellik oldu ve insanların favori sanatçılarıyla daha derin ve etkileşimli bir bağ kurmasını sağladı. Yani bir şarkı dinlerken aynı zamanda şarkının video versiyonuna da sorunsuzca geçiş yapabiliyorsunuz ve Premium'a daha fazla özellik ve daha fazla deneyimle değer katmaya devam edeceğiz. Bugün özellikle kayıpsız sesle ilgili paylaşacak bir şeyimiz yok. Ancak burada İstanbul'da bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sayede tüketicilere daha da yakınlaşabileceğimizi ve umarız piyasaya daha heyecan

0: verici özellikler sunabileceğimizi düşünüyoruz.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Bu sabah saatleri tarım enflasyonu Nisan verisi geldi. Bu veriyi detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Hemen kendisini takdim edelim. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis bizlerle. Merhabalar Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Mehmet Bey, tarım tarafında birçok aslında gündem var. COP31 tarafında tarımı etkilerini konuşacağız. Bunun yanı sıra 14 Haziran Toprak Bayramı'nı geride bıraktık. Fakat bu sabah saatleri ise tarımsal girdi enflasyonu geldi. Yine tarımsal girdi tarafında tarım enflasyonu Ocak 2025'ten bu yana artış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl başından bu yana artış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Ve bakıldığında Nisan'da aylık %5,5'un üzerinde bir artış, yıllıksa %38,5'un üzerinde bir artış kaydedildiği rakamlar bizlere gösterdi. Peki Mayıs'ta nasıl bir tabloyla karşılaşırız? Çünkü bakıldığında aslında gübre ve mazot tarafından bu enflasyondaki yükselişin etki ettiğini görüyoruz. Nisan, Mayıs tarafında bakıldığında ise yağışların çok iyi gittiği, rekortenin iyi açıklandığı bir ay vardı. Fakat takvim etkisi de burada biraz rakamları aşağı doğru etkileyebilir açısından baktığımızda Mayıs'ta aynı tabloyla karşı karşıya kalır mıyız sizce?
2: Evet efendim, önce biraz ses açılırsa, çok zor duydum.
1: Tekrar edelim isterseniz.
2: Evet, yok, genel olarak bir cevap vermek isterim. Tabii. Biliyorsunuz bugün sizin de söylediğiniz Nisan ayı tarımsal girdi fiyatları açıklandı. Buna göre yani aylık %5 olması ve yıllık bazda da %38 rakamı. O zaman ne oluyor bu girdi maliyetleri arttığında? Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de yukarıda görülüyor. Yani tarım tüfeğe baktığınız zaman o da 16.6. Yani 5 gün önce açıklandı. Mayıs ayında yaklaşık yıllık bazda yani %43. Geçen bir ay öncesi de %42.53'tü. Şimdi üretici fiyat endeksine göre Mayıs ayında tahıllar, pirinç hariç, baklagiller ve yağlı tohumdaki oran %42.65. Bir önceki aya baktığınız zaman, yani Mayıs'tan önceki ay, Nisan ayına baktığınız zaman %36. Şimdi üfede yıllık artış oranı eğer tarım üfede %43 seviyesinde gerçekleştirmesi demek, bunun üretim tarafında maliyet baskısını sürdüğünü işaret ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu sene, bu ay, geçtiğimiz ay Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi, yani manşet enflasyon, yıllık %32. Ancak aylığa baktığımız zaman Nisan ayında %4'ler civarında 1.71'e inmiş. Peki tüketici enflasyonu gıda ve alkolsüz içeceklerde nasıl durum? Onda da aynı şekilde bir önceki ay Nisan ayında 3.70, 0.48'e inmiş aylık enflasyon. Yani %1'in altında. Bu aylık enflasyonun geçen aya göre düşüş olması olumlu bir sinyal olarak görülebilir. Ancak jeopolitik gelişmeler, iklim krizi, küresel ekonominin dengelerinin bozulduğu bir dönemde tabii ister istemez ülkemizde bu konuda etkilenecektir. Yani dünya piyasalarında şu an gübre fiyatları Şubat ayında, yani savaş başlamadan önce Orta Doğu'da yaklaşık $470'dı. Yani baktığınız zaman 770-740 dolarlara kadar çıktı tonu. Baktığınızda fiyatlar %60 civarında dünyada gübre fiyatları arttı. Yani bugün artık dünyada dengeler değişmeye başladı. Baktığınızda ürünlerle ilgili hep biz yurt dışında ürünlerin daha ucuz olduğunu kıyaslama yaparken, ama bugün dünyada artık ucuz ürün de o dönem bitti, o devir bitti artık. Bakıyorsunuz buğdayda 8, diğer soyada %4 ve diğerlerinde de %6 civarında, gıda maddelerinde, bitkisel yağlarda falan ciddi artış söz konusu. Onun için bizim de maliyet baskısının üreticinin girdi maliyetlerinde devam ediyor maalesef. Tabii burada üretici maliyetlerini düşünmesi için girdi maliyetlerinin kontrol edilmesi ve üretim hasatın, yani üretimi artırmak, verimliliği artırmak gerekiyor. Örnek olarak mesela kırmızı mercimeğin hasatı yeni başladı.
1: Evet.
2: Kırmızı mercimek geçen sene en çok baklagillerde fiyatı artan bir üründü. Güneydoğu'nda %94'ü Güneydoğu'da yetişiyor kırmızı mercimeğin. Bakın geçen hafta hasat başladı, bu hafta fiyatlar %30 civarında geri geldi. Yani üretim arttıkça fiyatlar, yani arz arttıkça fiyatlar düşüyor.
1: Peki Mehmet Bey, burada maliyet baskısının artmasıyla beraber çiftçinin üretim kararı nasıl etkilenecektir? Burada bir düşüş öngörüyor musunuz?
2: Hayır, üretim zaten baktığınız zaman 2025-2026 sezonu iklim ve bitki gelişim değerlendirilmesine bu yıl iklim açısından çok olumlu geçti.
1: Evet.
2: Ya çünkü son yani 7 aylık yağış, meteorolojinin verdiği bilgi, yağışa baktığınız zaman son 66 yılın en yüksek yağmur kaydedildi. Yani birçok tarım ürünlerinde verim artışı bekleniyor. Tabii sizin de sorunuzdan şöyle söyleyeyim. Tabii girdi maliyetlerindeki artış hem ülkemizde hem dünyada artıyorsa bunlar üretim maliyetlerine gelir. Ama ne dedik? Üretim arttığı zaman, verimlilik arttığı zaman, rekolte arttığı zaman o zaman daha uygun fiyatlarla tüketicimiz ürüne erişebiliyor. Yani 2026 yılının ilk tahmin raporunda TÜİK açıkladı. 21.5 2026'da açıkladı. 2025 ile 26 kıyasladığınız zaman tüm bitkisel ürünlerde, tahıl dahil %12'lik bir artış var bir önceki seneye göre. Yani 75 milyon ton üzerinde bir artış bekleniyor. Sebze üretimi yaklaşık %33 civarında bir, yani 33 milyon ton civarında bir rakam var. Bu da bir önceki seneyle aynı, ama geçen sene biliyorsunuz meyvelerde zirai don oluştuğu evet. için meyve, içecek ve baharat grubunda da orada da bu sene %57'lik bir artış var. Yani 31 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani kiraz başta olmak üzere bu sene daha uygun fiyatlarla meyve tüketebilecek halkımız. Tahıl üretimine baktığınız zaman 2026'ya göre bir önceki yıla göre %21 artmış. Yani 34 milyon tondan 41 milyon tona yükselmiş. Çok bereketli bir yıl bizim bu yılımız. Tabii ki arada şunu söylemek isterim. Bunları veriyoruz bu verileri, ama hasat Haziran'ın başı itibariyle başladı. Eylül ayına kadar, hatta çeltik Ekim ayına kadar devam edecek. Son sözü doğa söyler. Eğer mücbir sebepler olmaz ise buğday üretiminde bakın bu sene Türkiye'nin uzun yıllar ortalaması 20 milyon ton civarında. Bu sene %26'nın üzerinde bir artışla 22.8 milyon tona ulaşması bekleniyor ki Sayın Bakanımızın da geçen hafta açıkladığında bu 23 milyon tonda olabilir denildi. Baktığınız zaman 2025 yılında 952 bin ton olan kuru bakliyat ürünleri 2026'da %22 artışla 1 milyon 165 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ama tırnak içerisinde 2024 yılında bu rakam 1 milyon 345 bin ton civarında üretim gerçekleşmişti. Bir de TÜİK verilerine göre kuru fasulye üretiminde biraz %15 bir azalış var, ama diğer bakliyat ürünlerinde üretim artışı, bitkisel üretimde rekor derecede, bazı ürünlerde artış söz konusu.
1: Evet, iyi bir sezonla karşı karşıya kaldığımızı söylemlerinizden anlıyorum ve son sözü doğa söyler cümlenize de aslında çok değerli buldum. Burada son 66 yılın en yüksek yağmurunun geldiğini açıklamışsınız. Peki bu süreci ve bu konjonktürü göz önüne aldığımızda mercimek ve pirinç fiyatlarına bir düşüş olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık ve bazı hububat ürünlerinin rekortenin de çok iyi gittiğini söylemiştiniz. Anlıyorum. Bu gelişmeler hem üretici hem de tüketici tarafında fiyatları ne yönde etkileyecektir? Yani maliyet baskısına rağmen burada fiyatlarda bu sene içerisinde bir düşüş öngörüyor musunuz?
2: Bakın ya, biraz önce kırmızı mercimek örneğini verdim. Evet. Kırmızı mercimekte geçen hafta ya bu hafta arasında %30'luk bir fiyat düşüşü var. Yani Güneydoğu'da 90 liranın üzerinde dökme fiyatlar merkezindeyken bugün %30 azalışla 60 liraların seviyesine kadar geldi. Tekrar ifade ediyorum. Ne kadar üretim desteği verirseniz, ne kadar iklim şartları uygun olursa üretim, rekolte artar ve bu gıda arzında her zaman artış oranları yukarı yönlü gittiğinde tabii ki daha uygun fiyatlarla ürün bulunabilir. Tabii ki bu Türkiye ekonomisi biliyorsunuz %2,5 büyüdü. 2025 yılında 8.8 daralan bizim tarım sektörümüz bakın bu yılın ilk çeyreğinde %4.6 büyüdü. Bu o kadar önemli ki, yani son çeyrekte baktığınız zaman bu üretimin yıl sonunda tarımsal büyümeyi yukarı yönlü çekecektir. Yani bu tarımdaki rekoltenin artışı tarım sektörünün büyümesini gerçekleştiriyorsunuz. Ama tarım sektöründe bir büyüme gıda fiyatlarının, enflasyonu, ithalatı, ihracatı ve kırsal geliri yani kırsalda yaşayan insanların gelirlerini doğrudan etkiliyor. Yine bu büyüme, yani tarım sektöründeki büyüme gıda arzını sürdürülebilir ve dezenflasyon süresi açısından da hayati önem taşıyor. Çünkü tarım sektörü nüfusumuz, Türkiye'nin nüfusun ihtiyacının, gıda ihtiyacının karşılamanın yanı sıra milli gelirinin %6'sını oluşturuyor ve hem ihracatın, Türkiye'deki tarım ihracatının hem de istihdamın %16'sını oluşturan önemli bir sektör.
1: İstihdam tarafında konuşursak aslında hemen burada araya girmek isterim. Çünkü uzun zamandır konuşulan bir gündem oldu Mehmet Bey. Burada tarım istihdamında gençlerin daha uzak baktığı ve daha fazlasıyla aslında emek yoğun sektörlerin dışında teknolojiye odaklandığı, adapte olduğu bir dönemle karşı karşıya kaldık. Peki tarımı istihdam tarafına gençleştirmek için nasıl adımlar sunmalıyız ve nasıl cazip durmalıyız sizce?
2: Çok önemli bu sorunuz. Önce tabii teknolojiyi söylediniz. Tarımsal üretimde büyümenin temel kaynağı verimlilik. Tabii bu doğrultuda akıllı tarım uygulamaları, dijitalleşme, üretim miktarını artırırken aynı zamanda da su kayıplarını azaltıyor. Yani daha az girdi maliyetleri kullanarak daha fazla üretim elde ediyorsunuz, üretim maliyetleri düşüyor. Tabii teknolojinin ilgili çok geniş çapta konuşmak gerekir ama gençlerin tarıma entegrasyonunu konuşacak olursak gıda güvenliğinin anahtarıdır gençler. Çünkü tarımsal üretimin devamını sağlayan en önemli güç üreticidir. Yani sizin ne kadar teknoloji olursa olsun insan faktörü çok önemli. Şimdi genç nüfus kırsalda ve tarım sektöründe yeterince yer almaması ve dünyada da bu şekilde, yani sadece ülkemizde de değil ama ülkemizde daha fazla göç var. Büyük şehirlere göç var. Artık kırsal terk ediliyor. Şimdi gıda arz güvenliği için bu durum risk oluşturuyor. Yani gençler artık çiftçi olmak istemiyor. Tarımı genellikle güvenli bir meslek olarak da görmüyor. Şehir yaşamını daha cazip buluyor. Bugün kırsalda aktif nüfusun yaş ortalamasına baktığımız zaman yaş ortalaması 59, %35'i 65 yaş üstü. Yani ben 68 yaşında, 69 yaşında bir insan olarak, yani ben de 25 kiloyu kaldırabilirim ama 50 kiloyu kaldıramazsınız bir ton bu ürünü. Onun için genç üreticilerin baktığınız zaman bizim kırsalda tarım nüfusunda oranı %5. Onun için gençlerimiz tarımdan ve kırsal yaşamdan uzaklaşıyor. Bunun önlemini almamız lazım. Nasıl almamız gerekiyor? Genç nüfusun bir kere girişimcilik tarafı var. Teknoloji adapte oluşuyor. Tarımda dijitalleşme ve yenilikçi uygulamalar için büyük bir avantaj aslında gençlerimizin bu yönüyle. Şimdi kırsal bölgelerde sadece bir tarımsal faaliyet alanı değil. Gençlerin hem sosyal ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olmalı. Eğitim, sağlık, sosyal imkanlar sunacak köy yaşamı cazip hale getirilmesi lazım. Çünkü bugün iklim değişikliği, pandemi, gıda arz güvenliği gibi konuların gündeme gelmesiyle tarımın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya fark etti. Dolayısıyla tarım sektörünün stratejik önemi ve itibarı yükseliyor. Hele hele yani dünyada baktığınız zaman ülkelerde artık tarım sektörü çok itibarlı bir meslek. Bu yüzden genç nesil için sektör artık çekici olmaya başladı. Böyle de bir avantajımız var. Özellikle pandemi döneminden sonra. Yani şöyle ifade edebilirim. Tarım sektörünün geleceği gençlerin bu alanda yer almak istemesiyle şekillenecek. Yani onların katkısı sektörün sürdürülebilmesi için önemli. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı genç çiftçilerde oluşturduğu Tarım, Orman ve Gençlik Konseyi üyeleri var. Bunlar atölye çalışmaları yapıyorlar. Pek çok projede yer veriliyor. Bunlar da çiftçilik, ya bunun da amacı çiftçilik algısını yeniden dizayn edilebilmesi. Atölye çalışmaları ve tarım gıda sektörünü ilgilendiren konularda geniş çapta çalışma imkanları bulunuyor. Onun için gençlerin tarımda olması lazım. Tekrar ifade ediyorum. Gençlerin tarıma entegrasyonu gıda güvenliğinin anahtarıdır.
1: Kritik bir öneme sahip diyorsunuz. Peki Mehmet Bey, bakıldığında 14 Haziran toprak gününü geride bıraktık, toprak bayramını, ve bakıldığında Türkiye'nin tarım topraklarının korunması, verimliliğinin artması da büyük bir kritik önem taşıyor. İstihdamın yanı sıra bakıldığında bunlar da önemli maddeler arasında yerlerini alıyor. Şimdi COP31 de bu sene içerisinde Türkiye'de gerçekleşecek ve burada iklim risklerinin de büyük bir derecede masaya yatırılacağı konuşuluyor ve tarım tarafı da iklim risklerine karşı aslında çok kırılgan olduğu için ki biz geçen sene ziraat ondan kaynaklı da dalda meyvelerin olmadığı bir dönemi geride bırakmıştık. Peki burada iklim risklerinden daha çok etkilenmemek amacıyla sizce nasıl adımlar atılmalı ki tarım sektörümüz gelebilecek dış risklerden korunabilsin?
2: Evet Adar Hanım, çok önemli bakın bu dediğiniz. Öncelikle iklim değişikliği küresel gıda arzın ve beslenme güvenliğini artık tehdit ediyor. Şimdi hem mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, olağanüstü kuraklıklar, geniş alanlara yayılan orman yangınları ve aniden gelişen şiddetli seller, hızla eriyen buzullar, bunu hep duyuyoruz. İklim krizinin artık geleceğe dair bir ihtimal değil, hayatımızın tam ortasında duran bir gerçek olduğunu gözler önüne seriyor. Bilim insanlarına göre bu tabloda istisna değil artık. Hızla değişen iklim rejiminin habercisi. Bu nedenle iklim değişikliği geleceğin sorunu, hep biz öyle diyorduk 25-30 sene önceki, ben özellikle ilgi alanımdı. Bu geleceğin sorun tanımından artık çıktı bugün. Bu geleceği şekillendiren ekonomik ve sosyal çevresel riskleriyle kapımızda duran bir kriz haline geldi. İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için bir sürdürülebilir çözümler hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani bu da uzmanlar diyor ki iklim değişikliği bilinçsiz su kullanımı nedeniyle artık tarımsal üretim bölgelerinde ciddi su krizi riskiyle karşı karşıya kalınabileceği günler gelebilir diyor. Uyarıyorlar. Su artık yalnız tarım değil tabii ki. Toplumsal ve ekonomik bir risk başlığına dönüşmüş durumda. Bilim insanları son dönemde dünyada açıklanan su riski ya da su stresi olan ülkeler açıklandığında 2040 yılında Türkiye'nin de bu suyla ilgili stres olacak, yaşanabilecek ülkeler arasında olabileceği tahmin ediliyor. Toprak bayramı dediniz, evet. Toprak bir tek, yani çok uzun ama bir tek cümle söylemek istiyorum. Toprak biliyorsunuz olmadan, su olmadan üretim olamaz. Bir santim veya 4 santim ama bir ürünün ekilebilmesi için toprağın, bazı buğday mesela 25-30 santimde üretilecek değil mi? Ama 1 santimetre kare toprak 500 ile 1000 yıl arasında oluşabiliyor. Onun için toprağımızın da suyumuzun da kıymetini bileceğiz. Nedir? Artık toprak maalesef zirai ilaçların, gübrenin bilinçsiz şekilde atılması nedeniyle yoruluyor, verim veremiyor. Suyu maalesef kirletiyoruz. İşte üç tarafımız denizle çevrili, görüyoruz her sene balık ve canlı nesli tükenmeye başladı. Rize Üniversitesi'nin açıkladığı rakama göre 161 balık çeşidinin 59'u Karadeniz'de nesli tükenmeye başladı. İklim değişikliği çerçeve sözleşmenin taraflar konferansının 31.si COP31 9 ve 21 Kasım arasında Türkiye'de düzenlenecek. Evet. Siz de ifade etmeniz. Şimdi COP31 Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecinin hızlandırılması için olanak sunuyor. Ayrıca iklim konusunda farkındalığı artırma konusunda önemli bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yani COP31 dediğiniz zaman demek ki 30 tane bugün baktığınızda iklim değişikliği çerçeve sözleşmeli taraflar konferansı oturmuş, iklim krizini görüşmüşler. Ama bugüne kadar ciddi bir adım atılamadığını bilim insanları söylüyor. Peki. Yani her toplantıdan çıktıktan sonra bir soruna çözüm bulunmuyor. Onun için inşallah bu zirvenin beklentilerin somutlaştığı bir dönüm noktası olsun. İnanın son olarak şunu söylemek isterim. Bakın biyoçeşitlilik dünyada hızla gelişiyor ve biyoçeşitlerde bütün canlılar, yani dünyada mesela 1 milyon türün nesli tehlike Peki. altında.
1: Evet.
2: Bugün küresel ekonominin %50'si doğal varlıklardan elde edildiğini, iklim krizinin dünyada büyük bir bölümünün geçim kaynaklarını evet. tahrip ettiğini, ürün tedarikini aksattığını, bunların da küresel göçlere neden olabileceğini, küresel ekonominin etkisinin de büyük olabileceği maalesef söyleniyor.
1: Peki. Mehmet Reis, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Size iyi hafta sonları dileyelim.
2: Tamam efendim, sizlere de.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.
0: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın. Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu sabah itibariyle MSCI düzenlemelerinin ülkemizle ilgilendiren haber akışlarıyla güne başladık. Tabii ki İran konusunda özellikle gözler bu hafta sonuna çevrilmişken bakalım takvim bir yerlere mi evrilecek yoksa süreç geldiğimiz noktadan farklı bir konuma mı geçecek? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Öte yandan piyasalarda tabii hafta boyu içeride dışarıda ülkelerin varlık sınıflarının kendi iç gündemleri ya da küresel ölçekte hangi gündem maddeleri varsa buna reaksiyon vermeye devam ediyor. Ama içeriden söz edecek olursak şu an itibariyle 14.700 puandayız. %1'e yakın endekslerin tamamında aşağı yönde değişim olduğunu görüyorum yüzdesel bazda. Ulaştırma bir miktar daha az hissediyor bu baskıyı ve 117 milyar TL'lik bir hacim var. Dolar TL'de 46,44 seviyesini görüyorum. CDS'imiz 220'nin altında kalmaya devam ediyor. Altın ve gümüşte %1'i aşan düşüşler var ons bazında. Keza Bitcoin'de %1'e yakın. Petrol ve WTI'de da halen 80 dolar ve altını Brent gerçi biraz 80 doların üzerinde ama telaffuz ettiğimiz bir süreç. VIX endişe endeksinde çok yukarıya dönen bir seyir yok. 17'lerde şu anda. ABD tahvil faizleri stabil ama günün belki de flash konularından bir tanesi spot dolar endeksinin 100'ün üzerine gelmiş olması diyerek kısa bir özet sunalım. Gidelim Paribu'ya araştırma ve raporlama bilim yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Onunla geçen hafta futboldan iyi niyetle açmıştık sohbetimizi. İnşallah geçtiğimiz hafta sonu alamadığımızı yarın sabah saatlerinde almış oluruz. Biz de bir sonraki sohbetimizde iyi şeylerden konuşuruz diyelim, ona devredelim sözü.
2: Çok teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, geçen hafta yine kaderin bir cilvesi. Hep Amili Futbol Takımı'nın maçından bir gün önce sizinle yayın yapıyoruz. Bir kez daha iyi dileklerimizi gönderelim. Bu kez grupta kalmak ve gruptan çıkmak için de önemli bir mücadele. Umarım daha güzel bir sohbeti gerçekleştiririz bir sonraki yayınımızda. Şimdi bu yayınlarda sizlerle sık sık geleneksel finans kuruluşlarıyla regülasyona tabi kripto kökenli platformların giderek yakınlaştığı bir dönemde olduğumuzu vurguluyoruz. Bu kez bizden bir haber vermek isterim gururla. Paribu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iştiraki CoinMena fiyat ödeme altyapısını güçlendirmek üzere bankacılık devi Standard Chartered'la bir stratejik işbirliğine gitti. Buna göre CoinMena anlaşmayla kullanıcı varlıklarını Standard Chartered nezdindeki korumalı hesaplarda tutacak. İşlemleri sanal hesaplar üzerinden tek noktadan yönetmeyi olanaklı kılan bu anlaşmanın fiyat yatırma süreçlerini hızlandırması ve CoinMena'nın operasyonel ölçeklenebilirliğini de artırması bekleniyor. Bu haber niye önemli? CoinMena, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde lisanslı bir kripto varlık alım satım platformu olarak hizmet veriyor. Standard Chartered'ı o kadar anlatmaya gerek yok belki ama 850 milyar doları aşan aktif büyüklüğünün yanı sıra Financial Stability Board tarafından verilen sistemik öneme sahip banka titriyle geleneksel finansın devleri arasında yer alıyor. Ama aynı zamanda geleneksel finansta blok zincir entegrasyonu konusunda da en iddialı bankacılık devlerinden biri. Son dönemdeki haber akışı da bunu destekliyor. Bu açıdan CoinMena ve Standard Chartered işbirliği Paribu ve iştiraklerinin finansal gücünü, kurumsal güvenilirliğini ve bölgesel konumunu da öne çıkarıyor. Ki bu haber akışı da şöyle destekleniyor. Bir sonraki haberde de Morgan Stanley'i görüyoruz. Ethereum ve Solana ETF'leri için onlar da başvurularını güncellediler. Her iki fon için de %0,14'lük işlem ücretiyle bir başvuru güncellemesine gittiler. Bu niye önemli peki? Burada en rekabetçi işlem ücretini vermeye çalışıyorlar. Çünkü bu alandaki rekabet giderek kızışıyor ABD'de ve rekabet oldukça önem kazanıyor. Burada daha önce Nisan 2025'te yaptıkları bir başvurunun tekrarı bu aslında. Bitcoin ETF başvurusunda da %0,14 gibi rekabetçi bir oran vermişlerdi. Burada aynısını tekrarlamaya çalışıyorlar. Çünkü Bitcoin Trust ETF'i 300 milyon dolarlık net bir kurumsal sermaye girişi sağlamıştı. Geçelim bir diğer entegrasyon haberine. Orada da Fidelity Investments öne çıkıyor. Stabil kripto varlık ihraççıları için özel olarak tasarlanmış bir para piyasası fonu başlattılar. ABD'de Genius yasası geçtiğimiz dönemde onaylanmıştı ve ödeme odaklı stabil kripto varlık ihraççılarına bir çerçeve getirmişti. Buna göre dolaşımdaki her 1 dolarlık stabil kripto varlık birebir oranında yüksek kaliteli ve likit finansal varlıklarla

0: desteklenmek zorunda. Fidelity'nin bu yeni fonu da ihraççıların yasal zorunluluğu manuel olarak yönetmeleri yerine tamamen regüle ve kurumsal bir havuz üzerinden otomatik olarak çözmelerini sağlıyor. Çünkü dediğim gibi bu entegrasyonun giderek arttığını görüyoruz. Artık o aradaki çizgi çok flu ulaştı. Ve bunu da son haberle destekleyeceğim. Bitcoin destekli kredi platformu Ledin, Tether Gold yani XAUT'nin teminat varlıklarına eklendiğini açıkladı. Bu ne demek? Bugüne kadar genellikle cüzdanlarda pasif bir değer olarak, pasif bir değer saklama aracı olarak duruyordu XAUT. Artık aktif bir finansal enstrüman olduğunu görüyoruz. Çünkü altın sahipleri bu varlıklarını teminat olarak göstererek USDT veya USAT cinsinden yani stabil kripto varlık cinsinden kredi çekebilecekler. Bu haber akışının da birbirini destekleyen bir tarzda ilerlediğini söylemekte fayda var Çağlar Kuzlukluoğlu. Bugün biraz uzattık. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.
1: Keyifle dinledik. Her zaman olduğu gibi Paribas Araştırma ve Raporlama Birim Yönetim Emirhan Erdoğan'ı. Onun da söylediği gibi umarız ki Cuma aslında bu saatlerde haftaya bizim için turnuvanın devam edip etmeyeceği belli olacak. Umarız ki güzel şeyler konuşuruz. Şimdi bizim Davos zirvelerinden aslında bildiğiniz bir isim konuğumuz S&P Global Enerji Başkanı Dave Ernstberger. Hi Dave.
2: Merhaba
3: Hello,
2: Dave.
3: Great to see you.
1: It's nice to see you again.
2: Merhabalar, seni görmek çok güzel. Seni görmek de
1: Zoom,
2: çok güzel.
1: We have a great conversation
2: Zoom aracılığıyla
1: with you.
2: Da olsa her zaman seninle muhabbetlerimiz çok güzel geçiyor. Bugün tabii gündemimiz İON. Öncelikle Orta Doğu'daki barış anlaşmasını sormak istiyorum. Artık bir barış anlaşmasına varıldı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşacağı beklentisi var. Ama bu gelişme enerji piyasalarını nasıl etkiler? Özellikle petrol arz güvenliği, bölgedeki üretim riskleri ve jeopolitik risk primine nasıl değerlendirmek gerekir? Gerçekten inanılmaz bir hafta oldu enerji piyasaları için ve küresel enerji güvenliği için. Çok güzel bir soru oldu. Şimdi yakın vadeye düşünecek olursak bu barış anlaşmasının etkileri çok büyük. Mesela 550 araç en az geçişe hazır. Bir de 140 rakamını telaffuz etmek istiyorum. Bunların 140'ı yani araçların 140'ı petrol tankeri ve milyonlarca varil petrolden bahsediyoruz. Ve bu inanılmaz bir rahatlama anlamına taşıyacak. Ama uzun vadeyi düşündüğümüz zaman burada hala sorulması gereken çok ciddi sorular var. Arz güvenliği ne olacak? Burada cevap bekliyoruz. Çünkü piyasalar bu anı yani bu coşku, bu sevinç anını geride bıraktığımız noktada güvenlik üzerine çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğinin farkında. Peki barış anlaşmasının ötesinde yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasalarını şekillendirebilecek, etkileyebilecek jeopolitik riskler neler? Ham petrol fiyatlarına yeniden bir risk primi eklemesi olasılığı mümkün mü? Şimdi birinci risk primi herkesin de aklına gelebileceği gibi. Şimdi ABD ve İran arasında bir nükleer anlaşma ya da bir müzakere olur mu? Burada bir 60 günlük vade var ve başladı bile. Ama tanıdığım hiç kimse 60 gün içerisinde bir anlaşma beklemiyor. Peki neyi bekleyebiliriz? 60 gün içerisinde bir yol alınmak. Yani bu görüşmelerin gerçekten yaşandığını ve tekrardan negatif tarafa geçmeyeceğimiz beklentisi ki görüşmeler zaten başladı. Risk primi kötüye git dönülmesi. Aynı şekilde Çin acaba petrol alıcısı olarak piyasalara dönecek mi? Çünkü yoklardı. Son 90 gündür piyasada değillerdi ve geri geldiklerinde burada da bir risk primi oluşabilir. Ve üçüncü olarak ABD'nin bir sonraki adımı ne olacak? ABD'nin ihracatı yavaşlayacak mı? Bu da büyük bir soru işareti. Peki bütün bu gelişmeler bir kenara, aslında jeopolitik gerilimlere rağmen küresel petrol arzı direnç kalmayı başardı. Ama mevcut arz talep dengesini nasıl değerlendirmek gerekir ve fiyatları düşündüğümüzde anlamlı bir hareket yaratabilecek temel katalizör ne olabilir? Şimdi, 2026'da talebin düşmesini bekledik. Yani 2,5 milyon varillik bir düşüş bekledik. Ve son analizlerimiz ve piyasa koşulları da bunu gösteriyor. Savaş öncesi projeksiyonlarımızı düşünecek olursanız belki de 1 milyon varillik artış olabilir diyorduk. Yani bir 3,5 milyon varillik bir talep değişimi var. Pozitiften negatife bahsediyorum ve fiyatlar belki de düşmeye devam ettikçe ki bunu hızlı bir şekilde yaşandığını gördük. Bir toparlanma görülebilir. Bu da revizyona itebilir bizi. Yani 2026 talepten yana yumuşak bir yıl olarak tamamlanabilir. Ama tabii petrol ve gazın rolü ne? Yani genel enerji talebindeki rolü ve payı ne? Bence petrol ve doğalgaza talep hala var. Uzun vadede belki etkilenebilir ama 2027 ve 2028'de talep ve üretim devam edecektir. Ve elbette bu arz tarafındaki güvenlik nasıl gerçekleştirilecek? Türkiye gibi ülkeler için de çok önemli. Türkiye ve pek çok ülke bu piyasaların geleceğini gerçekten görmek istiyor. Peki bu noktada OPEC Plus'ın mevcut üretim stratejisini nasıl değerlendiriyorsun? Petrol piyasasında fiyatları destekleme hedefinden ziyade pazar payı rekabetinin daha önemli hale geldiği bir dönem mi yaşıyoruz? Önemli bir soru oldu. Tabii çok şey yaşandı son 3 ay içerisinde ve bu noktada OPEC üyelerinin bile değiştiğini gördük. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılacağını açıkladı ve ayrıldı. Bu oldu bile. Ve şu an piyasalara baktığımızda OPEC üyelerinin geriye kalanı neler yapacak? OPEC Plus üyeleri ne yapacak üretimleriyle ilgili? Ki net bir şekilde kademeli bir şekilde üretimlerini değiştireceklerini, azalmaya gidebileceğini söylediler. Ve OPEC bence piyasaları aslında rahatlatmaya çalışacaktır. Yani arz tarafında sorun olmayacağını mesajını verecektir. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ne yapacak? Belki de üretimi artırabilirler. Yani belki ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha fazla petrol üretildiğini de görebiliriz. Peki son 1 milyar dolarlık soru. Şimdi enerji dönüşümü devam ederken petrol ve doğalgaz gibi geleneksel enerji kaynaklarının rolünü nasıl görüyor? Acaba küresel enerji karmasında hidrokarbonların uzun vadeli önemini küçümsüyor olabilir miyiz? Kesinlikle hidrokarbon önemini enerji karmasında biraz küçümsüyoruz. Pandemiden bu yana ki birkaç defa dile getirmişimdir. Son 6 sene içerisinde genel hatlarıyla dünya doğalgazı, ham petrolü, hatta kömürü bile çok tartıştı. Enerji piyasalarında bu konu çok konuşuldu ama yenilebilir enerjinin esas konuşulması gerekiyordu. Burada piyasalarda elektrik üretimi için hidrojen kaynakları, hidrokarbon kaynakları bunların hepsi konuşulmalı. Ve gitgide dünya daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaksa o zaman elbette arzı güvenliğinin konuşacağız gelecek için. Ama yenilenebilir enerjinin rolü, bu da kesinlikle konuşulmalı. Bu arada önümüzdeki Perşembe İstanbul'da da bunu konuşacağız. Güzel bir etkinlik gerçekleşecek ve umuyorum ki orada da çok verimli tartışma ortamları oluşacaktır. Dave, çok teşekkürler aktardıkların için, değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Seni görmek çok güzeldi.
1: S&P Global Enerji Başkanı Dave Ernstberger bizlerle birlikteydi ki Davos'ta yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 3 yıldır yine kıymetli yorumlarıyla her Davos seferimizde bizlere eşlik etmişti. Onu akıllı parada böyle benim de ağırlamaktan keyif aldığım bir söyleşide sizlerle buluşturmakta ayrı bir güzellik oldu bizler için. Kısa bir araya gidelim şimdi. Çevirisi için bu arada Selen'e de çok teşekkür ediyorum. Uzun sürdü biraz ama önemli konular malumunuz. Aranın ardından Bloomberg ET baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le biraz para bilimlerini konuşacağız. Kaçınmayın.
3: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşamlar.

0: Sana hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Araştırma Masası'nda Bloomberg ET Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le birlikteyiz. Her haftaki rutinlerimizden bir tanesi bugün bu hafta haftanın son işlem gününe tekabül ediyor. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Şimdi aslında burada bir finansal hikaye anlatıcılığı da yapabiliriz öncesine dair ama bu sabah özellikle web sitemize giren seyircilerimiz ya da gün boyu bizi izleyen seyircilerimizin dikkatini çeken haberlerden bir tanesi Goldman Sachs diyor ki Brexit bir darbe vurdu adil değerine sterlinin. Lakin son dönemde dolara karşı gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin konumuna, güçlüğüne bakacak olursak sterlin biraz aşırı değerli diye. Ben de bununla ilgili X'te dedim ki zaten Pax Britannia bittiğinden beri aşırı değerli değil miydi? Bundan Brexit biraz götürmüş olsa da şu anki konumunu konuşuyoruz belki ama benimki işin latife kısmı ne düşünüyorsun? Bu ne anlama geliyor daha çok?

0: özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz ne anlamalı?
1: Yani evet, baktığımız zaman aslında haklısın. Normalde daha da burada bir değer kaybı yaşıyor olması gerekir diye düşünmek lazım. Ve belki de ileriki dönemde biraz daha bunun etkilerini göreceğiz herhalde. Baktığımız zaman aslında bu Goldman Sachs'ın grafiğini de ekrana getirebiliriz.
0: Hazırsa grafiği verebiliriz aslında konuşurken.
1: Burada G10 ülkeleri arasında Goldman Sachs'ın yaptığı bir değerlendirme, reel değerlerine bakıyor kurların. Gördüğümüz gibi özellikle ticaret ağırlıklı kur değerlemesine bakıyor. Burada özellikle sterlin değerliliğiyle diğer kurlar arasında öne çıkıyor. Japonya tam tersi değersiz kurlar arasında yer alıyor.
0: O zaten malumun ilanı artık son 2-3 yıldır Japonya.
1: Japonya gerçekten, Japonya'nın şu anda gerçekten uzun süredir bir sarmala girmiş gibi gözüküyor. O sarmaldan çıkması da bayağı da zor gözüküyor. Aynen. Tam tersi tam tersi bir sarmal var diyebiliriz belki sterlin açısından. Fakat senin de belirttiğin gibi burada Brexit aslında önemli bir rol oynuyor ve bundan sonra da belki de oynamaya devam edecek. Şimdi baktığınız zaman aslında son bir haftada özellikle Fed'in kararından sonra, yani daha doğrusu bu Fed açıklamasından sonra bir karar vermedi ama oldukça şahin bir metin yayınladı. Biraz da böyle fiyat istikrarına çok vurgu yapınca bir faiz artışı ihtimali arttı gibi piyasada fiyatlanıyor. Buna karşılık İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu ve bir tane daha faiz arttırma ihtimali varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla baktığımız zaman işte birkaç günde dolar neredeyse %1,5 civarında değer kazandı. Sterlin de yine %1,5 civarında değer kaybetmiş gibi gözüküyor. Savaşın başından beri bakarsak da %2 bir değer kaybı var sterlinde. Ama buna rağmen sterlin demek ki daha değer kaybedecek yeri var diye buradan okumak lazım. Aslında bu Goldman Sachs'ın reel olarak değerli bulduğu sterlini. Burada da belki yapısal, senin bahsettiğin yapısal unsurlar aslında geldiğimiz noktada Brexit İngiltere ekonomisine oldukça zarar da verdi. Ciddi bir şekilde
0: %6 götürdü gibi bir rapor vardı yanlış hatırlamıyorsam,
1: evet,
0: İngiltere'nin büyüme kısmından öyle bir negatif getirisi götürüsü. Senin söylediğine paralel bu arada Aslı, 2020'de Avrupa Birliği'nden resmen ayrılığın ardından dolar karşılığı %1,5 artmış. Yani resmi boşanma gerçekleştikten sonra ardından önceki seviyesinin şu an itibariyle %10 altında kalmaya devam ediyor ve senin dediğin gibi daha fazla bir yükseliş için fazla alan görmüyor. Şunu sormak isterim sana. Ülkelerin tabii ki iç bir takım dinamikleri, varlık sınıflarının özellikle para birimlerinin konumuyla ilgili birçok şey ifade ediyor bizim için ama yani mesela Japonya'nın burada değer kaybında çok ciddi anlamda ters tarafta ayrıştığını görüyoruz. Dışarıda bazı şeylerin tırnak içerisinde iç dinamiklerden çok daha kötü olması, mesela sterlin ve dolar gibi para birimlerini ne denir artık ona, kör ölünce badem gözlü olurmuş hesabı aslında çok da sebep yokken daha değerli kılıyor diyebilir miyiz biraz daha halk diliyle soracak olursa?
1: Evet, aslında burada yani en bence bütün finansal piyasalar arasında herhalde fiyatlaması en zor ve nerede fiyatlanacağı belli olmayan ve analistlerin de çok yanıldığı aslında kur, yani çapraz kurlar.
0: Sterlin dolar mı yoksa genel olarak kurlar?
1: Sterlin değil aslında, euro dolar için de geçerli bu. Yani sonuçta çünkü o kadar çok faktör var ki burayı etkileyen. İşte mesela en başta neye bakıyoruz? İşte faiz farklarına bakıyoruz ama sadece faiz farkları bir etken olamayabiliyor. Mesela euro dolar konusuna baktığımız zaman büyüme farklarına bakıyoruz. Aynı şekilde İngiltere için de bu geçerli. Ve diğer taraftan kendi iç yapısal dinamikleri de burada öne çıkabiliyor. İşte mesela Brexit gibi çok böyle majör olaylar ya da işte Amerikan dolarının 2025 yılındaki değer kaybını düşünecek olursak, her ne kadar Trump kendi doları değerlendiriyor gibi addetmiş olsa da biliyoruz ki ciddi bir şekilde yaklaşık %10'a yakın ABD doları aslında Trump geldikten sonraki dönemde değer kaybetti.
0: Onun gönlünün para birimi olduğu için o hep üste görüyor onu şeyden bağımsız.
1: Evet, bu savaşla birlikte bağımsız. Tekrar bir miktar, yani sonuçta 101'in üzerine çıktığını görüyoruz şu anda dolar endeksinin. Bir miktar orada hareketlenmiyor ama 97'lere kadar gelmişti diye hatırlıyorum. Dolayısıyla hani çok sadece makro değil, işte sadece

0: Sadece faiz farkları değil, aynı zamanda burada politik ve işte ya da Brexit gibi işte ya da Trump gibi biraz daha böyle politik söylemler de öne çıkıyor. Ya da bu politik söylemlerin ima ettiği daha orta uzun vadeli beklentiler. Dolayısıyla kısa vadeli beklentiler mi, orta vadeli beklentiler mi, uzun vadeli beklentiler mi, bunların bir kombinasyonundan bir kur tahmini çıkartmak o kadar kolay değil. O kur tahmini yapsanız da zamanlamasını çok iyi tutturmak
1: zaten
0: kolay
1: değil. Kurumlar bunu aslında bir nevi vazife gibi görüyor. Belli periyotlarla kur hedefini veriyor. Ondan sonra onun üzerine kimse dönüp bakmıyor bile siz şu zaman şunu vermiştiniz diye.
0: Çok doğru. O yüzden yani hani mesela euro dolarla ilgili söyleyebilirim ki gerçekten şimdiye kadar hiç o Bloomberg'de tahmin verenler arasındaki o tahminlerin tuttuğunu çok az görmüşüzdür. Aynı şekilde büyük ihtimalle sterlin içinde. Ama şunu bilmek önemli bence. Burada en azından yani bir değerli görülüyor olması biraz daha orta uzun vadede baktığımız zaman demek ki bir düzeltme alanı olduğunu söylemek mümkün. Tabii şu anda şimdi burada dolara karşı değerli bir kurdan bahsediyoruz. Aslında doların da nereye doğru gideceğini çok iyi bilmiyoruz diye sonuçta
1: işte, Patrivalli gibi yani.
0: Aynen. Sonuçta şu anda bir faiz artışı trendi fiyatlandığı için bu dolara destek veriyor. Oysa şundan çok emin değiliz. Fed'in işte bu haftaki konuşmalarında o fiyat istikrarı vurgusu, işte faiz artışı vurgusu onları gördük ama aslında gerçekten Fed'in nerede durduğunu çok iyi görmedik. Boş'un da nerede durduğunu çok iyi görmedik. Bunu aslında birkaç gündür ben konuşurken bahsediyorum. Benim kendi görüşüme göre bu senenin sonuna kadar bir faiz artışı ya da birkaç faiz artışı olacağına dair aslında elimizde çok da bir dana yok. Çünkü elimizdeki o nokta tahminler Fed üyelerinin tahminleri ki Boş'un kendisi oraya bir tahmin vermedi. Ve bu kadar mesela şu sorunun hala cevabı yok hiçbirimizde. Madem bu kadar enflasyon yüksek, işte enflasyon yüksek olacağını bekliyor Boş bu kadar şahin. Neden bu toplantıda bir faiz arttırmadığının cevabı olmadığı için bir sonraki toplantılarda da niye arttıracağının cevabı yok. Buradan şuna dönmek istiyorum. Dolayısıyla bir faiz artışı olacak fiyatlamasıyla şu anda ABD doları yükseliyorsa olmayacak kısmına geldiğimizde ki gelme ihtimalimiz var bir faiz artışı olmayacak kısmına dolar da tersine tekrar değer kaybeden bir aksiyona geçebilir. Dolayısıyla burada işte o dolar değer kaybederken sterlin ondan da daha mı fazla değer kaybedecek? Bu oraları o kadar da kolay olmayan modellemeler diyeyim. Ama sonuçta o toplamda baktığımız zaman evet ben şeyi değerli buluyorum burada. Sterlin'in değerli olduğuna dair çalışma bana oldukça mantıklı geliyor.
1: Felsefe taşının üzerine yanıtı aranan soru aslında baktığımızda özellikle bugün 150'nin üzerine geldiği konuşuyoruz mesela dolar için. Halbuki çok güçlendiği dönemde de 110'ları, 114'leri konuştuk. Önceden daha da fecisini görmüştük. Bir nostalji yapmak adına da malumunuz George Soros ismi çok böyle ilgi çeken bir isimdir. 1992'de 16 Eylül'de çok devasa bir short pozisyonu açarak sterlinin düşüşüyle ilgili tarihe geçen aslında bir literatür türede neden olmuştu. Bu arada solumuzda da şimdi verebiliriz. Yönetmenimiz İlhan Ezgin ve rejimizden rica edelim. Tam aslı Brexit'ten itibaren haftaya seneyi devriyesi ölmez sağ kalırsak bol bol konuşacağız zaten. 23 Haziran 2016'dan bugüne kadar sanki İngiltere değil de İsveç, Norveç, Yeni Zelanda ve Japon yeni ki biraz önce zaten bol bol Japon yenini konuştuk. O dönemden beri dolara karşı en çok kan kaybı yaşayanlar. Danimarka kronunun çok değeri değişmemiş. Euro biraz önce senin altını çizdiğin gibi zaten çok dar bir bantta ama İsviçre frangı da aslında %19'a yakın yükselmiş. Anlamlı bulabilir miyiz? Japon yeni %34 düşmüş. Yeni Zelanda doları %21 düşmüş dediğimiz bir ortamda.
0: Aslında İsviçre frangı herhalde buradaki en anlamlı artış diye düşünmek lazım. Çünkü şöyle bir dünya yani o zamandan beri 2016'dan beri bir şey arayışı var diye düşünüyorum. Yani Amerikan dolarının yerine konabilecek daha istikrarlı bir para birimi arayışı içinde. İsviçre frangının özellikle de son dönemde çok tercih edildiğini ve o tarafa doğru kayma olduğunu biliyoruz. Yani çünkü şu anda neredeyse işte son dönemde özellikle son birkaç yılda Amerikan doları bayağı bir küçük bir gelişmekte olan ülke indikasyonları göstermeye başladı.
1: Gelişmekte olan gelişmiş bir ülke oldu Amerika. Demokrasi falan da orada da oraya gitti.
0: Aynen, biraz daha böyle bocalayan. Dolayısıyla bu arayış içinde biraz İsviçre frangının artışı aslında bana çok anlam ifade ediyor. Yani diğer taraftan Japonya'nın tabii ki o tamamen başka bir hikaye. Yani o tarafta çok ciddi bir, gerçi biraz önce konuştuk, bir sarmaldan bahsediyoruz. Hem borç yükünün çok yüksek olduğu, hem işte son dönemdeki bu kur hareketlerinin ve enerji hareketlerinin enflasyonu beslediği bir faiz artışı trendi içinde olunması gerektiği ama yeterince de işte kurlarla, rezervlerle müdahale edilen ama bunun da yetmediği değişik bir sarmaldalar gerçekten.
1: Bu arada araya gireceğim. Hazır Dünya Kupası devam ediyor. Sürekli ben de ona referans veriyorum, futbol bağımlısı olduğum için, ama şeyi görmüşsündür. Statlarda Japon izleyiciler stadyumda maç bittikten sonra çöplerini toplayarak çıkıyor. Yani normalde böyle olması gerekir zaten. Ama tabii artık stadyum ve umuma açık yerlerde biz bırakalım çöpü. Özel telefon konuşmalarımızı ve içerik izlemelerimizi bile halka mal ettiğimiz için bunlar erdem gibi sayılıyor. Japon ev hanımları çağrıda bulunmuş Aslı. Aynı performansı evde de bekliyoruz diye. Ki Japonya biliyorsun ahlaken ve şey olarak çok övülür. Halbuki madalyonun diğer yanı farklıdır. Çok böyle ataerkil bir toplum olduğu, turistlere karşı bir ne diyelim xenofobi geliştirdiği özellikle belirli yerlerde. Hani tersi de çok argüman vardır. O yüzden Japonya'nın için ya da Japonya için zeki ama çalışmıyor diyebilir miyiz?
0: Zeki ama çalışmıyor. Vakti zamanında çalışmışlar. Evet, vakti zamanında çalışmışlar artık. Yani evet, onların dönemi sanki bitmiş gibi gözüküyor. Şu anda herhalde en popüler şey Japon, yani Japonya ile ilgili turizm olsa gerek. Çok ciddi bir turist çekme durumu var. Hatta işte ben de sonra izlenimlerimi 2 hafta sonra sizinle paylaşabilirim.
1: İlhan paylaşıyor kulağıma. İlhan 2 kere Japonya'ya gitti. Yönetmenimiz İlhan Ezgin. O büyüklüğü, ekonomik büyüklüğü çalışmadan mı yapmışlar? Çalışıyorlar ki bugünlere gelmişler diye. Aynen. Sen gidip geldikten sonra özel bir Japonya kuşağı yaparız.
0: Yapalım. Ben de onu söylüyorum. Ben de İlhan'a katılıyorum. Yani sonuçta şu andaki durum gerçekten çok başka bir hikaye ama vakti zamanında Japonya gerçekten çok hızlı büyüyen ve küresel ekonomi içinde de oldukça önemli bir amaca hizmet eden bir rolü vardı. Dolayısıyla şu anda gerçekten o gelişmişlik seviyesini gösteriyorlar. Ama kültürel olarak tamamen çok farklılar, sana katılıyorum. Öyle tahmin edildiği
1: vallahi
0: kadar.
1: Valla hiç gitmedim. İlan övmeye devam ediyor kulağımda. Ben de o zaman övüyoruz madem. 95'ten beri ilk kez faiz oranı malum seviyelere geldi. Ben 7 yaşındayken Jiban diye bir polis Robocop'un alternatifi Japon vardı. Hastasıydım. Çok erken saatlerde olurdu. Öyle de bir şey vardı. Bu kız kısmını bırakırsak son 2 dakika aslında. Gelişen ülkeleri açtım sen konuşurken. Brexit'in tabii illaki dolaylı etkileri olmuştur ama burada Brexit'ten bağımsız yine Arjantin pesosu ile yan yanayız. 5 puan farklı Arjantin pesosu bizden biraz daha yüksek değer kaybı yaşamış. Real Brezilya çok fazla aslında bu konuda öne çıktı ama pozitifleri sorayım sana. Çek korunası, Tayland bahtı, Meksika pesosu ve Polonya zlotisi. Yani bu, bir de Tayvan doları var. Hadi Tayvan'ı da anladık. Bu sürecin içerisinde biraz ne diyelim kader mi pozitif anlamda seyredenler, yoksa biraz önce konuştuğumuz ya bunlar çok öngörülebilecek şeyler değil, dengeler değişiyor. Yani gelişen ülkelerin içerisinden bunu yapabilen olmuş.
0: Ya uzun dönem baktığımız zaman aslında daha makro şey daha iyi işliyor diye düşünüyorum ben. Sonuçta burada en aşağıda bizim olmamızın bir sebebi var tabii ki. Yani sonuçta bu dönemde ciddi bir enflasyon ve çok farklı politikalar da uyguladığımız dönemler oldu. Dolayısıyla buradaki şeyi bir kenara bırakırsak bizim tarafımızı. Diğer tarafta da özellikle bu Avrupa'nın periferi kısmı diyeyim, çevre kısmı mı Türkçesi, çevre kısmındaki ekonomilerin aslında görece daha iyi performans gösterdiğini kur karşısında görmek, yani ABD doları karşısında, ama buradaki onların ekonomik refahındaki artışı bence biraz da gösteriyor diye düşünmek lazım. Kısa vadede biraz daha dedim ya, şeyi aslında söylemek o kadar kolay değil. Yani kurun nereye gideceğini söylemek o kadar kolay değil ama evet. Orta vade baktığımız zaman orada makro dengelerdeki iyileşmeyi kurun etkisinde görmek çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla özellikle burada dediğim gibi Doğu Avrupa kısmındaki ülkelerin performansının görece daha iyi olması kur açısından aslında makroekonomik olarak da o taraftaki refahın artmış olması ve biraz Avrupa'yı

0: entegrasyonlarının artmış olmasının etkisi var diye düşünüyorum.
1: Yani kanala geldiğinden beri en iyi temenniyle kapatacağım şimdi. Yaradan bize makro denge, refah artışı, özellikle orta ve alt gelir grubuna bir de müreffeh bir ülke nasip etsin diyelim. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlangıcından 6 ay geçe çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bunun ÖKT Baş Ekonomisti Aslı Savran'ı seyredinledik.

0: Evet, Japonya övgülerimiz ve dileklerimizle, temennilerimizle 19 Haziran 2026 tarihli akıllı parayı noktayı koyuyoruz. İzleyen illaki olur ya da sonradan belki gösterirler. Yarın sabah erken kalktığımıza değsin. Hatta sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde futbolda sahada mağlup ettiğimiz bir 5-6 günlük süreç diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Açılışı ekranda da gördüğünüz bir son dakika gelişmesiyle yapıyoruz. İsrail ve Hizbullah yerel saatte 16'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaştı. Haber akışı Reuters kaynaklı önemli. Çünkü bu sürecin kırılganlığında İsrail'in tavrının ciddi önemi vardı. Bugün de biliyorsunuz özellikle İran-ABD arasındaki müzakerelerin başlamasının ertelenmesi zaten böyle bir olumsuz hava yaratmıştı. Şimdi bu haberin gelişi o açıdan da kritik notunu düşelim. Bakalım gelişmeler bize ne gösterecek? Devam edelim günün öne çıkan satır başlarıyla, ardından fiyatlamalara bakacağız. Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye çıktı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da yine bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %74,3 oldu. CNN'in haberine göre konuya yakın bilgi sahibi bir diplomat İran'ın ABD ile İsviçre'de müzakerelere yeniden başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence talep ettiğini öne sürdü. Şimdi az önce aktardığım son dakikayla da yakından ilgili bir konu. Dolayısıyla bu tarafında akmasını beklemek, eğer bu haber bu kaynak doğruysa, mümkün şu an itibariyle. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, bankanın faiz artışına gelen eleştirilere yanıt olarak %2 seviyesinde kalmamız gerektiğini savunmak çok zor olur. Temel olarak bu yüzden faiz artışına gittik. Durum oldukça açık dedi. Rusya Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan düşürdü ve %14,25 seviyesine çekti. Banka açıklamasında orta vadeli projeksiyonda enflasyonist riskler dezenflasyonist risklere karşı üstünlüğünü korumaktadır. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde maliye politikası daha önce tahmin edilenden daha genişleyici bir seyir izleyecektir denildi.

Rakamlarla görünüme bakarak devam edelim. 14.824 puanda Borsa İstanbul, yatay negatif bir görünümde, biraz gün sonuna doğru toparlama eğiliminde. Bir sektörel kırılımlara bakalım, orada görünüm ne söylüyor diye. Bankacılık tarafı pozitife geçmiş durumda, %0,32 kadar. Sanayi endekste %0,5'lik bir geri çekilme var. Mali tarafta pozitife döndü %0,29 oranıyla. Ulaştırma, turizm, bakalım o tarafta hizmetlerde görünüm ne. Hizmetler negatif kalmaya devam ederken diğer iki kalemde görünüm yeşile dönmüş, pozitife dönmüş durumda. Turizm yatay seyrediyor. Ulaştırma tarafındaysa %0,58'lik bir pozitif görünüm söz konusu. Hizmetler tarafı %0,26 satıcılı seyrediyor. Paralara bakacak olursak, dolar endeksinin yukarı gittiği bir gündü. 100'ün üzerinde, 100,70'te 1.1468'e geldi euro dolar çaprazı, dolar endeksi yukarıdayken 46.44'te dolar TL, euro TL'de 53.28 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir göz atalım bakalım bu saat itibariyle ve bu haber akışı itibariyle görünüm ne diye. Çok bir farklılaşma yok. Londra borsası satıcılı %0,33 kadar. Kakaran endeksi %0,11 aşağı yönlü. Frankfurt DAX endeksi %0,16 yukarı yönlü. Milano borsası ise %0,37 pozitif fiyatlamada. Devam edelim, bir Amerikan vadelilerine de göz atalım bakalım orada şu an durum ne. Orada da kırmızı sayfaya devam ediyoruz. Dow Jones'da %0,2 kadar, Nasdaq'da %0,3'e gelen, S&P 500'de de %0,21'lik aşağı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. Petrol, altın, kripto para, oraya da bir göz atıp devam edeceğiz. Spot altının ons fiyatı 4.166 dolarda. 65 doların üzerinde gümüş, 62.794 dolardan Bitcoin işlemleri geçiyor. Brent petrol 79 dolar 25 sentte. Burası biliyorsunuz sabahki haber akışıyla, yani o müzakerelerin başlamasının ertelenmesi haberiyle 81 dolarlara gitmişti. Şimdi 79 dolar 29 sentte. Amerikan tipinde de 75 dolar 96 sent fiyatlamasını görüyoruz diyelim ve araştırma turuna geçelim.

0: Bloomberg HT Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'le başlayacağız araştırma turumuza. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Amerika tarafıyla başlayalım. Para Amerika'da. Bütün hareketlerin ağırlığı Amerika'da oluyor. Bu teknoloji hisseleri üzerinden hareketi konuşmaya devam ediyoruz. Devasa halka arzlar söz konusu, inanılmaz paralar söz konusu. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu şirketlerin yatırımları öngörülere bakılırsa JP Morgan'ın öngörüsüne göre neredeyse 5 trilyon dolar daha yatırım çekecek. Amerikan borcunun 39 trilyon olduğu düşünülürse hesabı sen yap. Şimdi buradaki ilgi de bu haber akışlarını takip ederken devam ediyor. Bir yandan tabii bu devasa halka arzlar bir likidite sorunu da yaratır mı tartışması var. Ama tartışmalar süre dursun. İlgide azalma yok sanırım. Ne diyorsun?
1: Şu anda likidite de çok bir problem yokmuş gibi gözüküyor Zeynep. Ama yılbaşından itibaren baktığımızda tüm gelişmelere rağmen her düştüğü yerden kalkan, yeni zirvelerini görmeye devam eden piyasalarda özellikle fon girişlerinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftaya bir özel parantez açmak lazım Zeynep. 19.2 milyar dolarlık bir teknolojiye girişten bahsediyoruz. Teknoloji fonlarından bu tüm zamanların en yüksek haftalık rekoru. Yılbaşından bu yana ABD fonlarına girişlerde 341 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllıklandırılmış bir seviyede baktığımız zaman 739 milyar dolarla önümüzdeki hafta bu şekilde yıllıklandırılmış veriyi de alacağımız konuşuluyor. Ama şöyle bir genel itibariyle baktığımız zaman ABD hane halkının da hisse varlığının hem değer artışı hem de girişlerle birlikte 6 trilyon dolar daha arttığı konuşuluyor. Son dönemde Bank of America stratejistlerine göre tabii ki de hem halka arzlar hem de teknoloji hisselerinin yukarı doğru yönünü tartışıyorduk bu tarafta ama anlıyoruz ki özellikle küçük sermayeli şirketlere de Russell 2000 başta olmak üzere oraya da haftalık bazda 12.3 milyar dolarlık net giriş olduğunu görüyoruz. Bu da haftalık bazda en yüksek ikinci giriş tüm zamanların. Dolayısıyla evet teknoloji temasını konuşuyoruz zaten Zeynep ama bu taraftan diğer hisselere de ki Russell 2000'de de son dönemde yukarı doğru performansı görüyoruz. Dolar endeksinin de arttığı noktada 100'ün üzerindeyiz. Bugün 101'in üzerini gördük fakat yatırımcıların hem Şahin FED'den bir miktar daha çekindiği hem de bir miktar daha küresel sermayenin dolara geçtiği bir ortamda da dolar endeksinin ekstra yükseldiği bir performansı görüyoruz ki tahvillerde çıkışı görürken hisselerde hala ciddi anlamda ritim bozulmadı. FED faiz arttıracak dense bile bu fiyatlansa bile ama şöyle bir diğer performanslara baktığımız zaman zaten belki yükseliş dediğimiz zaman bu yıl akla Güney Kore gibi Tayvan gibi piyasalar geliyor. Ama özellikle Avrupa tarafında çok ciddi anlamda sınırlı girişler var. Bu yıl orası bir eksiye bir artıya geçiyor. Nerede çıkış var diye soracak olursan Çin'de. 12 haftadır özellikle ardarda 10 haftadır çıkış gördüğünü söyleyelim. Fonlar pozisyonlanmasında oradaki çıkışlar 200 milyar doları aşmış durumda şu an için. Son dönemde aslında savaşla birlikte Çin piyasaları bir miktar daha dirayetli durmuştu. Ama anlıyoruz ki orada en azından yukarı doğru momentuma şu anda bir hazırlık yok fonlar çerçevesinde de.
0: Mehmet çok çok teşekkürler. Mehmet'in notlarını alıp Elif'e doğru ilerliyorum. Elif Canseven yine Bloomberg HT araştırma biriminden araştırma analistimiz. Elif sen de hoş geldin. Şimdi az önce bu başlığı da yakından ilgilendiren bir son dakikayı da verdik. İsrail ve Lübnan arasında da bir ateşkes, Hizbullah arasında daha doğrusu olacağına dair. Zaten bugünkü müzakerelerin ertelenmesinin sebebi bu olarak gösteriliyordu. CNN'in dayandırdığı kaynaklara göre. Dolayısıyla şimdi bir miktar daha rahatlama öngörmek mümkün. Tabii bu da ne demek? Petrol demek. Yani petrol fiyatlarının 80 doların altında kalması, seyretmesi. Çünkü bu sabahki belirsizlikte yukarı giden bir hareket vardı. Şimdi tabii bir yandan da burası rahatlayınca burada bekleyen, buradan arza katılacak yeni miktarlar söz konusu olacak değil mi?
2: Aslında bu haftayı incelediğimizde Zeynep 76 dolarlara kadar inen bir Brent petrol takip etmiştik. Gelen haber akışı ve tabii ki de ekonomik konuların birleşimiyle beraber bugün geldiğimiz noktada 80 dolarlara çıkan özellikle sabahki J.D. Vance'in bugünkü ziyaretini ertelemesinin üzerine 80 dolarlara çıkan bir Brent takip ettik. Hemen yayına girmeden önceki haber akışıyla beraber 79'dan daha aşağıya gelen bir Brent petrol takip ettik ama asıl bugünün ana konusu aslında şu an Hürmüz'de bekleyen 80 milyon varil birlik petrol. Çünkü buradan çıkacak petrolün yaklaşık 40'ı aşkın gemiden bahsediyoruz ve armatörlerden aslında şu an bir geçiş onayı bekliyorlar. Ve bu geçişin de en büyük payı Suudi Arabistan tarafında. Bunların alt kalemlerine baktığımızda ise buradan çıkan petrol nereye gidecek? Çünkü Hürmüz'ün kapanması öncesi Boğaz'dan sadece 20 milyon varilin, günlük akışın 20 milyon varil üzerinden döndüğünü biliyorduk. O yüzden 80 milyon varillik bir geçiş aslında piyasayı oldukça rahatlatan bir hareketliliği ifade ediyor bizim için. Çıkan petrollerin nereye gideceğine baktığımızda ise genelde Asya ülkeleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu 40 geminin 5'i doğrudan Çin'e giderken kalanlar arasında ise Malezya ve Singapur gibi ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu gemi tarafından, çünkü bugün içinde, gün içinde biz aslında bu 60 günlük ateşkes süreci boyunca, ki şu an piyasa için önemli olan bu 60 günlük ateşkes süreci kalıcı mı olacak yoksa bu geçici bir çözüm mü? Buna baktığımızda ise aslında bu 60 günlük ateşkes süreci boyunca geçiş ücretsiz olacak olması bir miktar daha piyasayı rahatlatan, çünkü bu konuda da aslında kafalarda soru işaretleri vardı. İran'ın savaş sürecindeki söylemleri, geçişleri ücretli yapacağım, ücretlerim şu potansiyelde, bu potansiyelde olabilir söylemleri de bir miktar piyasayı geren unsurlardan bir tanesiydi. Bugün geldiğimiz noktada ise aslında bu 60 gün boyunca petrolün ücretsiz olma fikri birazcık daha piyasayı rahatlattı. Fakat sigorta prim maliyetlerinin hala yüksek olması, sigorta şirketlerinin ateşkes söylemleri kesinleşmeden primlerini aşağı yönlü olarak revize etmiyor olması maliyetleri hala yukarıda tutan ana unsurlardan bir tanesi. Önümüzdeki süreci izliyor ve görüyor olacağız ne yapacak ABD tarafının ve İran tarafının. Bugün gelen son haberle İsrail ve Lübnan tarafının atacağı adımlar ne olacak, ateşkes söylemleri nereye gidecek, ama şu an gelinen noktada dünkü 12,5 milyon tankerin üzerine 80 milyon var tankerin Hürmüz'den geçişi için beklediğini söyleyebiliriz. Burada ufak bir detay daha var. Şu an hala uluslararası kaynakların dayandırdığı verilere göre 80'den fazla mayın Hürmüz Boğazı'nda temizlenmeyi bekliyor.
0: Elif, çok çok teşekkürler. Elif'in notlarını aldık. Devam ediyoruz araştırma turuna. Biraz popüler bir konuyla devam edeceğiz. Çağlar Kuzlukluoğlu araştırma müdürümüz bana eşlik edecek. Bu noktada popüler dediğim tabii ki futbol. Futboldan daha popüler ne var bu hayatta?
3: Ya önemli olan şeyler var ama araştırma müdürü bu ara futbolda çok meşgul. Evet.
0: Şimdi sen de atmışsın başlığın, tahmin piyasalarını hareketlendirdi diye. Ne oluyor yani, öngörüler ne söylüyor bize?
3: Yani öngörülerde tabii anlatılacak çok şey var ama solumdaki grafik aslında Dünya Kupası başlar başlamaz, her ne kadar burada da her zaman olduğu gibi eşitsizliğe ve dengesizliğe dikkat çekeyim, Polymarket ve Kalşi gibi tahmin platformlarında özellikle çok küçük bir azınlığın buradaki tahmin ne diyelim görünümlerine etki ettiği, büyük çoğunluğun görüşlerinin açıkçası çok öne çıkarılmadığı eleştirileri olsa da hareketliği arttırmış Zeynep. Senin soruna yönelik olarak hazırlandım ben de bu arada. Hazır yarın sabah belki uyanıp izlemeye değer bulmayanlar olabilir ama Türkiye ile ilgili ne var diye baktım. Öncelikle Avustralya maçı öncesinde Türkiye ile ilgili bu tahmin platformlarında öne çıkan konuların başında gruptan çıkma ve grup sıralaması ve maç bazlı olasılıklar. Aslında maç bazlı olasılıklar tüm takımlar için var. Ama biz Avustralya'ya yenildikten sonra yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile oynayacağız. Özellikle bizim buradan birinci çıkma olasılığımız neredeyse yok ki Amerika Birleşik Devletleri ev sahiplerinden bir tanesi yüksek olasılık olarak. İkinci sıra aslında biz yenilmeseydik Avustralya'ya Türkiye ile Avustralya arasında geçer diye bekleniyordu. Lakin bu durum biraz bizim Avustralya yenilgimizden sonra değişti. Özellikle mevcut ikinci maça çıkarken burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığı gruptan birinci çıkar seviyesinde %69'larda. Favori olarak Dünya Kupası'nı kim alır kısmında ise orada zaten gruptan bağımsız olarak Türkiye çok şanslı görünmüyordu, %1 civarında. Ama en çok Türkiye ile ilgili ne diyelim Türkiye'nin merkezinde olduğu tahmin unsurlarından bir tanesi şu son 16 konusu ki çeyrek final biraz zor gibi görünüyor olsa da Türkiye'nin en azından maçlar başlarken, turnuva başlarken 16'ya gelmesi bekleniyordu. Bunun tabii artık daha ikinci maçlara yeni geçildi. Yarından sonra biraz daha bizim için net bir cevabı olacak ama biraz Black Horse diye tahmin ettikleri yabancıların konumundan uzaklaşmış olduğunu görüyoruz Türkiye'nin. Yani biraz daha sürpriz yapabilir iyi anlamda da şu an işi biraz zora girenlere değişmiş oluyor. oluyor. Lakin futbolda da maç maç çok fazla görüntü de değişebiliyor. Yarın olası bir tersi skor olumlu anlamda Türkiye için. Bu konuştuklarımızda bu kez Türkiye adına olumlu bir noktaya çevirebilir. Biz de başarılar dileyelim şimdiden.
0: Teşekkürler Çağlar. Devam edelim. Türkiye'nin verileriyle devam edeceğiz. Bloomberg ET baş ekonomisti Aslı Savranoğlu. Seren'le devam edeceğiz. Aslı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep.
0: Reel kesim güven endeksi yukarı yönlü seyrediyor. Ne söylüyor kompozisyon bize?
2: Evet, reel kesim güven endeksinde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Mevsimsellikten arındırmadan 103.5, mevsimsellikten arındırdığımız zaman da 102 seviyesinde ki bu da aslında daha önce 104 civarını görmüştük savaş öncesinde. Dolayısıyla savaştan sonraki kayıpların o bir miktar kötümser havanın toparlandığını görüyoruz son iki ayda. 102 seviyesi de mevsimsellikten arındırdığını onu gösteriyor. Bu da mevsimsellikten arındırılmış etki. Şimdi içine baktığımız zaman siparişlerde bir toparlanma var. Ama asıl toparlanmadan bir tanesi dikkatimizi çeken özellikle yatırım tarafındaki toparlanma. Bu neredeyse 2024'ün ortasından beri en güçlü seviyeyi gördü yatırımlar tarafında. Burada da aslında şuna bağlamak istiyorum. Kapasite kullanımının içinde de gördüğümüz sektörel kırılımlara baktığımız zaman en yüksek kapasite kullanımı gördüğümüz sektörlerden bir tanesi diğer ulaşım araçları sektörü. Hem Mayıs'ta da bunu endekste yüksek görmüştük. Haziran'da da bunu yüksek gördük. Ve bunu üretimin içinde de aslında biraz incelemiştik. Nisan ayı sanayi üretimi verisi geldiği zaman özellikle son dönemde savaş sonrasında buradaki savunma ağırlıklı üretimin devam ettiği ve özellikle imalat sanayindeki büyümeyi sürüklediğini görüyoruz ki şu anda gelen reel kesim güven endeksi içinde de kapasite kullanımı içinde de aslında bu sektörün sürükleyici olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir de içinde bir başka unsur daha var aslında. Bir sonraki grafiğe geçebilirsek o da iç talebe ilişkin gösterge olarak takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi. Gelecek 3 aydaki iç piyasa sipariş miktarı. Gördüğümüz siyah çizgi onu gösteriyor ve şunu görmüştük aslında tam olarak buradan takip etmesi o kadar kolay bir grafik olmasa da Şubat ayında birlikte daha doğrusu Mart ayıyla birlikte iç piyasa sipariş miktarında ciddi bir yavaşlama görmüştük. Özellikle savaşın belirsizliğinin etkisiyle ve bunu biraz enflasyon verilerinde de takip etmiştik aslında. Biraz daha dezenflasyona yardım edici bir iç talep hikayesi
0: olduğunu. Haziran beklentilerini şekillendiren de buydu değil mi?
2: Aynen. Fakat şimdi görüyoruz ki buradaki hikayede bir miktar burada toparlanma, ateşkes ve barış görüşmeleriyle birlikte bir miktar burada bir toparlanma söz konusu. Buradan şuna söylemek mümkün. Bu son birkaç aydır iç piyasayla ilişkin gördüğümüz, bu iç talebe ilişkin gördüğümüz baskılamanın da enflasyon tarafında önümüzdeki aylarda biraz daha tersine dönme olasılığı var mı? Burayı takip etmek lazım. Dolayısıyla bu veriyi o açıdan önemsiyoruz.
0: Çok çok teşekkürler. Aslı Savranoğlu, Seren aktardı. Bekir Gürdamar'a doğru Bloomberg HT finans masası şefimize doğru ilerliyorum. Biraz hisse piyasasındaki yabancı başlığına tekrar her hafta benim en azından benim haftalarıma denk geliyor. Her hafta demeyeyim hep ben sunuyormuşum gibi ama şimdi bugün tabii özellikle yabancının hareketlerini daha bir fazla konuştuk. MSCI uyarısıyla birlikte bunun etkisi ne olur? Bu bir işte sarı kartsa yabancı için ne anlam ifade eder, bir çıkış yaratır mı diye. Biraz istersen bakalım son haftalardaki yabancı hareketleri bize ne söylüyor?
4: Hem yabancı hareketlerine bakalım hem de bunların endekse hisse senedi tarafına etkisine bakalım. Aslında geçen hafta sonu itibariyle son 5 haftadır üst üste satış yabancı yatırımcıların satış yaptıklarını, net satış tarafında olduklarını görüyoruz. Bu 5 haftada yabancı yatırımcılar 1.6 milyar dolarlık toplam hisse senedi sattılar. Yılbaşından beri ciddi bir alım tarafında olan yabancı yatırımcılar önce Mart ayında savaşın başlamasıyla bir satış sürecine girmişlerdi. Oradan bir kısmını harcamışlardı. Sonra biraz alış biraz satış derken son dönemde de hem yurt içi tarafta siyasi olarak yaşanan gelişmelerde satışların artması hem de jeopolitik gerilimlerin daha beklenenden uzun sürebileceğine ilişkin geçtiğimiz haftalardaki beklentilerle tekrar bir satış sürecine girildi. Burada gördüğümüz gibi Sadece bir önceki hafta bu 857 milyon dolarlık satışın aslında işlem sıraları biz izlediğimiz bunların detaylarını göremiyoruz biz. Hı hı. Yabancıların hisse senedi bazında alım satımlarını aylık bazda Borsa İstanbul verisinden görüyoruz. Merkez Bankası verilerinde detay ve kırılım görmüyoruz. Bu yüzden buradaki 857 milyon dolarlık satışı işlem sıraları üzerinden olmayabileceği, belki toptan pazarda yapılan işlemlerle alakalı olabileceğini görmüştük. Çünkü işlem sıralarında bu kadar yoğun bir satış baskısı biz hissetmemiştik o hafta içinde. Geçen hafta bu satışlar biraz azaldı. Bu dönemde BIST endeksin özellikle 15 Mayıs haftasından bu yana önce rekor seviyeyi görmesi, ardından 12.966 puana kadar yabancı satışlarının da etkisiyle gerilemesine şahit olduk. Buradan gelen tepki alımlarının da mesela bu hafta içerisinde daha yabancı yatırımcıların da alıma geldiğini ve kurumsal yatırımcılarla birlikte toparlanma eğilimine girdiğini görüyoruz. Savaşın biteceğine ilişkin fiyatlamaların ağır bastığını görüyoruz. Endeks yaklaşık %5-5,5 gibi bir pozitif bu hafta için yükseliş kaydederken burada başı çeken hisse senetleri bankacılık ve madencilik tarafı oldu. Petrol fiyatlarındaki gerileme endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Tüpraş'ta satış baskısına neden olsa da banka hisselerinde %10'u aşan yükselişler endeksi tekrar 14.800 seviyelerine taşıdı. Burası analistlerin artık 14.500-15.200 bandı gibi 15.200 tarihi rekor seviyesi. Bu seviyeler arasında jeopolitik gelişmeler, yurt içi siyasi gelişmeler gibi detaylara bakacağını, burada çok önemli bir problem olmazsa Merkez Bankası'nın tekrar indirim sürecine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin yükselebileceğini, bunun da piyasaları destekleyeceğini ifade ediyorlar.
0: Bekir, çok çok teşekkürler. Bekir Gürdamar'ın notlarını da aldık. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarına geçelim. Avrupa tarafında son iki saatte ne olup bitiyor? Haber akışlarında bir farklılaşma var mı? Kendisine soralım. Ceren, hoş geldin. Alalım notlarını.
5: Merhabalar Zeynep. Avrupa borsaları kayıplarının bir kısmını silme eğiliminde, endeksler karışık seyre dönmüş durumda. İsrail ile İzbullah arasında ateşkes haberi bir miktar daha piyasalarda iyimserliği desteklemeye başladı. Tabii sabah saatlerinden bu yana aslında endekslere baktığımız zaman petrol fiyatlarının 80 dolara yükselmesi Brent petrolün varilinin piyasalar üzerinde baskı yaratmıştı. Doğalgaz piyasasına bakacak olursak %5'in üzerinde primli Avrupa'da doğalgaz fiyatları 42 euro megawatt saat seviyesi test etmişti. Bugün en sert düşüş madencilik sektöründe, fakat petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle enerji endeksi açık ara %1'in üzerinde primle en iyi performansı sergileyen sektör konumunda. Aynı zamanda bugün tahvil faizleri üzerinde baskı hızlandı. Tabii bugün ABD piyasaları kapalı, işlem hacimleri düşük. Sığ piyasada biraz daha baskının arttığını gözlemledik. Sabah saatlerinde özellikle İngiltere'de 10 yıl ve 30 yıl vadeli tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş 7 bas puana ulaşmıştı. Şimdi grafikte de görüyoruz. Özellikle burada Andy Burnham'ın ara seçim zaferinin siyasi belirsizliği yeniden artırması etkili oldu yaşanan yükselişte. Greater Manchester Belediye Başkanı Burnham, Makerfield seçim bölgesindeki ara seçimde oyların %55'ini aldı ve İşçi Partisi adına kesin bir zafer kazandı. Zaten İran'daki savaş nedeniyle tahvil piyasası baskı altındaydı. Sabah saatlerinde işte barış görüşmelerinin başlamasının ertelenmesi piyasalar üzerinde baskı yaratmıştı. Fakat İngiltere tarafında kırılganlık biraz daha belirgin olarak öne çıkıyor. Çünkü önümüzdeki dönemde Burnham'ın parlamentoya dönmesinin yolu açılmış oldu. Ve şu anda İngiltere Başbakanı, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın en büyük rakibi olarak görülüyor Burnham. Daha önceki söylemleri piyasalarda endişeye yol açmıştı. İngiltere ekonomisinin tahvil piyasasına ipotekli olduğunu söylemişti. Ve aynı zamanda son dönemde ekonomiye ilişkin yorumlar yapmaktan kaçındı. Fakat seçim zaferi sonrası yaptığı açıklamada şu andaki en büyük hedeflerinin hayatın daha uygun maliyetli hale getirilmesi olduğunu ifade etti. Tabii burada temel endişe, henüz politikaları net olarak bilinmiyor olsa da başbakan olması halinde nasıl bir mali politika izleyeceği konusu şu anda kurumların radarına girmiş durumda. Özellikle tabii borçlanma şu anda kamu borcu rekor yüksek seviyelerde İngiltere'de. Mesela bu sabah saatleri biz verileri aldık. Faiz yükünün etkisiyle İngiltere'de bütçe açığı 23,3 milyar sterline yükseldi ve ekonomistlerin beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranının 2027 yılında %105 seviyesine yükselmesini bekliyor OECD. 2023 yılında yani İşçi Partisi iktidara gelmeden önce bu oran %98'ler seviyesindeydi. Şimdi piyasanın burada korktuğu temel nokta tabii daha fazla borçlanmaya gidecek olması hükümetin ve daha fazla tahvil satışı yapma ihtimali. Keir Starmer ise yeni bir liderlik yarışının başlaması halinde yine aday olacağını söyledi. Bu da yaz dönemi boyunca sürebilecek uzun bir siyasi belirsizlik dönemine girebileceği anlamına geliyor İngiltere'nin ve bu nedenle hem sterlin hem de tahvil piyasası üzerinde baskının sürebileceği yönünde yorumlara neden oluyor kurumlar cephesine Zeynep.
0: Ceren çok çok teşekkürler. Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarıyla bir araya gidelim, aranın ardından finans merkezine devam edeceğiz.
6: Yatırımın adresi QNB Invest ile finans merkezi devam edecek. Kamu spotu.
7: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
8: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
9: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Gezi devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz Finans Merkezi'ne. Bir değerlendirmeyle devam edelim altına dair beklentilere ilişkin. Altın biliyorsunuz bu sene çok konuştuğumuz bir başlık oldu. Çok sert yükselişlerini takip ettik. Şimdi tabii yatırımcısı geldiği seviyelerden devamında nereye gidebilir sorusunu soruyor. Soruya Goldman Sachs'ın bir öngörüsü var cevap olarak. Fed'in 2026 yılında faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsü üzerine yıl sonu altın tahminini ons başına 500 dolara düşürmüş durumda. Bakalım detaylarına.
2: Goldman Sachs, Fed'in 2026 yılında faiz indirimine gitmeyeceği öngörüsü üzerine yıl sonu altın tahminini ons başına 500 dolar düşürdü. Analistler hazırladıkları notta Aralık ayı için ons başına 4900 dolarlık revize edilmiş hedefin, altının yılın ikinci yarısında değer kazanmasının beklendiğini, ancak bu artışın daha önce tahmin edilenden daha az olacağını ima ettiğini belirtti. Analistler, altın fiyatına ilişkin görüşlerimiz yapısal olarak olumlu ancak taktiksel olarak temkinli, kısa vadede aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü riskler mevcut dedi. Orta Doğu'daki savaşın başlangıçta enerji fiyatlarını yükseltmesi ve bu durumun para politikasının sıkılaştırılmasına yönelik

0: İran toplantısında faizleri değiştirmese de politika yapıcılar bu yıl içinde faiz artışlarına yönelik desteğin arttığına dair sinyaller verdi. Aynı zamanda yeni Fed Başkanı Kevin Warsh fiyat istikrarını yeniden tesis etme sözü verdi. Yine de analistler merkez bankalarının alımları da dahil olmak üzere altın için bazı destekleyici faktörlerin devam ettiğini sözlerine ekledi ve alımların bu yıl aylık 50 ton, gelecek yılsa aylık 40 ton seviyesinde olacağını öngördü.
1: Bir ara daha vereceğiz ama ekrandaki son dakikayı seslendireyim. İsrailli yetkililer Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail basını kaynaklı bir haber. Bakalım buradan parça parça açıklamalar geldikçe her iki cepheden size aktarmaya devam edeceğiz. Ama Amerika-İran müzakerelerinin kilit noktası da burası gibi görünüyor. Tekrar başlamasının kritik noktası. Bir ara daha verelim, devam edeceğiz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor. Mehmet Aşçıoğlu yayına katılacak bu noktada. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Merhaba Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi tabii jeopolitik taraftaki gündem ön planda kalmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde müzakereler ertelendi haberiyle. Bir petrolde 80'in üzerine giden hareket gördük. Sonra yine altına geldi. Az önce verdiğimiz son dakikalar var. İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkese dair, ama İsrail işgal ettiği yerlerden Lübnan'ın güneyindeki çekilmeyeceğini de söylüyor. Şimdi tabii belirsizliğin bir türlü belirsizlik perdesinin tam olarak kalkmadığı bir jeopolitik gündem söz konusu. Dolayısıyla bir durduğunuz yerden, yani piyasaya baktığınızda, yani daha doğrusu nereye, hangi fiyatlama size gerçekçi görünüyor? Yani hisse mi, tahvil mi, altın mı, petrol mü, hangisi bizim için şu an kritik veri sunuyor?
2: Şu anda gerçekçi duran tahvil piyasası. Nihayetinde burada baktığınız zaman rollar, dolaşımdaki para, yani emisyon ve tabii ki borçlanmayı yenileme kabiliyetiyle olası hareket ediyor. Keza tabii en önemli derece enflasyon. Burada da özellikle bu çatışma ortamı enerji fiyatlarıyla baktığınızda enflasyonu tehdit ediyordu. Ama görünen o ki şimdi buradaki niyette Amerika'nın çekilme arzusu ve isteğinin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Çünkü İsrail orada yaşayan bir ülke, Amerika onun müttefiki. Zaten İran konusunda da birlikte hareket ettiler. Ama şu an iki müttefik bir şekilde ayrılıyor bence, ayrışıyor da. Hı hı. Amerika kendince iç siyasete ve politikaya iyi bir sözleşme, anlaşma yaptım. Bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak diyeceği bir şeyin altına imza atma uğraşında. Ama arzu ettiği tek şey oradan çekip gitmek. O yüzden de var olan durumda, düşünün, yaklaşık bir aydır zaten bu anlaşma konuşuluyor. Arada

0: 10 tane işte füze gönderildi İsrail'e. Arada İsrail Lübnan'a girdi. Her seferinde bir taraftan tehdit eden ama öbür taraftan da sürekli iyi bir anlaşma yapacağız diyen bir Amerika başkanı var. O yüzden de bence bu iş bu manada bitmişti. Zaten petrolde şu anki fiyat da onu gösteriyor. Bugün haber akımına bakıyorsunuz. 80 doların üzerine çıkmıyorsunuz. Çıksanız da geri geliyorsunuz. Gerçekten bu anlaşma imzalandığında da petroldeki fiyatın daha da aşağı geldiğini görürüz. O zaman Trump haklı çıkacak. Bu da ona tabii ayrıca bir puan yazacak. Şöyle bakmak lazım. Belki de bu koskoca bir teorinin ürünüydü. Çünkü OPEC üretimi neredeyse sıfırlamasına rağmen o sıfırlanan üretimle bile sürekli stok birikiyordu. Yani bu stokların da bir şekilde erimediğini ve arttığını gördük zaman içinde. Çünkü dünyadaki petrol tüketimi var olan durumda artmıyor. Teknoloji de değişiyor artık. Şimdi daha da hızlandı. Bu hadiseler çok iyi bir fiyattan bütün o stokların erimesini sağladı. Ama bu geçici bir durum. Bundan sonraki süreçte ben petrol tüketiminde öyle acayip bir artış beklemiyorum. Çünkü bütün bu hadiseler aslında 2006 yılında başladı. Petrol fiyatının yukarı gitmesi, ona ilişkin tahminler. Dünyada teknolojik değişime sebebiyet verdi. Ve ihtiyaç duyulan baktığınız zaman petrol miktarı da günden güne azaldı. Tabii burada azalsa da bir belli bir fiyatı petrol üreticileri korumak ister. OPEC bunu yapmak ister, Araplar yapmak ister. Hatta Afrika'daki petrol üretenler bile. Ama onların istemesiyle de olmuyor. Bütün bu pandemin bence 3-4 ay boyunca bunun üzerine koparıldı. Ama tabii ki bunun en önemli etkisi onun bahanesiyle dünyada enflasyon yükseliyor. Bu sadece gelişmekte olan bizim gibi ülkelerin derdi değil. Gelişmiş ülkelerin de büyük sorunu var. Onun için de bu anlaşma eni sonu nihayetine kavuşur diye düşünüyorum. Hatta oldu diye düşünüyorum ben.
1: Mehmet Bey.
0: Buyurun.
1: Şimdi enflasyon yükseliyor. Fed'in yeni başkanı yeni bir iletişimle karşımıza çıktı. Şahin bir tutumu takip ettik. Çekirdek PC'yi yukarı revize edildi. Bir faiz arttırımı beklentisi var piyasalarda. Dolayısıyla iki tane var hatta. Biri seçimin sonrasını gösteriyor. Bu kadar, yani bu arttırımın da riskleri bizim için ne ifade eder?
0: Bu bir risk. Borçlama maliyetini özellikle gelişmekte olan ülkeler için borçlama maliyetini artırır. Ama orada da tabii ki CDS'ler, yani sizin risk biriminiz önemli. Sadece anlaşma daha henüz hayata geçmemiş anlaşmanın haberi bir de daha önce çatışma ortamı sebebiyle riski sınıfa sokulan Türkiye'nin risk biriminin düşmesine sebebiyet verdi. Ve biz özellikle dış borçlanmada rakiplerimize bakıldığında eskisi kadar çok büyük farklarla borçlanıyor değiliz. O yüzden de bizim tarafta ben çok büyük bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Sorun daha çok aslında Amerika'da birikiyor. Evet, Avrupa'da bir resesyon var ama Avrupa Birliği ve Birliği'nin bankası, ECB, Avrupa Merkez Bankası'nı düşündüğünüzde onlar oldukça kuralcı ve asla taviz vermeden uygulamadan devam ediyorlar ki faizi arttırdılar. Amerika'da ise borçlanma çok büyük sorun. Emisyon sürekli artıyor. Para arttığı için, para hacmi arttığı için de acayip bir varlık fiyatlaması da var. Son yapılan halka arzdaki piyasa değeri, yapıldığı piyasa değeri, SpaceX'i kastediyorum. Bu onu gösteriyor zaten. 1.8 trilyon dolar gibi saçma sapan bir değer. Yani orada artık para olayının mantığı bile değişti. Yani onun için de biz orada Fed'le oyalanıyoruz. Bana öyle geliyor. Fed için en büyük endişe şuydu. Başkanı kim talep etti değişmesini? Başkan, şu anki Amerikan başkanı. Kimi istedi? En sonunda Walsh'a karar verdi. Peki neydi en büyük korku? Bir taraftan enflasyon yukarıdayken, bir taraftan ekonomik datalar ortadayken Fed acaba tarih boyunca yaptığının tersini yapıp başkanın söylediğini yapar mı? Çünkü o faiz indirimi istiyor her şeye rağmen. Öyle olmadı. Bakın siz söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki beklenti evet öyle. İki tane faiz artırımı. Olasılık muhtemelen de olur. Ama tekrar söylüyorum, bizim gibi ülkeler için ne önem ifade ediyor? Neticede Amerikan doları hala rezerv para. Borçlanmaya çıkıyorsunuz. Eurobond ihraç ediyorsunuz. Euro ya da dolar cinsinden. Arada başka para birimlerine de başvuruyorsunuz. Buna Japonya'da da dahil.

0: Hala o manada baktığınız zaman gelişmekte olan ülkeler için artacak olan faiz sınırlı sorun yaratır diye düşünüyorum ben. Çünkü oradaki faiz bizdeki gibi bir faiz değil. Sizde düşmüş aile bileşik gösterge faizi 41. Onlarda acaba işte bu 4'ün üzerinde nereye gider? Onu konuştuğumuz bir noktadayız. O nedenle de kendilerine sorun, evet bize de sorun ama daha az sorun diye niteliyorum.
1: Mehmet Bey, günün başlıklarından MSCI uyarısını da size sormak istiyorum. Endonezya ve Türkiye'yi olumsuz gelişmeler konusunda izlediği notunu düşmüş ve serbest dolaşımdaki pay şeffaflığı ve uygun fiyat oluşumu konusunda endişelerini dile getirmiş iki ülke için. Ne kadar alarme edici bulursunuz bu uyarıyı, özellikle de yabancı hareketi açısından tabii?
0: Çok uzun yıllardır borsacıyım ben. Artık 40 yıl bitiyor. Geçmişle mukayese edilemeyecek kadar az yabancı var. Zaten MSCI dediğiniz endeks ve tabii bir de BOFA'nın buradaki işlemleriyle daha çok yorulan bir yabancı pozisyonu var. Her halükarda tabii ki bu uyarı onun için önemli. Eskisi gibi para kazanmıyorlar benim gördüğüm Türkiye'de. Neden? Eskisi gibi çoğunlukları yok. Zaten o çoğunluk olsaydı biz bu kadar olay karşısında endeksi bu noktada bence koruyamazdık. Hiç olmadığı kadar tarihte biz bizdeyiz ama inanılmaz bir yatırım sayısı var. Hiç olmayacak kadar fon gelişimi var, fonlar çalışıyor. Tabii hiç olmayacak kadar da halka arz var. Tüm bunlar olurken de tabii bazen bizim de özellikle sermaye piyasası kurulu ve borsanın aldığı da önlemler var. Bazen bu önlemler yabancıların kendi çıkar noktasında bazı yerleri evet acıtabiliyor. Haklı olarak onlara göre ama bize göre de normal olarak. Bu yaşananı da ben ona benzetiyorum. Dünyada özellikle yatırım yaptıkları koşullarda yabancı yatırımcı kendi ülkesi ya da kendi bulunduğu bölgedeki koşullar neyse onu ister. Çünkü evrensel kaideler ve kurallar geçerli. O kuralları da onlar koymuş. Burada temas ettikleri şey de bu. Çok mu acıtıcı ve incitici? Hayır değil. Son alınan tedbirde aslında hisselerin kottan çıkması değil, halka açıklığın doğru gösterilmesi durumu söz konusu. Yerli yatırımcı açısından hiçbir şey yok. Ama onlar için tabii ki önemli. Çünkü bir takım kriterler var MSCI'yi almak için. O kriterlerden biri de bu söylediği şey. Öyle olunca da tabii kriterler gördüğünden farklı olur da o kriterlerle hareket ederse bazı hisselerde yanılabilir. Bir son dönemde endekse dahil olan bazı hisselerde yanıldığını da görüyoruz. Çünkü endeks matematiği çalışıyor. Hiç olmayacak şekilde bazı şirketler inanılmaz değerli hale gelmiş durumda. Onlarda da zarar ediyor bunlar. O sebeple de bu noktaya temas ediyor. Kendince çok haksız değil ama neticede Türkiye'de de piyasanın serbest koşulları tabii ki denetimli serbestlikle hareket ediyor ama bu haliyle ediyor. Kendi arzu ettiği koşullara, bizdeki koşulları uyarlama çabası içindeler. Piyasamıza zarar verir mi? Zaten yabancı pozisyonu evet. Düşmüş 132'ye. Düşünün pandemide düşmüş haliyle %62'ydi. Şu an bizim piyasamız pek de yabancılarla çalışıyor diyeceğim noktada değil. Tabii ki inşallah öyle olsun çünkü o ayrı bir derinlik, ayrı bir talep getirir. Ama biz neredeyse 5 yıldır yabancıdan soyut bir şekilde işlem yapıyoruz.
1: Mehmet Aşçıoğlu çok çok, çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür sorularımızı yanıtladığınız için. Burada noktalayalım Finans Merkezi'ni. İyi bir hafta sonu olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

0: Altın Yıldız Classics'te. Üstelik iki mevzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Haftanın son işlem gününde ben Didem Arslanoğlu. Tekrar birlikteyiz. Önümüzdeki 2 saat boyunca da takriben elimizdeki bütün malzemeyi, bütün haber akışını ve fiyatlamaları değerlendiriyor olacağız. Sizlerle ve konuklarımızla birlikte diyelim. Hemen rakamlara isterseniz bir göz atalım. Şimdi bu hafta içerisinde İran-ABD anlaşması ile ilgili beklentilerin artık bir mutabakat zaptının da imzalanması ile birlikte fiyatlara pozitif olarak yansıdığı bir başlangıç yapıp sonra bir miktar kar realizasyonları eşliğinde Fed'in de faiz kararından sonra denge bulmaya çalışan piyasalara yerini bıraktığını takip etmiştik. Tabii bugün sadece Fed'i konuşmuyoruz bu hafta boyunca ve geçtiğimiz hafta önemli merkez bankalarının neredeyse tamamından faiz kararları vardı. Ancak biz içeride performansımıza baktığımızda en azından bugün ve bu dakikalarda yine %0.69'luk bir geri çekilme 14.722 puan seviyesini görüyoruz. Dün gün içi gördüğümüz en yüksek seviyeden kapanış gerçekleşmişti. Bunu da not etmek lazım. Bu dakikalarda 163 milyarla sınırlı işlem hacmi. Bugün ABD tarafı kapalı spot piyasada. Dolayısıyla belki bir miktar yabancı katılımının da sınırlı olduğu bir günden bahsediyor olabiliriz demek yanlış olmaz. Dolar TL'ye dönelim bakalım. 46-44-52 seviyesindeyiz. Çok yatay. Euro TL'de minik bir yukarı yönlü değişimle 53-28-35'teyiz. Euro dolar paritesinde de yine %0.04'lük yukarı yönlü küçük bir hareket 1.14.64'e taşıyor bizim. Bu arada tabii dolar endeksini de dün konuşmuştuk. Oradaki yukarı yönlü harekette yine 100'ün üzerinde devam ediyor. Şimdi Avrupa borsalarına baktığımızda dün Londra zaten negatif ayrışmıştı. Bugün bu devam ediyor trend olarak. %0.28'lik daha sınırlı düne göre bir düşüşten bahsediyoruz ama yanına eş olarak bu defa Paris'i de eklemek lazım. %0.26'lık bir geri çekilme de orada var. Öte yandan Frankfurt yatay pozitif, sadece 9 puana yakın bir primden söz ediyoruz. İtalya tarafında ise biraz daha iyimser bir tablo var. %0.62'lik artış orada gözlemleniyor. Dediğim gibi ABD borsaları kapalı ama vadelilere baktığımızda ortalama %0.20-25 arasında düşüşler olduğunu söyleyelim. Bu tarafı elbette takip ediyoruz. Vadelilerdeki değişimler %0.28 Dow Jones'da, %0.21 Nasdaq ve S&P 500 vadeli de olarak şekilleniyor. Gelelim son ekranımıza emtia ve Bitcoin tarafında Brent petrol ile ABD tipi ham petrol arasında benzer oranlarda zıt istikametlerde bir hareket var. Brent petrol %0.19 geriliyor $79.70. ABD tipi ham petrol ise %0.21 yükselişte $76.76'den geçiyor işlemler. Bitcoin tarafı ki birazdan bunun etrafında oluşan haber akışı ve değişen stratejileri Elif Canseven bizlere anlatacak. %0.22 yukarıda şu dakikalarda $63.157'da. Gümüşle altına baktığımızda ise bugün takriben %1.5 ortalamayla gerilediklerini söyleyebiliriz. Altında $4.152 geriledi. Gümüş spotta ise $64.65 mertebesinden geçiyor işlemler. Rakamlar böyle saat 17 itibariyle. Şimdi araştırma masamıza gidiyoruz. Elif Canseven hazır, elindeki notlarla bizi bekliyor. Buyurun.

0: Araştırma masamızdan araştırma analistimiz sevgili Elif Canseven de bize katıldı. Elif hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bir süredir gözümüz zaten Bitcoin'in üstünde. Yani her gün paylaşıyoruz oradaki gelişmeleri ve takip ediyoruz ama özellikle Bitcoin'de satışların çok hakim olduğu birkaç haftalık bir zamanı geride bıraktık. 60 binlerin aşağısı test edilmişti. Ancak buradan gelen reaksiyonların ardından da yine o tarafta bir haber akışı birikiyor zannediyorum. Özellikle de Bitcoin yatırımcılarının ve Bitcoin ile ilgilenenlerin bilmesinde fayda olacağını düşündüğümüz nedir o detaylar? Bitcoin fiyatlaması ile ilgili neler söylenebilir?
1: Aslında haftanın artık son işlem günündeyiz. Jeopolitik risklerin küresel hisse senetleri üzerindeki performansını sıklıkla da konuştuk ama Bitcoin üzerindeki etkilerini de bir miktar incelemek istedim. Haftanın son işlem gününde Didem. Bitcoin tarafına baktığımızda şu an biraz daha yatay bir seyirde olduğunu söyleyebiliriz günün şu dakikalarında. Özellikle 4'te İran ve Hizbullah arasında

0: sonrasında gerçekleşen ateşkes söylemiyle beraber riskli varlıklar bir miktar daha toparlandı. Aynı zamanda Brent petrolde $79 seviyesine indi. Gün içi sabahki JD Vance haberinin JD Vance'in İsviçre'ye gitmesini iptalinin arkasından bir miktar daha riskli varlıklarda özellikle Brent tarafında yukarı yönlü hareketler görmüştük. Keza dolar endeksinde de. Bitcoin tarafının en son söyleyeceğim şeyi en başta söyledim. Bitcoin tarafının şu an 63 bin dolarlarda seyretmesinin aslında ana birkaç sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ekim 2025'te gördüğü zirvesinden şu an yaklaşık %50 aşağıda Bitcoin tarafı ve geçen haftalarda da aslında senin de söylediğin gibi 60 bin dolarları test etmişti. Burada bunu etkileyen birkaç unsur var. Çünkü satışlar derinleşti ve aslında Bitcoin tutmamızı söyleyen Michael Saylor bile şu an elindeki Bitcoin'lerin bir miktarını sattı. Küçük miktarda olsa bir miktarını sattı Didem. Burada aslında devreye ABD tarafından büyük hazine şirketi olarak bilinen Strateji şirketinin attığı yeni adımlar oluyor. Çünkü Strateji elinde Bitcoin hazine şirketi demiştik. Bitcoin hazine şirketi Bitcoin'lerini toplamak için elinde bazı hisse senetleri bulunduruyor ve bu hisse senetlerinin nominal değeri olan 100 doların altına inmesiyle beraber keza 15 Mayıs'tan bu yana o 100 doların altında işlem görüyor. STRC olarak kodlu hisse senedi 100 doların altında işlem görmesiyle beraber bir miktar daha Bitcoin yatırımcısının aşağı yönlü hareketlerini yani satış yönündeki hareketlerini etkiledi ve Strateji tarafı da aslında Bitcoin'lerini alamadı. Bunun arkasından Bitcoin yatırımcıları için az önce söylediğim gibi Michael Saylor'ın şirketin kurucusu olan Strateji şirketinin kurucusu olan Michael Saylor'ın bu elinde bulunan Bitcoin'lerin bir miktarını yine hatırlatmakta fayda var. Senelerdir Bitcoin alımlarına teşvik etmişti. Elinden Bitcoin'lerinin bir miktarını satması piyasaları aslında bir miktar daha negatif etkiledi. Bu hafta gerçekleşen jeoekonomik gelişmeler ve jeopolitik gelişmelerde yatırımcıları bir miktar daha riskli varlıklardan uzaklaştırdı Didem. Bugün ABD piyasaları kapalı tam yansımalarını göremiyoruz ama haber akışları günlük ve haftalık gelen haber akışlarının aslında piyasaları etkilerini yakından inceliyoruz ve baktığımızda vadeliler tarafında da şu an yine negatif bir görünüm oluşuyor ve aslında hafta içi gerçekleşen haber akışlarını incelemek gerekirse tahvil faizlerinin de çok yüksek olduğu, riskli varlıkların oldukça volatil olduğu bir haftayı geride bıraktık. Bitcoin tarafı hafta sonu küresel borsalar gibi aslında tatile girmiyor. O yüzden hafta sonu da onun akışını inceliyor ve araştırıyor olacağız.
1: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum bütün bu notlar için. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Elif Canseven'i uğurlayalım. Reklamların ardından kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle

0: ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Şimdi Emrah Gürelli ile devam edeceğiz. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı. Emrah Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Didem Hanım. İyi yayınlar. Sizden de haber.
1: Benden de iyilik valla. Cuma'yı getirdik. Nihayet iyi de oldu. Aslında haber akışı olarak biraz da güzel de bir hafta oldu diyebiliriz şüphesiz İran-ABD anlaşması çerçevesinde, ama ben bu konuyu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü bazen iyi haberlerin altını çok hızlı dolduruyoruz. Piyasalar olarak söylüyorum, bunu ifade ediyorum fiyatlamalar açısından. Böyle bir durum olup olmadığı konusunda da görüşleriniz benim için önemli. Şimdi bu hafta Fed'in de faiz kararını ve daha önemlisi Warsh'un açıklamalarını izledik ya. Hani İran-ABD savaşı bitiyor, anlaşma yapıldı, bir 60 günlük süre kazandı piyasalar bir yana. Bir yanda da biraz daha aslında bu faiz indirimi öyle kolay başlamayacak beklentisi pekişti Warsh'un açıklamalarıyla. Yani biri piyasalar için iyi, öbürü kötü aslında. Dolayısıyla bunu nasıl dengeleyecek, nasıl fiyatlayacak piyasalar, nerelerde dikkat çekici hareketlilikler olabilir diye sormak isterim.
2: Şimdi güzel söyledin. Aslında şöyle bir durum oldu. Warsh'un bugünkü açıklamalarından sonra Palas Pandras, Trump'ta sabah işte bu İran'la dijital ortamda o 60 günlük anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Aslında orada tabii o Warsh'un açıklamaların yarattığı etkiyi bir şekilde İran konusunda en azından bir çözüm yoluna girildiği şeklinde bir beklenti yaratarak o piyasadaki olumsuzluğu dengelemeye çalıştılar. Şimdi İran tarafında bence yani sürecin bozulmayabileceğini ben tahmin ediyorum yılın geri kalanı için, ama şimdi bu 60 gün konusu var. Yani bu 60 gün içerisinde çözülmese bile aslında benim gördüğüm, tabii şimdi orada iki dinamik var. Bir İsrail'de bir seçim var. Büyük bir ihtimalle Eylül ayında olacak o. Hı hı. Ve tabii daha sonra Amerika'da

0: Kasım'daki seçimler var. Yani şimdi bu İran konusu tabii özellikle İsrail tarafında önemli bir politikacıların kullandığı bir malzeme diyelim. Şimdi belki bu 60 günlük sürenin uzatılması gibi bir durum söz konusu olabilir ama bence tabii Amerika'daki ara seçimlere yaklaştıkça Trump yani hem piyasaların yani hisse senedi tarafı için konuşursak güçlü bir piyasa olmasını isteyecek. Enerji fiyatlarının mümkün olduğunca düşük kalmasını isteyecektir doğal olarak. Yani oradan bence bir olumsuz bir gol yer miyiz sanmıyorum ama bu 2026'dan sonra 2027'de belki hiç beklemediğimiz bir tarafa doğru da evrilebilir. Yani orada tabii o anlaşmanın tam olarak nereye doğru kayacağını da göreceğiz ama kısa vadeli baktığımızda tabii bu arada konuyu biraz da değiştireceğim. Bu Amerika'da tabii büyük halka arzlar var.
1: Doğru.
0: Bu yapay zeka konusunda yani bu Trump'ın aslında Amerika'nın bu yapay zeka konusunun bir şekilde fonlanması ile ilgili çok önemli bir gündemi var. Bu konu çok önemli Amerika için çünkü yani aslında şu an baktığımızda teknoloji ve yapay zeka konusunda Amerika öncü konumunda olduğunu söyleyebiliriz en önemli şirketler. Orada ve bu konumu kesinlikle de kaybetmek istemiyor ama tabii bu çok fazla sermaye gerektiren ve kısa vadede de bir katma değer yaratacak bir şey de değil. Bu finansmanı ilk başta en azından sermaye piyasaları üzerinden yapılmasını istiyorlar. Yani işte şimdi SpaceX'i gördük. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hastasından daha fazla bir piyasa değerinden halka açıldı. Şimdi diğer şirketler de büyük bir ihtimalle bu halka açılmayı tercih edecekler önemli fiyatlardan. Tabii şimdi bu o para politikası ile ilgili o Kevin Warsh'un duruşu, bu yapay zeka işinin fonlanması, işte orta vadede tabii Amerika'da bir borç dönümü dinamikleriyle de ilgili böyle bazı soru işaretleri de var. Bunların hepsini birbirleriyle bağlantılı aslında ama yani İran konusu bence önümüzdeki 1 ay 2 aylık süreçte sönümlenecektir. Biraz 60 günlük sürenin sonuna gelindiğinde belki yine çünkü işin doğası gereği yani bu 60 günlük süre başlayınca hemen 1 hafta 2 hafta içerisinde bunun sonuçlanmasını beklemememiz lazım.
1: Doğru.
0: O yine hep son günlere kalacak. Orada bir heyecan olacak ama bizim için daha bir önemli şey tabii petrol. Yani petrol sonuçta 80 doların üzerinde Brent petrol için konuşuyorum.
1: Evet.
0: Gitmediği sürece hatta yani yavaş yavaş da aşağı geldiği sürece buralarda kaldığı sürece piyasalarda zaten bu İran konusunu bir arka plana atacaktır diye konuya bakabiliriz.
1: Şimdi Emrah tabii orada İsrail'den de gelen açıklamalar var ya yani Hizbullah'la bir ateşkes üzerinde anlaşıldığı. İsrail zaten Lübnan'da girdiği yere kadar girdi. Oradan da çıkmaya niyeti yok ama hani bundan sonra ateşkes anlaşması o kritikti. Herhalde onu da cebimize koyduğumuza göre senin de söylediğin gibi bu 60 günlük süre zarfı içerisinde kritik konu başlıklarında işte İran'a yardım, o parasal konuda
0: Evet.
1: haberler biraz çelişiyor çünkü Trump pek ona yanaşmıyor gibi sanki. Ama bir yandan da uranyum meselesi var. Neyse bunu şimdi bir kenara koyalım. Bir de elbette merkez bankaları şimdi sen özellikle petrole değindin o çok önemli. Petrol tarafında 80'in altında kalındığı müddetçe biraz daha enflasyona ilişkin endişeler de azalacak, sönümlenecek gibi anlıyorum ki şu anda da zaten 79 dolar 83 centteyiz. Ya bunun daha ötesi olabilir diyenler de çok var. Özellikle talep çok daraldığı için petrol fiyatlarında daha sert düşüşler de görebiliriz diyenler var. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir petrol fiyatı öngörün var bu sene sonu için?
0: Şimdi onu söylemek kolay değil tabii. Tabii bu Hürmüz konusundaki ilgili gelişmelere bağlı tabii çok büyük bir önemli tahmin değil bu. Ama Didem şunu söyleyeyim. Orta ve uzun vadede ben petrol fiyatları ile ilgili çok kötümserim. Yani şimdi Venezuela ve hatta bir noktada eğer bu anlaşma sağlanırsa İran petrolü de piyasaya girdiği zaman kaldı ki bir de yani şu an 4 seneden beri Ukrayna Rusya savaşı da devam ediyor. Bir noktada orada da işler sönümlenmeye başladığı zaman aslında böyle birdenbire petrolün içinde yüzmeye başlayacak dünya. Ve çok ciddi bir arz fazlası oluşacak orada. Tabii bu arada yaşadığımız şoklar, 2022 işte Ukrayna krizi, işte şimdiki Hürmüz şoku, aslında bu yenilenebilir enerji konusunda da sürekli bir motivasyon da yaratıyor ülkelerde ve genel ekonomilerde. Ve herkes de tabii ki bu karbon enerjinin ağırlığını, ekonomide payını orta vadeli daha da çok düşürmeye çalışıyor baktığımızda. Petrolle ilgili ben orta vadede çok düşük seviyelere gelme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bu İran konusuyla ilgili çok ciddi problem olmadığı takdirde ben sene sonuna doğru yani 60-70 dolarlar bandında fiyatların kapanabileceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi biraz rezervlerden de çok fazla kullanıldığı için herkes tabii o rezervleri, kullandığı rezervleri bir yavaş yavaş yerine koymaya başlayacak. Ama piyasalarda biliyorsun hani sonuçta her bir taraftan da bunu bilen üreticiler de bir şekilde o arzı da arttıracaklardır ve yüksek fiyatlardan da mümkün olduğunca petrol satmaya çalışacaklardır. Evet. Yani Hürmüz konusuyla ilgili bir problem görmediğimiz takdirde ben petrol fiyatlarını aşağı bir trend göreceğimizi düşünüyorum. Yani bunu tabii küresel büyümede de çok güçlü bir ortamın içine girersek yani şu an çok da olasılık olarak görmüyorum. İşte mesela Amerikan Merkez Bankası gördük bu sene için büyüme tahminini bir miktar aşağıya çekti.
1: Evet, doğru.
0: Yani genel olarak küresel ortamda da bence yani bu büyüme oranlarından ne çok kötümser ne de çok iyimser bir tarafa doğru geçiş olmayacağını da farz edersek bu ortamda bence fiyatlar yavaş yavaş aşağı gelir diye ya da 60-70 dolar bandında yine o denge noktası orası çünkü o denge noktasına düşünülenden de belki daha kısa süre içerisinde gelebilir kanımca.
1: Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Çünkü biraz önce sen değindin hani onun üstünde çok durmadan da geçmiş olmak istemiyorum. Amerika'daki o önemli halka arzlar SpaceX'ten bahsettin. OpenAI ve Anthropic gelecek ve bunlarda ciddi bir fonlama var. Şimdi maliyetlerden de kaçınmak için biraz hisse arzıyla da hareket ediyor gibi aynen. Sanki şirketler. Dolayısıyla bu piyasayı bugüne kadar sürükleyen o muhteşem yedilinin de içinde olduğu AI, dijital teknoloji şirketlerindeki hareketi nasıl etkiler? Yani sonuçta orada bir arz fazlası da oluşuyor olacak. Fiyatların bir miktar gevşemesi bu anlamda beklenebilir gibi bir basit bir matematiksel çıkarım yapılabilir mi? Yoksa aslında bu şirketlerin hikayeleri üzerine kurgulu bir yükseliş devam eder diye mi beklemek lazım?
0: Ya vallahi şu çok basit mantıkla yani bu yani iki tane büyük bir halka arzın IPO'nun olduğunu farz ediyorum. İşte OpenAI gelebilir, belki Anthropic bir noktada gelebilir. Bunun en önemli şirketler bunlar. Yani şimdi bu değerlemelere baktığımızda tamam çok güçlü bir hikaye yapay zeka hikayesi ama kısa vadede ne kadar katma değer yaratabilirsin bu soru işareti. Bir de aynı zamanda yani bu örneğin verimlilik artışı, bu yapay zekanın yaratacağı verimlilik artışının ekonomiler üzerindeki etkisi de aslında baktığımızda bir nebze Didem soru işareti gibi bence. Yani bunların hepsini üst üste koyarsak ben bu halka arzların tamamlanmasından sonra açık konuşayım piyasaya birazcık şüpheyle yaklaşırım. Yani önemli bir değerlemeler de olursa gerçekleşirse eğer. Bir de yani bu yapay zeka işi gerçekten çok acayip para çeken bir şey. Yani şu an çok önemli şirketlerin, nakit akışı güçlü olan şirketlerin bile işte Nvidia gibi, Google gibi şirketlerin borçlanmaya gittiğini veya sermaye ihtiyacı için planlamalar yaptığını görüyoruz. Eğer şimdi bu büyük halka arzları sistemden bir miktar para çıkışı oluyor. Bence bu şirketlere daha önce yatırım yapmış olan birçok yatırımcı da karını da bir noktada almak isteyecektir. Mesela evet. SpaceX'te belli bir vade içerisinde o satışları da göreceğiz. Yani onun bir süresi var. Halka arz süresi sanıyorum bir ay sonrası diye hatırlıyorum.
1: 17 Ağustos'ta galiba bilançosu zaten geliyor diye hatırlıyorum ben. Yanlışım varsa editörüm düzeltsin. Onun hemen akabinde de dediğin gibi şu an locked olan hisselerin serbest kalıp satışa açık hale evet. gelmesi söz konusu.
0: olacak. Yani bunlar çok arzı arttıracak şeyler. Yani ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bir de

0: Kevin Warsh'un yaklaşımı da bir enteresan. Yani şimdi çok şahin olarak nitelendirildi tabii o toplantıdan sonra. Aslında bence piyasanın beklentisi çok güvercindi. Yani o çok güvercin beklenti içerisinde olduğu için o da Trump'ın aslında beyanatlarına dayanarak herkes Kevin Warsh'un Trump'ın istediği gibi daha güvercin bir tavır tutum takınacağını düşünüyordu. Ama yani Didem şimdi Trump hep konuşuyor yani Trump'a kalsa İran'ı da dümdüz edecekti mesela.
1: Tabii.
0: Yani hani Trump'ın bu çıkışlarına çok fazla bence insanlar şey yapıyor. Yani şu an gerçekten Amerika'da faiz indirilebilecek bir ortam yok. Ama ben Kevin Warsh'un mümkün olduğunca faiz arttırmadan o bilançoyu küçültme yoluyla farklı bir stratejide izleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ve aslında Kevin Warsh bence geçen gün şunu söyledi. Yani kafasında farklı bir plan var fakat bunu dikte etmek yerine ki zaten dikte edebileceği Fed'in içinde de öyle bir denge yok. Piyasalarda da aslında o bakış açısı henüz daha yok değil.
1: Evet.
0: Bunun bir entelektüel altyapısını oluşturmak için de o task force denilen şeyleri de aslında o komiteleri de kurarak aslında bizim o bildiğimiz eski geleneksel merkez bankacılığı yaklaşımının da miadını doldurduğuna yönelik de bir entelektüel yaklaşımla da karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor ve ben bunun bir miktar doğru bir, ben çünkü doğru, yanlış bir yaklaşımda değil, doğru bir yaklaşım. Çünkü o yapay zeka gerçekten çok büyük bir devrim yani ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Onun bu istihdam piyasası ve ekonomi üzerinde yaratacağı çok derin etkiler var. O bildiğimiz ekonomide işte Phillips curve gibi bildiğimiz kuralların da aslında böyle geçerliliğini yitirmesi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Ama sonuçta bence Kevin Warsh'un yaklaşımı mümkün olduğunca faizleri şu ortamdaki Amerika'da enflasyonist baskı da ciddi anlamda artmış durumda.
1: Tabii.
0: Faizleri arttırmadım. Bilançoyu da daha farklı bir şekilde kontrol ederek daha farklı bir yöntem izleyecektir diye düşünüyorum. Ama burada temel amaç ama bir noktada da faizleri de indirmek olacak. Çünkü hem Amerika'daki borç dinamikleri hem de bu yapay zeka finansmanı ki ilk başta sen söyledin hisse senedi piyasaları üzerinden de bir yere kadar bunun
1: Tabii.
0: finansmanı sağlanabilir. Bir noktada da faizleri indirmek de gerekiyor. Birçok açıdan da baktığımızda. Yani Trump'ın aslında o yaklaşımı çok yanlış bir yaklaşım değil ama bunun zamanlaması da önemli tabii. O zamanlama konusunda Kevin Warsh bence sürpriz yapmayacağını
1: Belli
0: ve
1: etti diyorsun.
0: bizim 2021-22'de yaşadığımız gibi bir sürecin yaşanmayacağını teyit etti ilk toplantısında diyelim.
1: Pekala, şimdi elbette takip edeceğiz ama ilk toplantı için performansı aslında fena değildi. Yani ben bağımsızım vurgusu da yaparak gerekçe sunarak ne gerekiyorsa onu yapacağız mesajı içeren bir toplantı oldu. Çok hızlıca içerideki piyasa görünümüyle ilgili düşünceni de almak istiyorum. Özellikle yine burada hisse senedi tarafını merak eder izleyicilerimiz. Ne dersin? Dün mesela yine güzel bir gün geçirdi piyasalar. Özellikle bankacılık tarafına odaklanıldı. Hani oraya para girerse bu iş olur gibi bir beklenti var sanki ama senin düşünceni merak ediyorum.
0: Ya şimdi bu petrol fiyatlarıyla bağlantılı işlem yapan yabancı yatırımcılar var. Yani petrol fiyatı yükseldiği zaman işte belli örneğin daha petrol geliri yüksek olan ülkelerde uzun pozisyon açıp tam tersi bu işten olumsuz etkilenen ülkelerde kısa pozisyon açan yatırımcılara diyelim. Aslında bu quantitative trading deniyor buna. Ben aslında dünkü alışı biraz ona bağlıyorum. Yani belki de daha önce açılmış bir pozisyon. Çünkü dün piyasada bir belirgin bir alış vardı. Ama bugün de mesela baktığımızda da belirgin bir satış görüyoruz ne piyasada. Bir miktar para çıkışı da var. Tabii bu dün akşam bu MSCI ile ilgili yaşanan gelişmelerde bir miktar bazı yatırımcıları rahatsız etmiş olabilir. Ama
1: Tabii.
0: genel olarak baktığımızda yani 14.500 bandının üzerine çıktık. Yani küresel risk iştahı yüksek olduğu ve petrol fiyatları da aşağı trendde olduğu sürece yani böyle 80 doların üzerine çıkmayan ve 75 dolara daha yakınsayan bir ortamda bence endeks Türk lirası bazında zirveleri deneyecek ama tabii yabancıların da böyle bir ortamda bankacılık sektörü sizlerin tercih etmesi normal. Çünkü Bir ihtimalle eğer işler iyi giderse Merkez Bankası'nın

0: para politikasını kademeli bir şekilde normalleştirmesi ve haftalık fonlamaya geri dönmesi gibi bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Tabii piyasa içinde bu satın alınacak bir şey. Yani burada petrol fiyatları bence çok önemli olur. Küresel
1: Evet.
0: risk iştahı. Yani borsa fena gözükmüyor İdam.
1: Peki, fena gözükmüyor. Bu güzel bir manşet olur karşı olarak. Borsa fena gözükmüyor. Emrah.

0: sıralamada devam eder Türkiye millilerimiz. Onu da söylemiş olayım. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Efendim şimdi sizlerle biz Emrah Güreli ile de konuştuğumuz üzere özellikle petrol fiyatları ne olacak bu andan itibaren noktasında Dilan Erdemir çok kıymetli bir röportaj gerçekleştirdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la ve burada özellikle anlaşmanın seyrine bağlı olarak petrol fiyatlarında daha da fazla düşüş olabileceğini söylüyor Fatih Birol ve daha fazla da mesaj var bu röportajda. Bu röportajı paylaşayım, kapanışa doğruyu noktalayalım, sonra bir reklam, ardından seans notlarında tekrar birlikteyiz.
1: ABD ile İran arasında nihai anlaşma yönelik olumlu haber akışlarını takip ediyoruz. Burada petrolün de 80 doların altına geldiğini gördük ama savaş önceki seviyelere göre hala yüksek. Daha fazla düşüş öngörüyor musunuz?
2: Tabii esas itibariyle bundan sonra bu ABD ile İran arası anlaşma nasıl uygulanacak? Önümüzdeki 60 günlük bir müzakere dönemi var. Bu dönem nasıl geçecek? Ona bağlı. Eğer Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak ve sorunsuz olarak trafiğe açılırsa, tekrar 27 Şubat'a dönersek, yani savaştan bir önce gün dönersek, piyasalara baktığımız zaman talebin zayıf olduğunu ama üretimin de hızlı bir şekilde artacağını görüyoruz. Özellikle 2027 yılında, gelecek yılda eğer barış aynen böyle devam ederse fiyatlarda hala aşağı doğru bir baskı görebiliriz.
1: Peki savaştan dolayı Hürmüz Boğazı'ndaki hasarın boyutu nedir ve akışın eski seviyesine dönmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var?
2: Şimdi birçok enerji tesisinde, boru hatlarında, petrol sahalarında, doğalgaz sahalarında, rafinerilerde, enerji terminallerinde hasarlar oluştu. Ama bu hasarların birçok bölümü, büyük bir bölümü kısa bir zamanda açılabilir, tahmin edilebilir. Ama bir bölümü zaman alacaktır. Bugünden yarına hepsinin tekrardan normale döneceğini, yani 27 Şubat'ta döneceğini düşünmek doğru değil. Ama bazı ülkeler, mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt daha çabuk dönebilir. Bazı ülkeler, Irak ve diğer ülkeler biraz daha zaman alabilir. Yani hemen her şey bitti, ertesi gün tekrardan aynı seviyede kapasite üretim yapacağımızı düşünmek birazcık iyimserlik olabilir.
1: Sizin bir yıl önce ticari petrol stoklarının alarm verici seviyede olduğuna dair bir söyleminiz var. Ki buradaki toplantıda da Haziran sonuna işaret ettiniz, açılması gerekiyor. Nedir buradaki risk?
2: Şimdi ben şunu söyledim, eğer Haziran sonuna kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa dünya ekonomisi oldukça zor bir döneme girecek diye. Çünkü mevcut ülkelerin petrol stokları yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Ve Temmuz ayı itibariyle, Temmuz Ağustos ayı dünyanın birçok ülkesinde seyahat ayı. Bu da petrol talebinin artması demekti. Ama gördük ki geçen hafta içerisinde, esasında geçen gün itibariyle olumlu bir atıl atıldı. Umarım bu olumlu adım devam eder ve fiyatlar aşağı doğru gider ve dünya ekonomisi derin bir nefes alır.
1: Sizin de sık sık vurguladığınız gibi yenilenebilir enerji yatırımları özellikle bu son petrol kriziyle birlikte daha önemli bir hal almış durumda. Hangi ülke ne yapıyor? Burada Türkiye'nin de atılımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neler söylersiniz?
2: Yenilenebilir enerji bütün dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bunun da nedeni bazılarımızın düşünebileceği gibi çevre dostu olmasından falan değil, tamamıyla ekonomik olarak maliyetlerin düşmesi. Özellikle güneş enerjisinin, rüzgar da tabii öyle. Mesela geçen sene baktığımız zaman dünyada 2025 yılında dünyada inşa edilen bütün elektrik santrallerinin %75'i yenilenebilir enerji, %25'i petrol artı doğalgaz artı kömür, nükleer, hepsini toplasanız %25, yenilenebilir tek başına %75. Bu da bu savaş ve bu kriz birçok ülke için enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Bu da yenilenebilir enerjide ülkelerin kendi enerjisi olduğu için ithal etmek zorunda kalmadığınız için bence daha

0: ilave bir momentum kazanacak.
1: Fatih Bey, COP31'e giderken ne mesajlar vermek istersiniz? Bunu almak istiyorum. Bir de bunun Türkiye için önemi, beklentiler nedir burada?
0: Ben biraz önce söyledim buradaki iş insanlarına. COP31'i almak, olimpiyatları almak kadar önemli bir şey. Türkiye, ben bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu konuda önemli adımlar atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana birkaç kez söyledi Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar çok ülkenin devlet başkanı beklediğini. Sayın Murat Kurum'la sıkı bir şekilde çalışıyoruz ama maalesef dünyada iklime olan ilgi birazcık azalıyor. Çünkü o kadar savaşlar, ekonomik zorluklar ama bununla birlikte dünyadaki iklim olaylarının daha da fazla arttığını görüyoruz. Yani orman yangınlarının, aşırı sıcakların, sel felaketleri artıyor. Normalde iklime olan ilginin artması lazımdı ama birçok siyasi neden dolayı aşağı doğru düşüyor. Türkiye için COP31'i almak, Avustralya ile birlikte yapıyoruz bunu. Son derece önemli bir fırsat. Ben COP31'in Türkiye'nin ülkemizin insani hassasiyetlerini vurgulaması için, dünya bir kez daha göstermesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Benim konuşum birçok devlet başkanı Türkiye'ye gelecek, Antalya'ya gelecek. Ülkemizin son derece önemli. Birkaç tane konuda çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle. Bunlardan bir tanesi Antalya'da dünya için bir elektrifikasyon hedefini beraberce ilan etmek ve bütün dünya ülkelerinin kabul etmesi önerimiz bu. İkincisi de sıfır atık konusunda önemli bir çalışma yapmak ve bu konuda bir hedef koymak. Üçüncüsü de Afrika'ya ve enerji konusunda Afrikalı ülkelere yardımcı olmak.
1: Yeterince kamuoyu oluşturulmadı dediniz bu konuda. Neler yapmalı?
0: Ben tabii birçok COP konusunda birçok ülkeyle çalıştım. Geçen sene Sayın Lula ile Brezilya için, daha önceki sene Sayın Aliyev ile, daha önceki sene Birleşik Arap Emirlikleri ile. Onlar çok güzel gitti. Umarım Antalya'da çok güzel bir şekilde geçecek. Ama kamuoyunda COP31 Türkiye aldı diye bir sevinç pek görmedim. Gerçekten son derece önemli bizim için. Umarım giderek bu bilinç yayılır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması bence muazzam bir fırsat bizim için. O bakımdan hep beraber çalışıp bunun ne kadar önemli olduğunu hem ülkemiz için hem de dünya için. Dünya için güzel bir şey yapacağız Türkiye olarak. Umarım güzel sonuçlar çıkacak. Hepimizin bunu bence idrak etmesi ve bu konuda çalışması lazım.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Nesil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2

0: Kuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatler 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, tekrar merhaba hepinize. Hemen bir rakamlara göz atalım. Haftayı artık tamamlamaya hazırlanıyoruz BIST 100 cephesinde ve %1'e yaklaşan satışlar olduğunu gözlemliyoruz. 14.686'ya geldik bu dakikalarda. Gördüğümüz en düşük seviye 14.657 oldu. İşlem hacmi 178 milyar. Dünün yaklaşık %12 altında bir hacimle gerçekleşen satışlar dikkat çekiyor. Bu arada bakıyorum sanayi tarafında özellikle %1'lik bir geri çekilme var. Birazdan detaylarını Mehmet Özdemir'le zaten ele alıyor olacağız ama bilhassa da MSCI'ın Endonezya ve Türkiye'nin bilgi akış notunu düşürdüğü haberlerinin içeride de konuşulduğunu ve bir miktarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL yatay 46.44-45'te. Euro TL hafif yukarıda 53.28-12'ye geldi. Euro dolar paritesinde de yine %0.07'lik yukarı yönlü bir hareket var. 1.14.66'dayız. Avrupa borsalarına

0: Bakalım buradan bir değişiklik yok aslında 17'den bu yana. Yine Londra ve Paris sırasıyla %0.32 ve %0.37'lik geri çekilmelerle negatif ayrışıyor. Frankfurt hala 10 puanlık küçük bir yukarı yönlü hareketle yeşilde. İtalya'da ise alımlar birazcık daha hızlanmış gibi, sanki %0.62 oldu. İtalya FTSE MIB endeksindeki prim. Biliyorsunuz ABD borsaları bugün kapalı. Geliyoruz vadelilere o yüzden. Vadelilerde de hafif de olsa aşağı yönlü bir seyir görüyoruz. Dow Jones %0.13, Nasdaq %0.12, S&P 500 de %0.09 aşağıda vadeli piyasalarda. MTI ile Bitcoin ekranımıza baktığımızda ise Brent petrolle ABD tipi ham petrolün şimdi artık her ikisinin de yeşilde olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol 80 dolar sınırına değdi şu an %0.19'luk artışla. ABD tipi ham petrolde eksideydi, o da %0.17'lik yükselişle 76 dolar 73 sente geldi. Bitcoin artıya geçti, %0.35, 221 dolarlık bir artıdan bahsediyorum. 63.237 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş spotta satışlar hızlandı. 17'den bu yana %2'yi aştı. 64 dolar 34 sente geldi ve spot altında da yine %1,5'luk bir kayıp var. 4.147 dolar 28 sentten geçiyor işlemler o tarafta. Rakamlar böyle. Şimdi de sırada şirket haberlerimiz var ve Sasa Polyester'le başlıyoruz efendim. Sasa Polyester, lisanssız elektrik üretimi kapsamında yaptığı başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucu 59 megawatt elektrik kapasite tahsis hakkı kazandığını açıkladı. Kapasite tahsisi EPDK'nın öncelik sıralaması kapsamında şirkete tebliğ edildi. Kardemir'le devam edelim. Kardemir, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir müşterisiyle 2 milyon 245 bin dolar tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamındaki ilk sevkiyatın 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildiği bildirildi. Ve son haberimiz de EuroPower Enerji'den geliyor. EuroPower Enerji'nin bağlı ortaklığı EuroPower World Energy, Amerika'da yerleşik iki firmadan yüksek gerilim güç transformatörlerinin üretim ve tedariğine yönelik toplam 10.8 milyon dolar tutarında sipariş aldı. Şirket siparişlerin ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı. Şirket haberlerimizi de paylaştık. Bir kısa reklam arasına gidelim. Dönüşte Mehmet Özdemir de stüdyoda yerini alacak ve seans notları devam edecek.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garanti BBVA.com.tr'de.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: profesyonel, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Yanımıza efendim haftanın son işlem gününde son seans notlarını aktaracak bize Mehmet, hoş geldin.
8: Hoş bulduk Didem.
7: Nasılsın, ne var ne yok?
8: İyiyim, sen nasılsın?
7: Hareketli bir haftayı geride bırakıyor olmaya çok seviniyorum.
8: Evet.
7: Sen de herhalde katılıyorsundur bu duygu evet. ve düşüncelerime.
8: Yine hafta boyunca hareketliydi aslında ama bugün de ekstra böyle haber akışları gittili geldili bir seans geldi. Oluyor.
7: Aynen öyle. Şimdi sen bizim için bir toparla bir kere, hani bir küreselde ne oluyor ne bitiyor. Oraya bakmana gerek yok çünkü o bana lazım. Bir tamam. dakika sen de anlatmaya başla. Ben de bize o arada BIST 100'deki evet. hareketleri özetlediğimiz ekranımızı hazır edeyim. Seni dinliyoruz.
8: Yani haftanın son işlem gününe girerken özellikle böyle saat 4'te 5'te tabii hepimizin telefonlarına gelen bildirim. İşte J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmeyeceği, Cenevre'deki toplantıya katılmayacağı, barış görüşmelerinin bir miktar daha tıkandı. Kimi ertelendi, kimi iptal oldu ama en azından bugün yapılmadığını kesin bir dille biliyoruz. Bunun da son dönemde o İsrail'in Lübnan'a artan bir saldırılarının İran tarafından gerekçe gösterilip İran heyetinin heyet göndermeyeceği Cenevre tarafına. Dolayısıyla bunun bir miktar daha özellikle sabah artçı şoklarını yaşadık Didem. Brent petrol tarafında şu anda 80'in altında görüyorsun sen ama 79-80'in üzerine geldik. Dün 76,5'larda falandık. Yani seninle her gün konuşuyoruz. %4-5 aşağı aynen doğru geliyordu. Öyle. Petrol tarafında bugün en azından böyle biraz daha o düşüşler durmuş gibi gözüküyor. Haftanın da son işlem gününe geldiğimizi varsayacak olursak. Bu tarafta şimdi gene risk iştahı. Sabah şöyle bir negatiflikten sonra bir miktar daha pozitife dönmüş gibi gözüküyor. En azından şöyle bir Avrupa'ya baktığımız zaman orada işte DAX tarafında en azından sınırlı artı şeyleri görebiliyoruz. MSCI Avrupa tarafında 1006'ya yakın primler var. Bugün ABD kapalı Didem.
7: Evet.
8: Özellikle bugün resmi tatil. Dolayısıyla Wall Street endekslerinde işlem geçmiyor. Ama dün özellikle biraz daha Nasdaq önderliğinde bir o tarafta pozitif kapanış görmüştük. Biraz daha Dow Jones'un katılamadığı bir ortam vardı. Ama en azından şunu söyleyelim ki fena değil. Hem işte Wall Street endeksleri haftalık bazda pozitif tarafa tekrar geri döndüler. En azından işte 640'lara yakın Stoxx 600 tarafında da Avrupa endeksleri için de fena olmadı. Evet. Bu arada Goldman Sachs başta olmak üzere Barclays falan Avrupa şirketlerinin kar görünümlerini yukarı doğru revize ettiler. Dolayısıyla hem bundan sonraki kalan çeyreklerde biraz daha Avrupa'nın en azından düşük büyüme profiline rağmen biraz daha toparlaması bekleniyor.
7: Goldman altında aşağı yönlü revize etti tahminini.
8: Evet, Goldman Sachs evet. için evet biraz daha.
7: Şimdi biraz içeriye doğru artık gelelim istiyorum. Şimdi içeride öncelikle istiyorsan petroldeki hareketle birlikte bir Tüpraş özelinde biraz önce de yansıdı ekrana ama şimdi yeridir. Onu alalım ve biraz oradaki korelasyondan bahsedelim. Brent evet. petrol geri çekilmeyle Tüpraş'ın zayıfladığını gösteren grafiğimiz.
8: Tam da gelen kısım zaten şu an kritik bir seviyede olduğu için biraz daha grafiklere yansıtmaya çalıştım Didem. Neden? Tüpraş tarafında özellikle biz 280 sınırına kadar yukarı doğru sert bir fiyatlama görmüştük. Bu arada yaklaşık diyelim bir yılı geçkin haftalık mumları gösteren. Her bir hafta her bir mumu temsil ediyor. Burada aslında ciddi bir tırmanışı görmüştük. Neredeyse 120'ler seviyesinden 300 liraya giden ciddi yukarı doğru giden bir fiyatlama uzun vadede baktığımızda. Fakat özellikle biraz daha mor renkli kısım burada Brent petrolün fiyatı. Brent petrolün fiyatındaki belki ilk zamanlarında ya da işte bundan savaş öncesinde ciddi bir korelasyon yokken Son dönemde Brent petrol fiyatının da aşağı doğru gelmesiyle bu yaklaşık bir yıllık yükseliş trendinin bir miktar daha tekrar test edildiği bir ortam Tüpraş tarafında. Yani şu en yüksekten baktığımız zaman Didem, evet, 280 liralardan yaklaşık 7-8 haftadır zayıflayan bir görüntü var. En tepeden ben sana ne kadar primlerini sildiğini söyleyeyim. Şöyle. Yaklaşık %18-19 civarında primlerinin silindiği bir ortamdayız. Tüpraş tarafının orası tekrar bu trend desteğine gelmiş durumda. Şimdi petrol buralarda bir stabilizasyon geçirecek mi? Yani 70 dolar 75-80 dolar bandına oturacak mı? Bunu yakından takip etmek lazım ama özellikle o zirveden geriye doğru çekilirken hissenin de bir miktar daha geriye çekildiği bir ortam var. Ama şunu söyleyeyim sana Didem. Şimdi bu trend çizgisi neden önemli? İlk çeyrek bilançosunda biz Tüpraş bilançosu yukarı doğru ciddi anlamda gelirken Tüpraş tarafındaki analistlerin ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerinin de hatırlarsan eğer yukarı doğru revize edildiğini görmüştük. Ben şuna biraz daha dikkat çekmek istedim dolayısıyla. İkinci çeyrekte de aslında birçok banka bilançosu başta olmak üzere istenilen sonuçların gelmeyeceğine ilişkin bir miktar daha yorumları görüyoruz. Yani bilançolarda tam bir rahatlamadan dolayısıyla bahsediyorum. Sanayi şirketlerinde bir miktar daha belki en azından konsolidasyonun devam ettiği bir süreç ama Tüpraş tarafı der ki analistler ikinci çeyrekte de iyi bir iş çıkardı. Petrol fiyatlarının yukarıda olduğunu varsayarsak birçok gecikmeli etki ikinci çeyrek bilançolarına yansıyacak.
7: Ve ayrışabilir bu anlamda ayrışabilir diyorsun.
8: Eğer bu bir beklenti önceden hala satın alınmamışsa ya da bir miktar daha değerlemelerde yer varsa yukarı yönlü olarak çarpanlar karlılıkla birlikte aşağı gelecek. Fiyatlama gücünü grafikler eşliğinde de göreceğiz. Ama dediğim gibi yani bu grafik şu sarıyla çizdiğim bir
7: nereden
8: trend
7: geçiyor
8: çizgisi
7: şu an?
8: Yaklaşık 225 liralardan geçiyor. Şu an onun bir miktar daha altında gibi gözüküyor. Ama bu sarı çizgi Tüpraş için en azından bugün ya da bu hafta genelinde bir miktar daha yakından takip edilebilir. Eğer o taraflar biraz daha kırılacağı bir ortamı görürsek bir %10 daha aşağı potansiyelle sanki 200 liralar bir miktar daha fiyatı tutmaya çalışacak gibi. Evet. Tabii biz Brent petrolü konuşuyoruz mesela şu anda da yine 80 doların üzerine doğru gelmeye hazırlanıyor. Biz yani Tüpraş tarafının da bu yılın en azından ciddi anlamda kazananlarından biriyken son bir yılın özellikle bu performans devam eder mi? Bunu bence biz seninle bir iki hafta sonra tekrar bir bakalım onun üzerine konuşulmayı hak eder bence.
7: Peki bu grafik son bir yılın grafiği haftalık.
8: Haftalık evet. Her bir mum haftalığı haftayı temsil ediyor.
7: Dolayısıyla bunu birkaç hafta sonra tekrar bence bir de ele alalım diyorsun. Bence. Harika. O halde şimdi gelelim buraya.
8: Evet. Burada puan bazlı katkılara baskılara benim şimdi genel anlamda da bugün haftanın son günü olması itibariyle Didem şöyle bir haftalık rakamları çıkardım. Şimdi bugün Borsa İstanbul tarafında özellikle gelen haber akışlarıyla birlikte işte önce görüşmelerin iptal edilmesiyle birlikte zaten çok pozitif bir açılış yapmamıştık. Özellikle MSCI'ın biliyorsun hem Endonezya'ya hem de işte diğer gelişmekte olan bazı ülkelere uyarısı da vardı bizimle birlikte. Özellikle açığa satış yasağının devam edilmesi bir miktar daha MSCI yetkililerini rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Yani bunu genel bir yorum olarak yapıyorlar ama Türkiye için de bunu yapmışlar. Biz zaten son dönemde savaşın başından bu yana sürekli uzatılan açığa satışları evet, seninle birlikte konuşuyorduk.
7: Tabii.
8: Aynı zamanda bu fiili dolaşım oranları ile ilgili olarak da bir miktar daha bir uyarısı var. Ama şunu anlıyoruz ki biraz daha derinliği yüksek, yabancı yatırımcıların bir miktar daha teveccühü için açığa satış gibi daha proaktif adımlarında bir miktar daha atılması gerekiyor. Zaten geçen hafta bunu seninle konuşmuştuk ama 26'sından sonra muhtemelen biz bu yasağın savaşın düzlemi bu şekilde giderse uzatılmayacağı bir evrene doğru evrilebiliriz. Hani kesin olmamak
7: lazım. Evet yani başından beri tabii hani bir piyasa dinamiğinin ortadan kaldırılması belli bir süre için çok acil beklenmedik durumlarda alınan önlemlerden biri. İşte içeride deprem olduğunda örneğin Allah korusun bir daha yaşanmasın ama piyasanın durdurulması gibi, işlemlerin durdurulması gibi gereklilik hali. Savaş bir gereklilik hali şüphesiz. Biraz fazla uzadığına ilişkin piyasa yorumlarını biz evet, burada seninle çok dile getirdik. Yine de uzatıldı. Şimdi bakacağız hani bir daha bir uzatma gelecek mi? Ama MSCI'ın bu uyarıları içerisinde fiili dolaşımdaki hisselerle ilgili de aslında SPK'nın attığı bir adım vardı. zannediyorum onu yeterli bulmadığını da anlıyoruz zaten MSCI'ın bu kararından. Dolayısıyla bir daha belki bir dönüp bir nerede bir düzenleme yapılması lazım, tekrar bir şeylerin gözden geçirilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu diye bakmak isterlerse bakacaklardır elbette. Ama biz bugün piyasadaki moverlara, hareketlere baktığımız zaman en çok artı ve eksi katkıda bulunanlara Aselsan ve BİM'i en çok negatif katkı yapanlar arasında ilk iki sırada görüyorum. Destek Finans en büyük katkıyı yapan ilk şirket, ardından Yapı Kredi Bankası geliyor ki Destek 23 puan, Yapı Kredi Bankası 7 puana yakın.
8: Buna ekstra olarak şunu da söyleyebilirim. Şöyle bir baktığımızda zaten bugün 71 hissenin aşağı doğru hareket ettiğini görüyoruz Didem, ama bankacılık endeksi belki son 1-2 haftadır ciddi anlamda telaffuz etmeye ağırlık verdiğimiz, yine bugün Yapı Kredi Bankası'nı 6 puan sınırlı da olsa katkılarda ikinci sırada görüyorsun. Şunu söyleyeyim, 10-10. Yani bu hafta haftalık performansı bankacılığın neredeyse %10. Geçtiğimiz hafta haftalık 5 işlem günündeki performansı %10. Dolayısıyla bankaların ciddi anlamda rally ettiği bir ortamı bu tarafta görüyoruz. Sanayi endeksindeki zaten biz pozitif ayrışmayı yakından takip ediyorduk. Yılbaşından bu yana da getirilere baktığımızda bankacılık tarafının bir ara Didem negatif tarafa doğru geçtiğini de görmüştük hatırlarsan eğer. Orası da %20 civarında son özellikle gelen 2 haftalık alımlarla birlikte yukarı doğru bir miktar daha kendini atıyormuş gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'un da şöyle bir 5 işlem gündeki performansına bakacak olursak Didem, bugün evet negatif taraftayız ama orası da %6 civarında, 5.8'lerdeydi ben yayına girmeden önce. Haftalık bazda yukarı doğru tamamlamaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Sanayi tarafına veya hizmetler endeksine bu tarafta baktığım zaman, yani bankacılıkta belki de mukayese edilmeyecek şekilde hizmetler tarafında işte belki bir miktar daha bu hafta TÜPRAŞ'taki ağırlığı konuşabiliriz. Türk Hava Yolları'nda düzelteyim. Türk Hava Yolları'ndaki etkiyle birlikte %3'ler civarında pozitif tarafta kapanıyor. Sanayi tarafı da çok gerisinde kalmış bankacılığın ve işte diğer muadillerinin. Sanayi tarafında da %3 civarında bir potansiyel görüyoruz. Yani Didem şunu söyleyebilirim ki belki de bu rahatlama hareketi, yani piyasaların özellikle son dönemde gördüğümüz barış mesajlarıyla birlikte gördüğümüz rahatlama hareketi, acaba burada tekrar bankalar dışında da pozisyonlanmayı arttırabilecek hisseler var mı diye analistleri bir miktar daha arayışa soktu. İşte taahhüt şirketlerine ilişkin değerleme raporlarını bu tarafta yakından takip ediyoruz. Artan raporlar bir miktar daha var. Ama artık şimdi Türk Hava Yolları tarafında, bu arada şunu söyleyeyim, jet yakıtı fiyatlarında da %50'ye yakın bir aşağı doğru hareket var. En tepeden itibaren işte Fatih Birol'un özellikle uyarısı vardı. Eğer savaş böyle devam ederse jet yakıtı ile ilgili, işte Avrupa'nın 6 haftalık yakıtı kaldı diye hatırlarsan.
7: Doğru, doğru.
8: Şimdi Didem Avrupalı üreticilerin, Avrupalı havayolu şirketlerinde bir miktar daha rahatladığına ilişkin artık orada analizler görüyoruz. Tabii bizim için de bir miktar daha bu rahatlatıcı. Yani işte zaten yoğun rekabetle birlikte Pegasus başta olmak üzere Türk Hava Yolları'nın özellikle kargo ve bir miktar daha ağının geniş olmasıyla birlikte özellikle Uzak Doğu tarafındaki seferlerin artması, Orta Doğu'lu bu havayolu taşımacılık şirketlerindeki boşluğu doldurabileceği beklentileriyle zaten çok ciddi bir sekteye uğramamıştı. Ama şu enerji maliyetlerinin aşağı doğru gelmesi havayolu şirketlerinde rahatlatacak. Yani Didem iki farklı yönden enerji maliyetlerini konuşabiliriz havayolları şirketinde. Bir, özellikle giderlere baktığımız zaman personelle birlikte havayollarının en büyük iki gider kalemi yakıt. İkinci taraftan bakacak olursak geçtiğimiz yıllarda hedge oranlarını, yani jet yakıtlarını hedge etme oranları bir miktar daha yüksekken, petrolün ciddi anlamda geri çekilme beklentisiyle, yani savaştan önceden bu arada bahsediyorum, işte Goldman Sachs'ın 60 doların aşağısına gelebilir uyarıları, işte 2027'de JP Morgan'ın 50-55 dolarlarda görebiliriz uyarıları, hedge oranlarını da bir miktar daha kısmaya etmişti havayolu şirketlerini. Biz hem Türk Hava Yolları'nda hem Pegasus'ta bunun yansımalarını görmüştük. Şimdi tabii o hedge oranlarının düşük olması buradan petrol fiyatları yukarı doğru giderken nasıl eksi yazıyorsa, şimdi de artık biraz daha artı yazmaya başlayacak.
9: deminden beri bozdum, düzeltmeye çalışıyorum, farkında mısın? Hiç bozuntuya vermeden anlatmaya devam ettiğin için helal olsun sana valla. Şimdi ben burada çünkü şunu yapmaya çalışıyordum. Aylık ve yıllık bazda nereden nereye geldi piyasalar diye, ama valla bir an bozdum, her şey bir gitti, neyse tekrar toparladım geldi. Şimdi altınla ilgili konuşulanları da biraz değerlendirmeni isteyeceğim.
8: Altın, evet, bence de. Yani şunu söyleyeyim Bidem, çok fazla aslında değinmiyoruz ama altındaki artık düşüş oku öyle bir boyuta geldi ki işte bize de soruyorlar biraz daha buradan itibaren. Şimdi Morgan Stanley aşağı doğru çevirdi. Çevirmişti.
9: Goldman
8: aşağı doğru tekrardan çekti. Yıl sonu
9: 4900'e düşürdü Goldman. 5400'dü beklentisi.
8: Evet, yani bence ciddi bir revizyon altının yıl sonu, evet, beklentileri için 4900'ler ki bu yıl içerisinde biz hatırla Ocak Şubat'ta daha üst seviyelerini görmüştük altın, tabii, tarafında. Hisse senetlerindeki iyimserliğin değerli metaller tarafına hiç sirayet etmediğinin farkındasın bence. Hani zaten ciddi anlamda burada hani arada bir bakmaya da çalışıyoruz ama işte kar beklentileri yukarı doğru gidiyor hisse senedi piyasaları için. Geçen senenin kahramanları altın, gümüş, paladyum, platin, bir miktar daha, hatta platin ve paladyumda dünkü kayıplar daha da sertti. Bence başrolü oynayan altın tarafında özellikle Didem hala FED. Yani Ekim'de bu yıl bitmeden faiz artışı gelecek diyor. Bence o beklentiler önümüzdeki toplantıda ya da işte sözlü yönlendirmeyi artık biraz daha kısacak ama şu petrol fiyatları buradayken, ABD'de galonun başına benzin fiyatları 4 doların altına doğru gelmişken bir miktar daha sekteye uğrayabilir yani faiz artışı senaryoları. Ama hala masada altın da burada çok ciddi anlamda 101'in üzerine giden dolar endeksi tarafından ciddi kan kaybettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Morgan Stanley 4000 dolara falan hani gelebilir falan diyor. Dolayısıyla buradaki hareketi biraz daha yakından takip etmek lazım ama bir diğer katalisti de özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, yani Didem, biz uzun süreden sonra dolardan fazla Amerika dışındaki ülkelerin varlıkları içerisinde doları geçtiğini gördük altının. İşte burada Çin yeni bir ödeme sistemi kurma aşamasında, Singapur tarafında bir altın takas sistemi kuruluyor. Burada dolayısıyla doların bir miktar daha terk edilmesi senaryosu ya da hala güçlenmesi senaryosu tam da masada değil. Dolayısıyla altın tarafında yukarı yönlü katalistleri hala şu anda mevcut. Evet, faiz ortamı yüksek kalmaya devam edecek ama merkez bankalarında alım iştahı biraz da biz Fed'den ziyade bence derim ki Trump yönetiminde bir miktar daha izleyelim. Yani yılbaşında da bu savaştan önce de altın, tabii, almaya devam
9: yani
8: ediyorlardı.
9: Yani hangi başlığın aslında burada daha etkili olacağı, daha baskın çıkacağını biraz zaman gösterecek. Fed yukarı yönlü bir sınırlama koyuyor ama merkez bankalarının devam eden alım ilgisi de yukarı yönlü destekliyor.
8: Çok şunu hemen hatırlatayım.
9: Son cümle.
8: Evet, Rusya, Polonya savunma enerji harcamaları için bunları kısmışlardı biraz daha altın rezervlerinden. Şimdi savaş biterse tekrar, evet, bu ivmenin de yukarı doğru gittiğini görelim. Çin de hali hazırda altın almaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim.
9: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İyi hafta sonları diliyoruz. Mehmet'i uğurluyoruz ve borsayı kapatmaya gidiyoruz. Buyurun.
10: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba, saatler 18.20, artık haftayı tamamlamak üzereyiz. Elimizde bugünden neler kaldı diye değerlendireceğiz hep birlikte. Önce rakamlara bir bakalım. Rakamlar noktasında elimizde ne var onu hemen paylaşayım. BIST 100'ü biraz önce birlikte kapattık. %0.63 geriledi BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde ve 14.734 puandan kapattı. Gün içinde gördüğümüz en düşük seviyede 14.657 olmuştu. İşlem hacmi dünün sadece %2 altında. Yani bugün satışlar yaşanırken de yine 200 milyara yakın bir işlem hacmi oluştuğunu gördük. 198 milyar lira olarak kayıtlara geçti BIST 100 tarafında. Dolar TL'de hiçbir değişiklik yok. Saat 17'de ben yayını devraldığımdan bu yana yatay 46-44-44 seviyesinde bulunuyor. Euro TL'de yön bir miktar yukarı demiştik. %0.10 civarında ve 53-10 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesinde de %0.12'lik bir artış var. Orada da 1.1472'yi görüyoruz. Buradan Avrupa borsalarına dönelim. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize detayları anlatacak ama Londra ve Paris negatif ayrışıyor. Bu tabloda da bir değişiklik yok. Londra %0.36, Paris %0.39 eksi de. Frankfurt DAX endeksinde %0.03'lük küçücük bir yukarı yönlü hareket var. 8 puan civarında. İtalya'da ise %0.56'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. ABD borsaları kapalı. Vadelilere bakalım biz de bu durumda. Dow Jones vadeli %0.10. S&P 500 %0.8, Nasdaq vadeli de yine %0.10 oranında geriliyorlar. Ve MTI ile Bitcoin ekranımızda da petrolün Brent tarafta özellikle 80 doların yeniden üstüne geldiğini görüyoruz. %0.39'luk bir artış var. 80 dolar 17 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde de %0.33'lük bir yükseliş bizi 76 dolar 85 sente getiriyor. Bitcoin biraz hareketli. 17.45'teki buluşmamızda burada bir miktar alım vardı. Şimdi eksiye döndü 10 dolar kadar ve 63 bin dolar sınırını aşağı yönlü test ediyor. Bu dakikalarda satışlar artar mı? Takip edeceğiz. Gümüşte ise spotta %1.48'lik bir düşüş var. Burası da %2'lere kadar çıkmıştı son 1,5 saatlik dilimde. Şimdi 64 dolar 69 sentteyiz. Spot altında da %1.34'lük bir geri çekilme var. 4153 dolardan işlemler geçiyor. Rakamlar böyle. Şimdi bir piyasa değerlendirmesi almak lazım elbette. Hem elimizde biriken veriler hem bunların fiyatlara yansıması nasıl oldu, bundan sonra ne beklenebilir? MCAP Advisory yönetici ortağı Dr. İnanç Sözer telefon hattımızda. İnanç, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Nasılsın?
2: Merhaba Didem, iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sana da iyi yayınlar. Şimdi yoğun bir haftaydı dedik zaten. Hem merkez bankalarının ve bilhassa Fed'in faiz kararı, hem gelen veriler, hem içeride piyasadaki bir dengelenme, bir yukarı yönlü heves ve burada oluşan yine işlem hacimleri, alımlar. Dışarısı ve içerisi aslında totalde bir yorum istesem senden, nasıl özetlersin bu haftayı?
2: Bu haftanın aslında iki tane önemli konusu vardı malumun. Birincisi İran Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili süreç nasıl realize olacak, nasıl resmiyet kazanacak kısmı. Çok kırılgan olacağına dair genel görüşler ön plandaydı ve nitekim bugünkü haber akışına da bakacak olursak halen savaşın sona erdiğinden emin olsak bile sürecin çok kırılgan ve çok volatiliteyi, belirsizliği ön planda tutacak bir şekilde devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla yılın geri kalanında da aşırı iyimser olabileceğimiz bir resmi ne yazık ki bu savaşın sona ermiş olmasına rağmen önümüzde olmadığını düşünüyorum. İkinci önemli gündem maddemiz malumun Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı ve sonrasında yeni başkanın ilk açıklamalarıydı. Bence burası bizde yeni bir normali işaret ediyor. Uzunca zamandır terminalde de yazılan veya önde gelen ekonomistlerin de konuştuğu yeni başkanla beraber Fed'in farklı bir tutum izleyeceğini bu toplantıdan sonraki açıklamalarla beraber net bir şekilde anlamış durumdayız. Dolayısıyla küresel açıdan baktığımız zaman volatilitenin yüksek, belirsizliğin yüksek ve risk iştahının görece kırılgan, sınırlı kalacağı bir yılın ikinci yarısının bizi beklediğini düşünüyorum. Türkiye bence bu anlamda görece şanslı. Rüzgar halen arkasından estiği için. Ancak küresel çapta enflasyon kaygılarıyla geçirdiğimiz son 2-3 yılın aksine şimdi sanki küresel çapta büyüme kaygılarını daha ön planda tutacağımız bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum.
1: İnanç, şunu da hemen sorayım. Bugün yine konuştuğumuz bir mevzuydu, MSCI'ın kararı. Şöyle de bir not var orada. Türkiye piyasasındaki sorunların fiyat oluşumunu bozabileceğini söylüyor MSCI ve oynaklığı da artırabileceğini belirtirken, Türkiye'de kurallarda sık sık yapılan değişikliklerin ve kısıtlama uygulamalarının arzu edilen bir özellik olmadığı söyleniyor notta. Nasıl okumak lazım bunu? Özellikle yabancı ilgisini görmek istediğimiz ve aslında bu konuda da çok çabaların olduğunu bildiğimiz bir süreçte MSCI'ın bu kararı sence nasıl bir etki yaratır, eğer bir etki yaratırsa elbette?
2: Tabii ki pozitif bir etki olmadığı gibi nötr de olacağını söylemek çok zor. Bir miktar negatif etki yapmasını bekleriz. Ama ne oldu da MSCI bu açıklamayı yaptığı kısmına bence odaklanmamız daha iyi olacak. Çok yakın bir zaman önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun burada biraz daha iyimser diyebileceğimiz adımlar atmıştı. Ancak bu atılan adımların da hem içeriği hem kapsamı itibariyle doğrudan sorunların çözülmesine yönelik değil de biraz daha algıyı iyileştirmeye yönelik olduğu anlaşılan bir düzenleme ve tebliğden bahsediyorduk. Burada halen tebliği de ilave düzeltmelere ve piyasanın ihtiyaçları olanın duyulmasına ne yazık ki ihtiyacımız var. Bence MSCI'ın kararını açıklatan husus aslında sermaye piyasalarındaki yatırımcıların son 2 senedir yaşadığı sıkıntıların bir yansıması gibi okunması lazım. Realiteye bakacak olursak zaten yabancı yatırımcının Türkiye'deki hem hisse senedi piyasasında hem tahvil piyasasında son yıllarda düşük kalmaya devam ediyor. Elbette marjinal fiyat koyucu için ve likidite sağlayıcı açısından yabancı yatırımcının Türkiye'de olması çok önemli ve hayati. Ancak Türkiye'deki yatırımcıların da haklarının iyi korunabilmesi adına Sermaye Piyasası Kurumu'nun bir an önce özellikle bazı yatırım fonlarında ve hisselerdeki sahiplikle ilgili kısımlarda acil önlem alması gerektiği de aşikar. Çok uzunca zamandır da zaten piyasa oyuncularının dile getirdiği bir hususu konuşuyoruz. O yüzden bence MSCI'ın aldığı karar nihai bir sonucu işaret ediyor. Sebebi ortadan kaldırabiliyor olmamız lazım. Aksi halde bazı yatırım fonları için likiditenin yokluğu nedeniyle daha volatil ve yatırımcıyı koruyamayan bir ortamdan geçtiğimiz ortada.
1: Son derece önemli, yani yabancı yatırımcıların gelmesi gelmemesi bir yana içerideki yatırımcıların da korunuyor olması gerektiğinin altını çizdi Doktor İnanç Sözer. Çok teşekkür ediyorum İnanç. Kolaylıklar diliyorum sana ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdi de Londra'ya gidiyoruz efendim. Bloomberg YT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. O da bu haftanın Avrupa cephesindeki son yorumunu bizlerle paylaşıyor olacak. Ceren, hoş geldin. Söz sende.
3: Merhabalar Didem, hoş bulduk. Evet, haftanın son işlem günü Avrupa borsaları karışık seyirde tamamlıyor. Endekslere baktığımız zaman bugün sınırlı hareketler var. Fransa borsası %0.5 aşağıda. İngiltere borsasında %0.3'lük bir düşüş var. Almanya borsası yatay seyrediyor. Tabii hafta içerisinde Avrupa endeksleri rekor seviyeleri test etmişti. ABD-İran barış anlaşmasının getirdiği iyimserlikle. Fakat bugün gelen haber akışıyla beraber piyasalara tedirginlik yeniden geri döndü. Çünkü müzakerelerin yeniden ertelendiği haberi verildi. Barış görüşmelerinin başlaması kararı ertelenmiş durumda. Petrol fiyatları 80 dolara tırmandı Brent petrolün varili. Enerji hisselerinde yükseliş hızlandı. %1.4'lük primle bugün enerji sektörü öne çıkan sektör konumunda. Fakat madencilik hisselerinde düşüş biraz daha hızlandı kapanışa yakın. Madencilik sektöründe düşüş %2'ye ulaşmış durumda. Bugün ABD borsaları tatil, kapalı. Bu nedenle işlem hacimleri Avrupa'da ortalamanın biraz altında kalmış durumda. Aynı zamanda tahvil piyasasında hareketlilik var. Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş de bugün dikkat çekici. Hem Euro bölgesi hem de İngiltere özelinde. Diğer tarafta bakacak olursak tabii bu hafta Avrupa'da aslında Avrupa borsaları için özellikle barış anlaşmasının getirdiği iyimserlikle bazı kurumlar beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gittiler. Bugün Bloomberg'ün 16 kurumla yaptığı anketin sonuçları yayınlandı. Barclays, Goldman Sachs ve Societe Generale gibi kurumların sene sonu için Stoxx 600 endeksi tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiğini görüyoruz. Fakat çok sınırlı revizyonlar var. Yani mevcut seviyelere kıyasla sadece %5'lik yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor tahminler. Burada aslında bazı sektörlerin öne çıkmaya devam etmesini bekliyor kuruluşlar. Genel olarak teknoloji, yapay zeka rüzgarının devam edeceği beklentisiyle öne çıkacak sektörlerden biri olacak. Bununla beraber bankacılık sektörü zaten son dönemde oldukça güçlü performans sergilemişti. Bankaların da yükselişinin sürmesi bekleniyor. Fakat otomotiv ve kimya gibi Çin kaynaklı rekabet baskılarının olduğu ve enerji fiyat şokunun hala atlatılamadığı sektörler için düşük ağırlıkta kalmaya devam ediyor Goldman Sachs gibi kurumlar. Diğer tarafta bugün İngiltere'den önemli haber akışı vardı. Times gazetesi bugün yayınladığı haberle İngiltere'de kabine bakanlarının bugün İngiltere Başbakanı Starmer'dan ayrılış takvimini belirlemesini isteyecekleri belirtildi. Zaten Starmer üzerinde istifa baskıları son dönemde yoğunlaşmıştı, bunu aktarmıştık. Fakat bakanlar bugün resmen artık Starmer'dan görevden ayrılmasını ve ne zaman ayrılacağına ilişkin bir takvimi paylaşmasını isteyecekler. Çünkü Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün gerçekleşen yerel seçimleri %55'lik oy oranıyla kazandı. İşçi Partisi'ni bölgede yeniden zafere taşıdı. Bu da aslında Andy Burnham'ın parlamentoya dönüş yolunun açılması anlamında.

0: çizdiği resimle sunduğu politikalarla tahvil piyasalarını oldukça ürkütmüştü. Çünkü ülke ekonomisinin tahvil piyasasına ipotekli olduğunu söylemişti. Sadece 40 milyar sterlinlik konut inşa planı açıklamıştı ve daha fazla borçlanmaya gideceği İngiltere hükümetinin şu anda daha fazla tahvil ihraç edeceği beklentisiyle aslında tahvil yatırımcıları korkmaya devam ediyorlar. Son dönemde politikalarına ilişkin net bir açıklama yapmamış olsa da Makerfield ara seçimini kazanıp parlamentoya dönme ihtimali bile şu anda yatırımcıları korkutan temel unsur. Önümüzdeki hafta bu gelişme de yakından takip edilecek unsurlardan biri olacak. Tabii parlamentoya dönmesi için ve liderlik yarışını daha doğrusu başlatabilmesi için İşçi Partisi'nde en az 81 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Yani milletvekillerinin %20'sinin desteğini alması halinde Starmer'a karşı liderlik yarışı her an başlayabilir. Diyelim ve yeniden söz sana bırakalım Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Stüdyoya dönüyoruz hemen. Gazeteci, yazar Hakan Güldağ benimle birlikte bugün. Her cuma olduğu gibi.
2: Evet.
1: Stüdyodayız bugün.
2: Bazen uzaktan oluyor
1: bazen
2: ama.
1: Bazen uzaktan oluyor.
2: Yani genellikle bir yerlerde oluyoruz. Oralardan tabii aktarmaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Emeğinize sağlık. Hepimizin. Her nerede olursanız olun bir şekilde bağlanıyorsunuz evet, ve tabii paylaşıyorsunuz. Önemli olan da o zaten. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi,
2: İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Öyle olsun. Bugün biraz tabii hani içerideki verilere de değinmek istiyorum ama özellikle bu haftanın bir yine gazeteci gözüyle, bir yazar gözüyle, reel sektörle çok yakın temasta olan, sahada olan bir gazeteci, ekonomi gazetecisi gözüyle bütün yaşadıklarımızı nasıl okuduğunuzu duymak istiyorum. Yani bir neydi? İran ABD arasındaki anlaşma, petrol fiyatlarına yansıması. İkinci önemli başlık Fed oldu. Warsh'un tutumu önemliydi. Hani oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor piyasa önümüzdeki döneme ilişkin. Ve elbette içeriye geldiğimizde de bu tarafa yansımaları. Ne dersiniz? Nasıl bir haftayı geride bıraktık?
2: Bir kere bu yani özel sektörü, reel sektörü sevindiren bir gelişme oluyor. Bu savaşın sönümleniyor olması. Hı hı. Yani gelgitler olacak anlaşılan. Bir anda buradan böyle 110 gündür sıkıntılı giden, bir dediğini tutmayan, işte zikzakların çok olduğu bir ortamdan bir anda böyle tereyağından kıl çeker gibi rahat bir anlaşmaya varılmasını kimse beklemiyor zaten. Ama bir sönümlenmeye doğru da gittiği bu anlaşmazlığın görülüyor. Ve işte ortalıkta da bir takım rakamlar uçuşuyor. 300 milyar geçer ne kadar Trump bunu... yani hayır öyle bir şey yok demiş olsa da
1: ya fon oluşturmayacağız diyor evet. Ama yani öbür taraftan da öyle bir beklenti var. Ve biraz Körfez ülkelerini herhalde bu topa zaten sokacak Trump, başka türlü olmaz gibi duruyor.
2: Trump bu ülkeleri sokacak zaten, belki de Körfez ülkeleri kendiliğinden diyecek ki biz bir şey yapalım. Yani çünkü en büyük buradaki güçlerden birini, İran'ı baya bir araya açtılar.
1: Papaz oldular bayağı.
2: Yani deyim yerindeyse oldular, papaz evet oldular. Ve burada da bunun mutlaka bedelleri olur, sıkıntıları olur. Tekrar o eski havalarına kavuşmak için en azından İran'ın burada ekonomik olarak desteklenmesine bir katkı vermek durumundalar. Başka türlüsü çok zor. Evet. Çünkü bu süreçte herkes anladı ki İsrail yönetimine, Amerikan yönetimine böyle güvenerek, sırt yaslayarak bir yere ulaşamayacaklarını da gördüler. Bunun da hatta bir hata olduğunu da gördüler. Onun için bence bu konuda onlar da biraz yani çok iştahlı olmazlar, bunu çok içten yapmazlar ama yapmak durumunda olduklarını düşünüyorum. Bu Türkiye'ye de yarayacak bir konu. Türkiye ile de ilişkileri dengelemek ve Türkiye'nin de bazı dengeleri kurması için devrede olmasını daha fazla isteyeceklerdir. Çok sempati duymuyorlar, görüyoruz. Hı hı. Yaklaşımları bu yönde. İran'la da aramız bozuk değil ama yarın öbür gün nereye doğru evrilir onu da bilmiyorum. Çünkü İran'dan da bu süreçte de her şeye rağmen, evet sakinleştirici roller olmasına rağmen, Türkiye'ye ilişkin hasmane bir takım şeyler de ifade edildi. Körfez ülkelerinde bu süreçte Türkiye

0: daha fazla devrede olmasını isteyebilirler, bir dengeleme unsuru olması açısından da. Ve bölgede de ben biraz daha fazla ekonomik faaliyetlerin artacağı yönünde bir umut olduğunu düşünüyorum. Yani bu yavaş yavaş, tabii ki bu 60 günlük süre, yani 2 ay herkes dillendiriyor. İster istemez orada da gel gitler olabilir.
1: Tabii teknik görüşmeler olacak, evet. Çünkü kim bilir ne açıklamalar olacak karşılıklı. Oldu olmadı, şöyledir böyledir, ama
0: işte tam da TÜSİAD'ın yüksek istişaresinde Fatih Biroğlu'nda ifade ettiği gibi fiyattan çok güvenin ön planda, tabii, olduğu bir süreç ister istemez yaşanacak. Tabii bu peyderpey daha oturur yerli yerine, fiyatlar da oturur yerli yerine, ama orada da zikzaklar görülecek. Bütün bunlara rağmen tedarik tarafında şimdi belki işte reel sektörün son dönemde hem reel kesim güven endeksinde biraz bir artış var. Belki konuşuruz.
1: Tabii tabii, elbette konuşacağız.
0: Yani bir yanıyla kapasite kullanımında da küçük de olsa bir artış var. Bunlar aslında bir ölçüde de bu savaşın yarattığı ortam, Hindistan'dan, Vietnam'dan, Uzak Doğu'dan gelen tedariğin tam olarak Avrupa'ya ulaşamaması, hatta Afrika'ya ulaşamaması, bundan dolayı Türkiye'den bazı siparişlerin mesela otomotiv yedek parçasında, aftermarket'ta Afrika'dan siparişler artış var. Avrupa'dan daha önceden de konuşmuştuk, hiç aramayanlar aramaya başladı filan diye tekstil tarafında kısmen siparişlerde bir, en azından bazı firmalarda artış var. Şu sıralar evet birçok tekstil firmamız yok oldu, kepenk kapattı, ama işlerin bir kısmı da kalanlara geliyor, gelmeye devam ediyor. Artı ilave siparişler de geldi.
1: Orada da çünkü bir dönüşüm de yaşanıyor aslında bir miktar, değil mi? Yani tekstil sektörü de özel, yani katma değeri yüksek ürünlere yönelik olarak girişimleri var diye biliyorum sektörün. Evet. Biraz daha hani kayıp pazarları bir kenara koyup, evet, yeni pazarlara girebilmek adına. Kesinlikle. Ama yeterli var. Sayıda mı onu bilmiyorum. Yani yeterli mi?
0: Şimdi bunun yeterini kimse tam bilmiyor.
1: Yani herkes yapabiliyorsa ne güzel.
0: Bir de böyle plansız programsız gidiyoruz ya. Herkes tuttuğu yerden bir şey yapmaya çalışıyor. Doğru. Yani Avrupa'nın talebine göre sipariş geliyorsa ona göre anda örgütlenmeye çalışıyor. Atölyeleri devreye sokmaya çalışıyor. O siparişleri karşılamaya çalışıyor. Böyle çok planlı, bilinçli eylemler değil şu andakiler.
1: Biraz Covid dönemini hatırlatıyor sanki o bana.
0: Kesinlikle. Ama şimdi buradan sonra burası da değişebilir tabii. Yeniden o siparişler başka yerlere, tedarikler farklı olabilir. Ama şunu da görelim, bence 2024'e göre biraz daha 2025'te, 2025'in sonuna göre de bu süreci 2026'da maliyetler bakımından daha az baskının yaşandığı bir dönem oldu. Bir kere bu zaman zaman konuşuyoruz. Hala büyük problem maliyetler.
1: Tabii.
0: Kesinlikle öyle. Krediye erişememek ve kredinin çok yüksek maliyette olması hala çok büyük problem. Ama öte yandan asgari ücretin belli oranda tutulması ve dışarının bütün bu sıkıntılar nedeniyle Avrupa'nın da dahil olmak üzere fiyatlarımızı biraz yukarıya çekmemize ses çıkarmaması, onları kabullenmesi, evet kurun düşük tutulmasından dolayı, baskı altında olmasından ve maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor, ama miktar olarak ihracatımızda maalesef azalma olmasına rağmen değer olarak belli artışlar var. Bu da bazı, tabii, firmalara yarıyor ve bu reel kesimin güven endeksine de kısmen yarıyor. Kapasite artışına da kısmen yarıyor. Bunlara olumlu yönde etkilerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutmuyordu, stok tutamıyordu, sıkıntısı vardı. Fakat gördü ki bu dönemde talep var. Tabii. İsteyen var. O zaman biraz stoğa da bir şeyler yapayım. O da mesela hafif hafif
1: biraz hareketlenmeye başladı.
0: Biraz hareketlendir ama abartılacak bir durumda yok. Zaten peki, rakamlar da ortada.
1: O rakamları paylaşalım. Reel evet, sektör güveni geldi az önce de konuştuğumuz üzere. Kısacık bir bandımız var, bir dakikalık.

0: Bir hatırlayalım, oradan devam edeceğiz. Buyurun.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 101'den 102 seviyesine, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoğu, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Haziran'da bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74.3 olurken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak %74.5 seviyesinde gerçekleşti.
0: Şimdi bu verileri de hatırlattıktan hemen sonra Hakan Bey, tabii ya bunlar sonuçta geride kaldı. Evet. Peki şimdi önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler nasıl şekillenecek? Petrol fiyatlarının buralarda dengede kalması diyeceğim tam. Dün 76'lara kadar gelmişti Brent, neredeyse 80 dolar 44 sende yükseldi şu dakikalarda, ki ben yayına girdiğimde yine 80'in biraz altını zorluyorduk. Dolayısıyla yine de bir oynaklık var.
2: Kesinlikle
0: yok değil.
2: Var, tabii.
0: Ama Merkez Bankası'nın da ne yaptığını gördük. Sabit kaldı, hiçbir şeye dokunmadı.
2: Evet, evet.
0: Haziran enflasyonu ile ilgili ne tür beklentiler konuşuluyor? Bundan sonra Merkez Bankası Eylül'de bir faiz indirimine gidebilir söylemlerini duymaya başladık biz bu hafta içerisinde, bu petrol fiyatlarındaki hareketten de yola çıkarak. Nasıl sizce şekillenecek gibi duruyor bu yazı? Nasıl geçireceğiz biz?
2: Yani tabii ki bu bir umut yaratıyor. Yani akaryakıt ve merkez bankalarının da kısmen elini de rahatlatıyor. Fed'in de belki bir sonraki hamlesi falan, yani şu anda pas geçti. Aynen bizim Merkez Bankası gibi bir bekle gör politikasını tercih etti. Ama önümüzdeki dönemde oradan da bir bu süreç olumlu devam ederse, bu iniş çıkışlar bir daha aşağı yönlü bir havaya doğru girerse akaryakıt tarafında özellikle, bu bir indirim içinde bir zemin hazırlamaya başlayacaktır. Çünkü ama bizim derdimiz şu maalesef, yani buna çok hızlı hareket edilebilir mi bilmiyorum. Haziran için biraz daha düşük bir enflasyonun gelebileceği, yani geçen ayki enflasyonun da biraz altında, 1.71'in de biraz altında bir enflasyon tüfeğiyle karşı karşıya kalabileceğimiz söyleniyor. Çünkü yani tahminler o yönde. Çünkü mesela gıda tarafında, tarım tarafında vesaire buralarda destekleyici durum devam ediyor. Eğer akaryakıt fiyatları da geriye gelirse burada tabii ki bizim daha düşük bir Haziran enflasyonuyla karşı karşıya kalmamız mümkün.
0: Evet.
2: Bu Temmuz'da da devam edebilir üstelik. Ağustos'ta da devam edebilir. Çünkü bunların hepsi yağış rejimi nedeniyle, işte gübre sıkıntılarının ortaya kalkması nedeniyle, birçok nedenle gıda enflasyonunun üzerindeki baskıyı azaltacak. Ambalaj tarafından gıdaya yansıyan bir takım baskılar vardı. Bunları da nötralize etme imkanı var. Hı hı. Yani bu, orada da bir olumlu hava gelişebilir. Ve akaryakıt fiyatları geri gelmeye devam edecek muhtemelen. Ha, bizim ekonomi yönetimi ne yapacak? Bunu vergiler olarak tekrar yüklerde fiyatların aşağı gelmesine çok müsaade etmezse, kısmen her durumda gelecektir. Oradaki iniş ılımlı olur. Ama buna imkan tanıyacak bir şekilde enflasyonda böyle belirgin bir aşağı geliş, işte şu sıralarda herkes 30 ve üstü beklemeye başladı. City'de işte 27,5'tan 29'a çıkarttı baktığınız zaman. Hani dışarısı da biraz yukarı doğru çekiyor. Çünkü çok kolay değil. Bizim geçen Alaaddin Aktaş'ın yaptığı hesaplar 30'ların da epey üzerinde, 35'lere yakın bir enflasyona işaret ediyor. Şimdi bu olumlu havayı destekleyecek bir tutum içerisinde olursa ekonomi yönetimi, miktar bütçe meselesi devam eder, sıkı para evet. politikası devam eder. Buralarda bir zaten farklı bir tutum beklenmiyor. O zaman biz enflasyona ilişkin gene 30'un altını tekrar piyasa düşünmeye başlayabilir. Çünkü bu önümüzdeki 4 ay önemli.
0: Çok.
2: Yani oradaki havaya göre şekillenecek ve şu anda lehte bir rüzgar esiyor gibi. Yani dezenflasyon programının evet. lehinde bir rüzgar esiyor
0: lehine
2: gibi.
0: Lehine dönen bir rüzgar çıktı var. Yani, gibi sanki.
2: Evet, evet. evet öyle.
0: İşte, umarız da öyle devam eder.
2: Tabii ki.
0: Bu arada tarımda girdi.
2: Çünkü ötelendi bu iş.
0: Kesinlikle. Şimdi tam da aslında evet. orayla alakalı bir şey. Nisan ayında tarım girdi enflasyonu çok sert bir yükseliş sergiledi. Şimdi bu doğal olarak savaşın etkilerinden bahsediyoruz. Önemli olan zannediyorum Hakan Bey bu etkinin geride kalıp kalmadığı gerçeği doğru. değil doğru. mi? Doğru. Şimdi bir hatırlayalım endeks Nisan'da 5.61 arttı çok aylık. Güzel. Yıllıkta %38.97. Alt gruplara baktığımızda da zaten hikayeyi anlatıyor. Enerji %12.5'un biraz üstünde ve yağlayıcılar ve %11.51 ile de gübre ve toprak tabii. geliştiriciler. Şimdi tam konuştuğumuz meseleydi yani Hürmüz Boğazı kapandı ne oldu? Petrol arttı işte tedarik tarafındaki maliyetlerin yükselişi. Hazirandayız ama yani Mayıs nasıl olacak diye de merak ediyorum. Yani o etkiler geride kaldı diyebiliyor muyuz? Böyle bir nokta koyabiliyor muyuz? Hep şunu soruyorduk çünkü Hakan Bey özür dilerim. Evet. Hani enflasyona olan etkisi savaş bugün bitse bile bir süre daha devam edecek dendi ya hep. Şimdi o bir süre ne kadarlık bir süre acaba?
2: Yani iki ay bir kere bu sürecin yani artık bir anlaşmaya dönüşmesi için mutabakatın
0: o 60 gün var.
2: Bir kere bu 60 gün her durumda gelgitlerin biraz önce konuştuğumuz evet. gelgitlerin yaşanabileceği bir süreç. Yani yarın öbür gün bir başka açıklama bir anda petrol fiyatlarını 85'in de üzerine çıkartabilir. Ama beklentiler yani piyasadaki beklentiler daha iyimser yöne doğru kaymaya başladı. Eğer Hürmüz'ün açılması fiilen buradaki buranın anlaşmada gelgitler olsa bile buraya ilişkin bir sorun olmayacağı, İran'ın tekrar Hürmüz'ü kapatma yoluna gitmeyeceği bu anlaşma açısından bir elinde koz olarak tutmaktan vazgeçtiği artık bunlar görüldükçe, hissedildikçe o petrol fiyatları bence bir hayli geriye gelecek. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri eğer yeni bir sıkıntı çıkmazsa petrol üretimine ciddi hız verecek.
0: OPEC'ten ayrılmış olarak.
2: OPEC'ten de ayrılmış olarak. OPEC ülkelerinin de aslında şu sırada dünyadan bir baskı yiyecekleri anlaşılıyor, görülüyor. Çünkü öbür taraftan işte gölge Rus filosunu engellemeye çalışan İngiliz askeri kuvvetleri vesaire filan diye baktığınız zaman evet. buranın bir istikrara kavuşması bütün Batı'nın işine geliyor şu sırada.
0: Evet. Ama Avrupa'nın bu arada talep geliyor. De düşüyor.
2: Talep de düşecek.
0: Dolayısıyla
2: tabii.
0: hani bir arz da oluşacak
2: arz
0: belki de
2: oluşacak.
0: Atıl ve bu da fiyatları aşağı yönlü tetikleyebilir gibi.
2: Yani lehte.
0: Lehte.
2: Rüzgar
0: tabii.
2: lehte.
0: Aynen.
2: O zaman tarım girdileri bakımından da bunun bir hiç olmazsa şurada 5,6'lara kadar çıkan o yükselişi hı hı. hafifleyeceğini düşünmek.
0: Düşünmek.
2: Çok
0: yanlış olmaz.
2: Gerçekçi.
0: Peki.
2: Gerçekçi olur bence.
0: Gerçekçi olur. Çok teşekkür ediyorum
2: teşekkür
0: Hakan
2: ederim.
0: Bey eşlik ettiğiniz için. Bana haftaya görüşmek üzere diyelim.
2: İnşallah tabii.
0: İyi hafta sonları diliyorum
2: olun,
0: size bu arada efendim. Günden kalanları noktalıyoruz. Bu haftayı noktalıyorum ben. Müsaadenizle pazartesi saat 17'de görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Yarın üniversite sınavına girecek olan gençlerimize başarılar diliyorum ve elbette Türkiye'mize de milli takımımıza da yine yarın sabah başarılar diliyoruz efendim.
2: İnşallah.
0: Hoşça kalın.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın

0: her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarından herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben hafta sonuna geldiğimizde aslında hafta başından oldukça farklı bir ortam var. Jeopolitik riskler açısından baktığımızda bugün aslında biliyorsunuz İran ve ABD arasında bir anlaşma imzalanması bekleniyordu. Ama dün itibariyle ertelenmiş olduğu bir konjonktürü konuşuyoruz. Öte yandan içeride de hafta boyunca önemli verileri karşılamıştık. Sanayi üretim verisini aldık ki o 8 ayın en yüksek seviyesinde gelmişti. Bugün kapasite kullanım verisini aldık. Öte yandan PPK toplantı özetleri yayınlandı. Tüm bu detayları İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la konuşarak başlayacağız yayınımıza. İkinci bölümde ise Çin diyeceğiz. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte olacak. Çin'de de perakende satışların uzun bir aradan sonra ilk defa düştüğünü gözlemliyoruz. Öte yandan G7 zirvesinde yine Çin konusu masadaydı. Hepsine değinmeye çalışacağız ve son bölümde turizm diyeceğiz. Turizm ve gayrimenkul sektörü direktörü Gün Gökkaya bizimle birlikte olacak. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları efendim 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %74,3 oldu. Capital Economics, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya yönelik ABD-İran anlaşması bozulması halinde ise Türkiye en savunmasız ekonomilerden biri olacağını öngördü. Reuters'ın haberine göre İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Ateşkes yerel saatle 16 itibariyle yürürlüğe girdi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, çaresizlikten dolayı bir araya gelmedik. Onların işi bitti. 60 günün sonuna kadar bekleyeceğiz. Hiç para alamayacaklar. 10 sent bile ifadelerini kullandı. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti bankanın faiz artışına gelen eleştirilere yanıt olarak %2 seviyesinde kalmamız gerektiğini savunmak çok zor olur. Temel olarak bu yüzden faiz artışına gittik. Durum oldukça açık dedi.

0: Evet, özellikle son dönemde konuştuğumuz halka arz performansında Wall Street'teki halka arzların geçtiğimiz yılın üzerinde olduğunu söylemiştik. Bunun en büyük payı özellikle son dönemde geçtiğimiz cuma günü SpaceX tarafından gelmişti ki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük halka arzı olmuştu ve Elon Musk'ı açık ara dünyanın en zengin adamı yapmaya devam edip 1 trilyon doların üzerinde bir zenginliğe taşımıştı genel anlamda. Fakat son dönemde özellikle Hindistan tarafında piyasalar kötü giderken Hindistan'ın da en zengin insanı olan Mukesh Ambani'nin Hindistan'ın en büyük halka arzını yapmayı planladığını söyleyebiliriz ki özellikle Reliance Industries Başkanı Mukesh Ambani Hindistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Jio Platforms'un halka arzı için cuma günü, yani bugün, ilk halka arzı için taslak başvurularını sunduğunu açıkladı. Burada ilk halka arzda şirket en fazla 270 milyon hisse ihraç edecek. Bu da %2,5'luk bir değerleme için, dolaşımdaki hisseler için 4 milyar dolarlık bir değerleme anlamına geliyor ki halka açıklık anlamına geliyor. Bu da özellikle şu an gelmiş geçmiş en büyük halka arzı yapacak Hindistan tarafının. Biz 2024'te Hyundai'nin Hindistan kolunun halka arzını en büyük halka arzı olarak görmüştük. Orada 3,3 milyar dolarlık bir halka arzı vardı. Onun ardından şu anda en tepeye doğru geliyor. Tabii burada Jio Platforms'un, bu telekomünikasyon şirketinin şöyle bir anlamı da var ki burada hem Google hem de Meta Platforms'un burada sahipliği olduğunu söyleyebiliriz ki Google yaklaşık %7,7 hisseye sahip telekomünikasyon devinde, Meta Platforms'un ise %10 civarında bir hisse tuttuğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir ki platforma bakacak olursak da Hindistan'da yaklaşık 526.9 milyon kişiyle en fazla aboneye sahip bu şirket ve özellikle ülkenin kablolu veya kablosuz internet pazarının da neredeyse %50'sini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla son dönemde Hindistan tarafının ciddi anlamda aşağı doğru geldiğini görmüştük ama halka arz furyası ile birlikte Hindistan piyasasını da yakından takip edeceğiz.
1: Ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında açılışı yaparken de bahsettim. Hafta başından bugüne geldiğimizde konjonktür bir kez daha değişti. İşte barış temasını konuşuyorduk. Şu anda ne olacak, ne bitecek? Yine belirsizlikler masada. Böyle bir noktada ama baktığımızda Hürmüz tarafında trafiğin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani petrol tarafında yine 80 dolarları konuştuğumuz bir görünüm var. Orada işte savaş zamanında 120 dolarlardan buraya kadar çekilmiş durumdayız. Dolayısıyla sizin iyi senaryonuzda, kötü senaryonuzda bu enerji fiyatlarının da gidişatıyla birlikte küresel enflasyonda nereye gideceğimizi öngörüyorsunuz?
2: Şimdi fiyatlamalar tabii ki sert bir şekilde değişiyor. Özellikle petrolün sert düşüşü hem iyi hem kötü. İki senaryoyu karşımıza çıkartıyor. Evet, kısa vadede belki bu seviyelerde kalır. 80 dolar seviyesinde kalır. Ama nereden geldiğine bakmak lazım. Test ettiği yeri de görmek lazım. 110 dolarları da gördü. Şimdi evet, anlaşma olsaydı petrol çok daha aşağı doğru sarkardı ama bu anlaşma işte bugün itibariyle, az önce sizin de Trump'ın haberini verdiğiniz gibi, bir çaresizlik olmuş ve dolayısıyla İran'a da tazminat ödemekten vazgeçmiş. Zaten bu şekilde aslında biraz da altın fiyatları da sanki anlaşmanın olmayacağını bir öngörmüş gibiydi. O taraf da tabii ki aynı şekilde değişiyor. Şimdi buradan ilk analizlere bakalım. Petrol fiyatları savaşla birlikte ilk yükseldiğinde hep şöyle dendi. Bir gün aşağı doğru inmeye başladığında bu enflasyon anında kesileceği anlamına gelmez. Bunun birkaç ay daha yansımaları olur diye. Mesela Türkiye'de işte bugün gelen bir veri var. Tarımsal girdi enflasyonu. Yani yaklaşık %6 oldu ayda, bir aylık. Bu zaten hani yavaş yavaş hızla artan bir şey değildi. Savaşla beraber çok hızlı bir şekilde yükseldi mesela. Bizde tarımsal girdi enflasyonu. Yıllıkta da %40'a vardı. Şimdi bunun Türkiye'de mesela kısa vadede enflasyon üzerindeki etkisine mi bakacağız, yoksa uzun vadede bir de ikinci etkileri katarak etkisine mi bakacağız? Elbette ikinci söylediğim. O yüzden bütün küresel enflasyonun savaşla birlikte yükseliş trendi de bütün merkez bankaları aslında diken üstünde. Hani FED bir şekilde sırasını sağladı bu hafta. Biz aynı şekilde geçen hafta işte sabit bıraktı. Ama ECB bunu söylemiyor mesela. Yani
1: ECB. Da gerçekten sizin söylediğiniz gibi ikinci etkiler de görünmeye başladı
2: tabii
1: diyorlar.
2: Hı hı. Evet.
1: Peki içeriye geldiğimizde şimdi bizim tarafa baktığımızda yine enflasyon üzerinden konuşacak olursak mesela orada yukarı yönlü revizeler de gördük. Goldman diyor ki işte enflasyonu 27,5'tan 29'a çektiği var. Başka kurumlardan da alıyoruz tabii ki. Ama böyle bir ortamda aslında PPK toplantı özeti de yayımlandı. Bizim sabit bırakılan toplantımıza ilişkin. Orada da aslında dezenflasyon sürecin devam ettiğine dair sinyaller vardı. Hatta burada bazı konuklarımız program yaparken hani şöyle yorumlarda da bulundular. Aslında Merkez Bankası fırsat olsa bulursa faiz indirmek istiyor şeklinde okumuşlar. Siz de benzer şekilde okudunuz mu aslında özeti?
2: Yani ben tabii çok öyle bir bakış açısına sahip değilim o anlamda. Ama bugün de yine uluslararası kuruluşlardan gelen hani Eylül'de bir indirim olabilir furyası bu sefer dönmeye başladı. PPK özeti demek ki olumlu bir sinyal verdi. Ama bu ben hala ikinci etkilerin devam edeceği yönü de düşünüyorum. Haziran, Temmuz itibariyle de yine tabii aylık olarak artacak. Aylık olarak artış yıllığı yukarı taşır mı? Aynı geçen aylarda olduğu gibi. Önemli olan o. Aylık artar ama yıllığı yukarı taşımadığı sürece yine %30 bandında kalır. Bu da Merkez Bankası'nın yeniden yukarı revize etmesini, yıl son tahminini yukarı taşımasını, revize etmesini gerektirir. Bir sonraki enflasyon raporunda. Şimdi buradan bakınca bu veriyle çok da bir indirim sinyali yok aslında. Ama elbette jeopolitik risklerin gerileme trendini olumlu karşılayacak. Ama illaki bir şey sinyali, indirim sinyali ben alamadım. Öbür taraftan da tabii sanayinin de durumuna aslında bakarsak orada hala canlı bir iç talep ve dış talep var. Çünkü sanayi üretim endeksi de yüksek geldi. Peki o zaman ekonomi bir taraftan da ısınıyor. Bunun dezenflasyon politikasıyla ters tarafı da var.
1: Doğru.
2: Yani hem büyüyelim hem enflasyonla mücadele edelim. Kıskacında kalmış bir şey politika. Bu bizim aslında dezenflasyon politikası. O yüzden de hem iç hem dış talep sanayi üretim endeksi verisiyle canlılığı da koruyorsa üzerine bir de faiz indirimi daha da canlanacağını elbette canlansın, elbette ekonomi büyüsün ama konu enflasyonsa indirim için daha zamanımız var diye düşünüyorum.
1: Ya biraz sanayi tarafını daha detaylıca konuşalım mı hocam? Çünkü aslında genel olarak sanayicilerin söylemleri hani zorlu bir yolculuk oldu gelinen sürecin. Tabii ki orada sektörel bazı çok büyük ayrışmalar var ama baktığımızda sanayi üretimi işte 8 ayın en yükseğinde geldi. Bugün kapasite kullanım tarafını aldık. Orada 0,2 puanlık çok da aslında büyük bir artış yok ama az da olsa bir artış var. O taraftaki kompozisyonu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi tabii ikisine bir arada bakmak gerekiyor. Sanayi üretim endeksi pazartesiydi. Bugün kapasite kullanım oranı bize büyüme potansiyelini gösteriyor. Ne tür bir büyüme trendine gireceğimizi gösteriyor. Şimdi eğer az önce söylediğim gibi iç ve dış talep canlıysa sanayi üretim endeksi de tabii ki yukarı itecek. Yani öyle bir talebi karşılaması çerçevesinde. Kapasite kullanım oranı da normalde pek değişmiyor bizde. Yani %74'lerde, %75'lerde. O da diyor ki üretim arttırabilirim, atıl kapasitem var, kullanabilirim. Ama atıl kapasiteyi tabii hangi şartlarda kullanacak? Yani finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir ortamda zaten hani nasıl fiziki sermayeyi arttıracak ya da yeni yatırımları nasıl yapacak? Orası soru işareti. Yoksa üretim artsın, talep canlı olsun ama öbür taraftan da hangi maliyetle bu üretime yetişeceğini de şey yapmak lazım, dikkat etmek gerekiyor. Yani her iki veri bize bir sinyali de beraberinde getirmiş oldu. Kapasite kullanım için, yani orada atıl kapasiteyi kullanmak için sanayici aslında yeni kaynak istiyor, yeni sermaye istiyor. Ama bu da tabii ki canlılığı, ekonomik canlılığı körükleyecek bir tarafını olduğunu da ifade edelim. Yani 2024'te sanayi sert düşüyordu. Çok çok daha sıkılaşma, daha böyle yeni şeyden çıkılmıştı. İşte yavaş yavaş başlayan faiz artışı 2024'te tam rayına oturdu. Oradaki sıkılaşma ve soğuma kendisini gösteriyordu sanayide. Kapasite de ona eşlik ediyordu. Şimdi bundan sonra bakalım atıl kapasite gerçekten kullanılabilecek mi? Çok daha randımanlı bir hale gelebilecek mi? Tabii ki sanayici ucuz kredi istiyor. Hı hı. Sadece işletme sermayesi için değil, çok daha farklı yatırımlar için elbette bunu istiyor. Daha önemli gördüğü yatırımlar için daha ucuz kaynağa ulaşmak tabii ki istiyor. Ama bir taraftan da dediğim gibi Türkiye'nin başka gerçekleri de var. Yani Merkez Bankası sürekli o çıktı açığını ön plana çıkartır, evet, açıklamalarında yani. O yüzden hani dezenflasyonun gerçekten ne anlama geldiğini bence karar alıcıların tekrar aslında söylemesinin gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer savaş olmasaydı, daha jeopolitik riskler bu kadar yüksek olmasaydı ya da iç siyasi gerilimler olmasa, beklentiler daha pozitif yönde etkilense enflasyonun tehdit edici tarafı olmaz ve buradaki sanayideki kapasiteki verileri olumlu karşılarsınız. Ama gündem biraz daha farklı bir yönde diye düşünüyorum.
1: Peki bir yandan da dediniz ki işte o kapasite kullanımını arttırmak için biraz daha sanayicinin aslında üretimi arttırması vesaire için yatırım da yapması gerekiyor ve burada aslında düşük faiz istiyorlar. Şimdi baktığımızda bu hafta ISO 500 de açıklandı. Hani konuyu oraya bağlayacağım. Orada da finansman giderlerinin toplam gelirlerdeki payının hala çok yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. İşte geçen sene 96'ymış, bu sene de 85'lerde, çok çok yüksek. Kesinlikle. Dolayısıyla hani bir yandan da kısa vadeli borçlar aslında artıyor, uzun vadeli borçlar tarafında bir miktar daha iyi bir durum var. Hani bu tablonun ne kadar sürdürülebilir olup olmadığı soru işareti.
2: Evet, ISO 500 zaten 2025 sanayisinin iyi bir fotoğrafını çekiyor oradaki liste. Hem sektör bazında hangi güçlü sektörlerimiz var? İşte savunma sanayinde iki şirket var. Baktığınızda yine otomotiv sektörü oldukça yine güçlü. İlk 10 itibariyle bakınca nominal karlar fena değil ama geçen yıla göre iyi değil. Nominal karda aslında yani oradaki fiktif kar enflasyonla beraber yükselebilir ama geçen yıldan daha kötü. İkincisi finansman maliyeti, evet dediğiniz gibi %96'larda geçen sene, bu sene biraz daha iyi %85, ama düşünsenize siz elde ettiğiniz kaynağın çok önemli bir kısmını, neredeyse hepsini artık yani finansman maliyetine harcamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla borçla öz kaynak arasında da değişik bir oran ortaya çıkıyor. Yani borç öz kaynağın iki katı. ISO 500'ün açıkladığı rapora göre. Şimdi o zaman borç mu çok yüksek yoksa öz kaynak mı çok yetersiz? İkisi de maalesef. Daha borçlular işletme sermayesi amacıyla, ki bu çok daha farklı yatırımlar için aslında keşke borç alsa. Ama öbür türlü öz kaynak da çok yetersiz kalıyor. Ben biraz da bir başka nerede var diye baktım. 500 listesi nerede var? Almanya'nın top 500'ü var. Hani böyle Almanya ekonomisi hasta, Almanya işte çok kötü, Rusya Ukrayna krizinden çok etkilendi, enerji krizi falan dediğimizde Almanya'nın top 500'ü, tabii hani bizim tek bir kurum yapıyor 500 sıralamasını. Orada farklı kurumlar yapıyor. Ama baktığınızda orada da otomotiv devleri var. Hani herkesin bildiği iki marka aslında ön planda Almanya'da.
1: Ki otomotivin de yer aldığını, evet, konuşuyorduk tabii, Almanya için.
2: Orada da çok ön planda, ki onların sancıları çok daha farklı. Çünkü şeye geçiyorlar, yani başka bir enerjiye geçiyorlar. İşte elektrikli yapmaya, evet, çalışıyorlar. Çok klasik modelleri var hepsinin. Bir oraya geçmeye çalışıyorlar. Amerika'nın tarifesi var, Çin rekabeti var. Ama finansman ucuz işte. Yani her ne kadar işte ECB faiz de arttırsa, enflasyon %2 değil 3'lere gerçekten gelecek de dense, işte Türkiye'deki o yüksek maliyeti taşımıyor. Bir de şirketlerin bir finansman yaratma kabiliyeti de var. Yani siz alıyorsunuz o ürünü ama onlar zaten kendi operasyonlarını, finansal operasyonlarını da yanlarında beraber yapabiliyorlar. Şimdi bizde o şirketlerin çoğunda o yok. O yüzden de hani kendi finansmanlarını da böyle yaratabiliyorlar. Yani bankacılıkla ya da işte o kredi mekanizmasını, o otomotiv firmaları kendiliğinden çalıştırabiliyorlar. Şimdi orada borç düşük, öz kaynak iyi ve finansman maliyeti de düşük olunca haliyle Türkiye'deki en iyi durumdaki o 500'ün en tepesindeki firmamız Tüpraş'ın cirosunun şöyle bir baktım 8-9 katı bir ciro ortaya çıkıyor onların bir tane otomotiv firmasında. Arada yani kendi içimizden baktığımızda evet görebiliyoruz sorunları ama hani başka bir ülkeyle karşılaştığınızda tabii onunla karşılaştırmazsınız. Bulgaristan'la da karşılaştırabilirsiniz. Polonya'yla da karşılaştırabilirsiniz.
1: Çin'le de karşılaştırabilirsiniz.
2: Çin'le de şeyle, Malezya'yla da karşılaştırabilirsiniz. Evet. O yüzden de o zaman biraz daha gerçekler, Türkiye'nin gerçekleri biraz daha ortaya çıkabiliyor. Belki de çözüm üretmek için de tabii ki alternatif görülebiliyor.
1: Peki hocam son olarak aslında burada kısa vadeli dış borç stoğuna dair de bir veriyi paylaşarak devam edelim. Onda da Nisan ayında 242 milyar dolar ile yeni zirveye yükselmiş. Hani bu tarafı da bir değerlendirirseniz az da bir vaktimiz kaldı ama son değerlendirmenizi almadan bırakmak istemedim.
2: Tabii. Şimdi başlangıç vadesine bakmaksızın vadesini bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 242 milyar lira. Ama baktığınızda sadece bir yıldan kısa olanlar 170 civarında. Dolayısıyla aslında bunlar belki de 5 yıllıktı. Ama artık vadesi bir yıl kaldı. O da işte 242 milyar dolar. Bunu bir kenara yazalım. Yani bu böyle bir finansman ihtiyacı var Türkiye'nin. Şirketlerinin, bankalarının ve ihracatçı firmalarının aldığı borçlar bunlar. Bir kere onu bir kenara yazalım. Tabii ki onlar ödeme yükümlülüğünde, devlet değil ama yine de ne kullanacak? Bir döviz kullanacak bunu kapatabilmek için. O açıdan yani döviz ihtiyacını biz cari açıktan bakarız. İşte döviz ihtiyacı, rezerve bakarsınız ama kısa vadeli dış borç stoku da böyle acil kapıda bir yıl içinde bu para bizde var mı diye sorulan bir şey ki zaten çok önemli bir rasyo vardır. Böyle borcun sürdürülebilirliği, borç ödeme kapasitesini gösteren Merkez Bankası rezervlerinin, brüt rezervlerinin kısa vadeli dış borç stokuna oranı. Şimdi o rasyoya devam eden trend ne durumda? O da tabii ki güçlü rezervin olmasını. Güçlü rezerv olsun ki bu borç şey yapıldığında hani tekrar kendini kapatmak gerektiğinde kur üzerinde baskı yaratmasın. Çünkü döviz ihtiyacı ve finansman ihtiyacı yeterli kaynak imkan yoksa kuru baskılar. O zaman bu şirketler zaten bunu kendi üretimleri için aldılar. Üretimleri için aldılar ama bir taraftan da ödeme güçlü olursa, kur artarsa kendi üretimleri için gerekli ham maddeydi, yok enerjiydi, bunların maliyeti yükselir. Hani kenarda her zaman durur. Yoksa bu çok yüksek bir rakam değil büyüyen bir ekonomi için. Ama sadece ne anlama geliyor, neyle oranlarsanız bir şeydir, risktir. O açıdan her zaman Merkez Bankası bunu her ay yayınlamak durumunda.
1: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binan Elif Yılmaz Hocam çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Millilerin yanında. Haydi Milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: fotoğraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Nasıl değerlendirebilir oradaki birikimi? Ama buradaki tabii teşvikler ne olacak? Hani ne kadar tüketicinin elini güçlendirecek, alım gücünü artıracak, yani harcamaya yönlendirebilecek, harcanabilir geliri artıracak teşvikler hani nasıl olacak? Hani şeyi konuşmuyoruz. Hani daha yapısal reformlar, daha hani o seviyedeki işte sosyal güvenlik sisteminden tutun da işte bankacılık, finans tarafına kadar. O da tabii ki önemli bir konu. Ama vakti yok artık Çin'in. Yani burayı artık canlandırması gerekiyor. Ve belli ki ilk planda neyi göreceğiz? İşte daha bu yönde teşviklerin devam edeceğini göreceğiz. Yani tüketicinin harcayabileceği gelirini arttırmak, burada bir elini rahatlatmak ve onun tüketime yönlenmesini sağlamak veya en azından umut etmek için açısından. Şimdi bir de şey tarafı da var yalnız. Bazı başka dengelerle de ilgili bir durum var. Ne dedik? İhracat tarafı iyi gidiyor dedik. Hı hı. İhracat tarafında ama bu yüksek teknoloji ürünleri, işte yapay zeka vesaire dedik. Ama burada her türlü tüketim ürününde bir düşüş var dedik. O tüketim ürünleri artık çok ihracata gitmiyor. İhracata daha çok yüksek teknoloji ürünler gidiyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey de oluyor. Çin'de asıl istihdamı sağlayan alanlar, yani fabrikalar, dev fabrikalar, binlerce işçi çalıştıran fabrikalar, ihracat artık onlardan değil. İhracat da teknoloji şirketlerinden, istihdam, emek yoğun değil, teknoloji yoğun, sermaye yoğun sektörlerden bu kazanım geliyor. Ama emek yoğun sektörler geride kalıyor. O zaman şimdi burada tüketim artmadığı zaman o fabrikaların kapanması, üretimi küçülmesi, üretimi artırması vesaire, bütün bunlar içindeki istihdam dengelerini de bozuyor. Ve 1,5 milyarlık bir ülkeden bahsediyoruz bu arada.
4: Ben de tam olarak onu soracaktım. Şimdi burada konuşuyoruz iç talebin zayıflığını, hani ihracat tarafından destekleniyor. Hani o dünya için aslında rekabet açısından çok sıkıntılı bir durum, ama Çin'i nereye götürebilir iç talebi canlandıramazsa diye soracaktım. Orada en büyük sıkıntı istihdam tarafı mı oluyor?
3: Yani işin önemli bir tarafı bu diyelim. Yani madalyonun bu yüzü de var. Yani sadece işte Çin ekonomisi burayı canlandıramadığı için ihracata yönleniyor. Daha fazla oraya işte ve bu bütün dünyayı etkiliyor. Tamam, doğru tabii ki.
4: Evet.
3: Ama hani buradaki bu üretim yapısındaki bu denge, yani talep tarafındaki bu dengesizlik daha doğrusu, işte teknoloji yoğun tarafa istihdamın yoğunlaşması, ama orası kısıtlı bir derecede geliştirebiliyor. Emek yoğun taraflarda bunu getiremediğiniz zaman ve çok büyük bir ölçekten, çok büyük bir nüfustan bahsettiğimiz zaman orada asıl böyle bir soru işareti çıkıyor. Çin istihdamı nasıl koruyacak şeklinde?
4: Peki Çin istihdamı nasıl koruyacak dediniz. O taraftan

Devam edeyim. Şimdi Çin hükümeti önümüzdeki 5 yılı kapsayan yeni istihdam planını açıkladı. Şimdi siz de söylediniz, orada aslında teknoloji tarafında belli bir kapasite var. O taraftan ihracat yapılıyor ama orada aslında istihdam planının içinde hem işte istihdamı koruma amacının olduğunu, zaten hani o tarafı arttırma amacı olduğunu biliyoruz. Hem de yapay zeka vurguları var. Evet. Yani oradaki

0: O ölçekte yapacağı bir deney hepimiz için aslında bir şey ifade eder. Bu sorunu nasıl çözecekler diye. Şimdi aslında yani küçük bir anekdotla burada paylaşmak sizinle ve izleyicilerimizle isterim. Birkaç sene önce Çin'de bir fuara gittik. Bir yüksek teknoloji fuarına gittik. Orada bir firma bir model üzerinden bir demo yapıyor. Madencilik sektöründe 5G'nin ve nesnelerin internetinin yapay zekanın kullanarak verimin arttırılması ve güvenliğin arttırılması ile ilgili nedir? Bir kömür madeninde işte bütün bu saydığım teknolojiyi kullanarak insansız araçlar aşağı iniyorlar. İşte damarları tespit ediyorlar, kömürü tespit ediyorlar, çıkartıyorlar yukarıya ve kimse de hayatını tehlikeye atmıyor. Güvenlik ve verimliliği bu şekilde yapay zeka ile eski bir sektörde, hani yeni sektörlerden madencilik, tarihin en eski sektörlerinden bir tanesi. Bunu geliştiriyor. Şimdi ben orada bu şeyi yapan, bu demoyu yapan arkadaşa şu soruyu sordum. Peki hani kömür işçileri ne olacak, madenciler ne olacak, onların aileleri ne olacak diye. Çünkü onlar yok bu resmin içinde. Evet, artık hani canlarını tehlikeye atmayacaklar, bu çok güzel bir şey. Ama peki onlar ne olacaklar, geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Arkadaş bana şey dedi, gülümsedi, bu devletin yani sorumluluğudur dedi. Şimdi evet, devletin sorumluluğunu da görüyoruz. Yani burada işte bu 5 yıllık planlarda, bu ilk değil sanıyorum, 3. 5 yıllık plan. İstihdama yönelik olarak 3. 5 yıllık plan. Ve burada baktığınızda ilk ikisinde mesela biraz daha böyle mesela yapay zeka risk olarak tanımlanıyordu. Hani ne yapacağız şeklinde. Şimdi biraz daha yapıcı bir şekilde ele alıyor. İkiye ayırmış. Diyor ki yapay zeka ile birlikte oluşacak yeni sektörlerde yeni istihdam alanları yaratmak diyor. Yani yeni sektörler olacak ve orada yeni meslekler, yeni pozisyonlar buradan bir gideceğiz diyor. Ama diğer taraftan da yapay zekanın kullanımıyla eski sektörlerde, tradisyonel sektörlerde biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi verimliliği artıracağız. Güvenliği artıracağız. Daha olumlu şartlar yaratacağız diyor. Şimdi işin matematiği ne kadar tutacak onu görmemiz gerekecek. Evet. Şimdi burada evet yapay zeka ile yeni tabii ki yaratılacak. Ama burada da güvenliği artırdık, verimliliği artırdık ama verimliliği artırdık ne demek tam olarak? Yani daha fazla kömür üretilmesi mi demek? Ve oradaki kömür işçileri, madenciler hani burada mı istihdam edeceğiz, nasıl edeceğiz? Şimdi bunlar tabii uygulamada göreceğiz. Yani plan hazır, 5 yıllık plan hazır. Daha önce uyguladığı planlar için hedeflerine ulaştı aslında. Yani orada rakamsal hedefler de var. Bir işte 55 milyon yeni istihdam yaratmak bir yılda gibi şeyler var. Onları yakaladı için. Şimdi burada da uygulamada bu nasıl başaracağı ve o matematiği nasıl tutturacağı. Yani bu süreçte otomasyon ve yapay zeka sürecinde hani istihdam düşmeyip artmasını genel olarak bütün nüfus için, bütün iş gücü için nasıl sağlayacak? Yani verimlilik artsın falan hepsi güzel tabii ki. Ama esas olarak hani bu istihdamın düşmemesi, yukarıya doğru çıkması lazım. Bunu da uygulamada göreceğiz.
1: Umarız bunun böyle bir matematiği vardır. Çünkü gerçekten bazen korkutucu olabiliyor. Kesinlikle. Oradaki istihdam kayıpları yapay zeka sebeple. Peki bir yandan da aslında Çin gündemden düşmüyor. Diğer ülkeler nezdinde de G7 zirvesinde yine gündemdeydi. Konu da kritik mineraller ve nadir toprak elementleriydi. Burada Çin'e bağımlılığı azaltma yönündeki açıklamalar vardı. Çin de buna tepki gösterdi doğal olarak. Dolayısıyla birazcık o taraf üzerinden konuşalım. Yani G7 ülkelerinin tedarik kısmında tedariği çeşitlendirme çabaları bu anlamda Çin'e bağımlılığı azaltma çabalarını ne kadar rasyonel buluyorsunuz?
0: Şimdi aslında çok rasyonel. Bu kadar bağımlı olmak tabii ki iyi değil. Yani hani ve Çin'le bu durumda olduğu hani bu yaşadığımız jeopolitik, jeoekonomik ortamda hiç kimseye bağlı olmak iyi değil zaten.
1: Oradaki potansiyel anlamında
0: Tabii. Aslında. Şimdi oraya geleyim yavaş yavaş. Tabii ki aslında hani bunu yapmaları çok anlamlı. Bunu istemeleri, bunun için çaba göstermek, bunun için bir planlama yapmak tabii ki. Ya hepimize bu planlama rağmen yapması gerekiyor. Ama baktığımız zaman hani Çin'in konumunda burada bütün dünyadaki üretimin kaynakların ve üretimin %60'ı %70'i Çin'in elinde. O metalleri çıkartmak ve işleme

0: kullanılabilir hale gelmek için teknolojilerin %80-90 içinde ve esas bu yeni teknolojili ürünler, elektrikli araçlardan tutun savunma sanayindeki dronlara kadar burada kullanılan nadir toprak mıknatıslarının üretiminin %95 içinde. Şimdi dolayısıyla hani buradaki işte bu yeni çıkan yasayla herhangi bir ülkeden işte ithalat ancak şu kadar, toplam ithalatın şu kadarı olabilir. Herhangi bir ülkeden kasıt da belli zaten. Onu kısıtlamak isteniyor. Bir kere de tabii bunu engellemek mümkünü yok ama bir hedef koyup şu anda o hedeften uzaktalar ama hedef koyup bunu azaltalım, çeşitlendirelim. Tek bir ülkeye bağımlı kalmayalım. Evet. Peki nasıl olacak? Yani şimdi dediğimiz zaman birincisi hani üretim tarafında bu her yerde yok. Mesela Kazakistan, Orta Asya ülkeleri ve başka yerlerde de var. Burada bu bağlantıların kurulduğunu görüyoruz. Yani buradan açılımlar tabii ki olacaktır. Bu işin bir tarafı. Ancak bu çeşitlendirmek, bu hani yumurtaları farklı sepetlere dağıtmak bir maliyetle gelecek. Yani çünkü Çin'den evet hani şu anda Çin bu işi yapan taraf, en iyi yapan taraf ve en düşük maliyetli yapan taraf. Hı. Şimdi bunu kim Kazakistan olsun hiç fark etmez. Nerede olursanız olun veya Amerika'da üretin aynı maliyetle olmayacak bu. Şimdi bu geçişin bir maliyeti var. Nasıl? Enerji dönüşümünün bir maliyeti varsa, değil mi? Yeşil enerjiye de geçmek her anlamda iyi bir şey ama o dönüş maliyetli. Sıkıntı oradan çıkıyor. Burada da aynı şey söz konusu. Mesela Amerika G7 dedik. Amerika orada mesela firmalarına çok ciddi destekler veriyor. En son sanıyorum Savunma Bakanlığı bir firmaya 150 milyon dolarlık bir hani kaynak tahsis etti. Savunma alanında kullanacak ürünleri geliştir hani burada diye. Ama bu maliyetler var. Bir, ikincisi de bu maliyetleri tabii kim üstlenecek? Şimdi işin bir nadir metal üretilen ve işleyen firmalar var. Çin bunu çok iyi yapıyor. Ama şimdi kendi firmalarımız yapsın istiyor G7 ülkeleri. Bir de bunun ürünlerini kullanan firmalar var. İşte elektrikli araç firmaları, savunma sanayi firmaları gibi. Şimdi maliyeti nasıl paylaşacaklar? Çünkü maliyet yükselecek. Elektrikli araç firması size diyecek ki bu maliyet yükselemez. Ben zaten maliyette rekabet etmeye çalışıyorum. Ya yani nasıl yapacak? Ben alacaktım ne güzel. Yani şimdi bu nereden çıktı diyecek. Şimdi bu tarafın da zaten hani kısıtlı bir alanı var. Üretecek olan, işleyecek olan firmalar. Dolayısıyla hani yine bir matematikle karşı karşıyayız ve matematik tarafında da hani Çin'in avantajını hani göz ardı etmek çok zor. Yani Çin'in şikayeti de siz soruya oradan girdiniz. Hani Çin'in bir tepkisi geldi diye girdiniz.
1: Evet.
0: Ne diyorlar orada? Hani serbest piyasa mantıkları mantığı üzerine hareket edelim diyorlar. Kastettiği şey bu. Yani sen bunu yapacaksın ama ondan sonra gelip ağlama hani ben elektrikli araçlarda seninle rekabet ediyorum çünkü kendi elinle sen maliyetini arttırıyorsun hani şu anda demiş oluyor için.
1: Ama biz işte bu serbest piyasa konusunu artık Trump'tan sonra çokça konuşmayı bıraktık gibi oldu o tarifelerle birlikte vesaire ama şimdi Avrupa'da aynı yerden baktığında orada da dış ticaret tarafında ciddi bir ayrışma var. Orada baktığımızda bir günlük günde dış ticaret açığı evet, Avrupa'nın evet. içinde 1 milyar euroya gelmiş. Dolayısıyla orada da hani bazı önlemler alınmak isteniyor ama öyle olursa da şimdi hem matematik diyorsunuz hem de bir yandan karşı misilleme de gelir. Yani bu gelebilir. Bunun örneklerini yaşadık işte elektrikli araçlara zamanında vergi konusu oldu. Üzerine hani Çin'de o tarafa yanlış hatırlamıyorsam şarap gibi ürünlere yeniden vergi evet, koymuştu. Evet. Dolayısıyla böyle bir tarafı da olabilir. Dolayısıyla orada da yeniden sanıyorum karşılıklı diyalog kurarak bir yola gidilecek.
0: Bu en son toplantıdan çıkan bir evet. işte hepimizin takip ettiği yemekli bir toplantı vardı. Bütün Avrupa Birliği üyelerinin bir araya geldiği. Oradan çıkan sonuç şeydi konu şuydu toplantının küresel makroekonomik dengesizlikler. Çin değil. Ama ne küresel makroekonomik dengesizlikten ne bahsedildi, kimin bahsedildi belli orada tabii ki. Oradan çıkan şeyi hatırlayın son birkaç haftada neyi konuşuyoruz? Yeni araçlara, yeni yeni ticaret politikası araçlarına ihtiyacımız var. Mevcutlarla Çin'e yeteri kadar şey yapamıyoruz. Geleceğimiz tehdit altında. Hani olay sadece ticaret açığı değildir. Geleceğimiz tehdit güvenlik altında açığı diyenler bile oldu Avrupa Birliği içinde. Şimdi bu son toplantıdan çıkan Avrupa bu dengesizliklere karşı tepki

0: etkisini iki böyle unsur üzerine inşa etmelidir. Bir, Avrupa'nın kendi içinde birliği ki zaten hani hep sorun orada. Evet. Herkes ayrı telden çalıyor.
1: Tabii.
0: Diğeri de başlıca ortaklarımızla, ticaret ortaklarımızla diyalog. Yine Çin'den bahsediliyor. Yani şimdi baktığımızda evet bir kere birlik olalım, tek bir şeyle konuşalım. Zaten sıkıntılı nokta bu. Ve diyalog. Diyalog herkes açık zaten baktığımızda. Aynı toplantıda bir yandan da ama bu ticaret politikası araçlarımızı da ihmal etmeyelim, onu da geliştirelim diyenler var. Yani aslında sizinle bir ay önce, beş ay önce, bir yıl önce ne konuştuysak şu anda da aynı şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla bakalım ne olacak ama bu birlik içerisinde hareket etmekle ilgili hani işte bir... Belgeler hazırlandı, açık mektuplar hazırlandı, imzasını çekenler oldu, Almanlar biraz daha temkinli. Bunları hep konuşuyoruz ama en son bu bahsettiğimiz toplantıda İspanya Başbakanı'nın bir açıklaması var. Çin'i şöyle tanımlıyor ki basına yaptığı açıklamada, potansiyel müttefik olarak tanımlıyor. Şimdi bu çok hani güçlü bir ifade. Evet. Potansiyel ortak falan değil, müttefik. Diyor. Hani bir de böyle bir bakış açısı var. Hani şimdi dolayısıyla işte bütün bunlar bir hani sarmal içerisinde Avrupa'nın Çin söylemi ve politikası dönmeye devam ediyor.
1: Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve bir haberimizle devam edelim hemen. Reel kesim güven endeksi açıklandı demiştik. Yayın içerisinde de konuştuk. Detaylarını hatırlayalım.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 101'den 102 seviyesine, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 103.5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoğu, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Haziran'da bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74.3 olurken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak %74.5 seviyesinde gerçekleşti.
1: Ve hızlıca son konuğuma geçeyim hemen. Örsan Yank, Partenon Turizm ve Gayrimenkul Sektörü Direktörü Gün Gökkaya bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Turizmde sezon nasıl başladı? Hemen topu size vereyim.
3: Aslında çok iyi başladık. 2026 gayet iyi, 2025'i bir rekorla kapattık. Biliyorsunuz 64 milyon civarında bir ziyaretçi, 65 milyar dolar civarında bir gelirle. 2026 da çok hızlı başladı. %4.2 civarında bir büyüme kaydedildi ama biliyorsunuz Mart-Nisan aylarında bir jeopolitik hareketlilik sonrasında Haziran ayını hafif kaybettik ama toparlayabiliriz gibi görünüyor şu anda son dakika rezervasyonlarıyla.
1: Peki Orta Doğu'daki savaşın etkisinin ne olup ne bittiği, ne olacağı çokça tartışılıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada o tarafta ne gözlemliyorsunuz?
3: Orada şöyle aslında, yani talep kaybolmuyor. Talep aslında yön değiştiriyor. Tabii rekabette olduğumuz ülkeler var. Yunanistan, İspanya, İtalya gibi. O bölgeye kayabiliyor ama şu anda yine söylediğim gibi son dakika rezervasyonlarıyla bir toparlanma mümkün. Sezon uzuyor. Birazcık daha kongre turizminde aktif rol alıyoruz. Biliyorsunuz Kasım ayında bir COP31 gerçekleşeceğiz Antalya'da. Onun da bir turizme ciddi katkısı olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bir onun kompanse edeceği bir turizm sezonu mümkün olabilecektir.
1: Peki turist profilinde bir değişiklik oldu mu? Şimdi mesela kongre turizmi diyorsunuz. O aslında bir miktar daha istediğimiz bir turist profili diye tahmin ediyorum. Siz daha iyi aktarırsınız ama Türkiye'nin işte biraz daha ucuz ülke algısının kırılıp böyle biraz daha değer sunan ülke profiline geçip geçemediğini sormak istiyorum.
3: Aslında evet şöyle, 2017'de biliyorsunuz kişi başı harcama $68'lardayken bu 2025'te $102'lara geldi. Hatta 2026'nın ilk çeyreğinde $119'lara kadar çıktı yabancı turist için. Bu aslında bizim turist sayısından ziyade değer yaratan bir ülke konumuna geçtiğimizin de bir göstergesi. Dolayısıyla hedeflediğimiz turisti yavaş yavaş almaya başlıyoruz gibi bir gösterge. Tabii ki kongre turizmi çok önemli. 100'ün üzerinde devlet başkanı katılıyor COP'a ve 80 bin katılımcı bekleniyor. Dolayısıyla onun ciddi bir katkısı olacaktır. Kasım ayına gelmesi de turizm için bir avantaj.
1: Peki biraz da kur tarafını konuşalım. Şimdi Mastercard'ın şöyle bir çalışması var. TL'deki %10'luk değer kaybı ziyaretçi sayısının %11'in üzerinde arttırıyor şeklinde. Turizm sektörünün o anlamda kur bağımlılığı ne boyutta? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Aslında geçmişte bir kur bağımlılığımız vardı, evet. Ama tabii nominal kur değeri değil de aslında içeride bir enflasyon var. Sonuçta turist, yabancı turist cebinden çıkan toplam tutara odaklanıyor. Dolayısıyla yani, çok kura bağımlı değiliz artık diye düşünüyorum. Yani seyahat sırasında toplam harcadığı bedelin hesabını yapıyor.
1: Peki daha sonrası için aslında biraz daha yüksek profilli, daha çok harcama yapan turisti çekmek için hangi adımlar atılabilir? Biraz da bu tarafı konuşalım.
3: Biraz daha tabii çoğu konuda iyiyiz aslında. Sağlık, gastronomi, kültür turizmi, kongre ve kruvaziyer turizmine odaklanmak gerekiyor. Hizmet kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Yani biz de değeri arttırıyoruz, oda fiyatları artıyor ama hizmet kalitesinin de aynı seviyede ağırladığımız misafirlere yani hem değer hem hizmet veriyor olmamız lazım. Dolayısıyla nitelikli iş gücünü işte rakiplerimiz Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere kaptırmamamız lazım. Burada nitelikli iş gücü çok önemli. Aslında bunlardan ibaret.
1: O Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde nitelikli iş gücü problemi yaşanmıyor mu? Bizde hala hazırda o sorunsal devam ediyor diyorsunuz.
3: Evet, onlar biraz daha hani nitelikli personeli yüksek bedeller ödeyip transfer ediyorlar.
1: Orada yine maliyetler problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki Katar, Suudi Arabistan dışında rekabet ettiğimiz diğer ülkeler hangileri şu anda?
3: Aslında marka algısı kalite olarak Yunanistan ve İspanya var. Yakın yani ilk değer sunan İtalya var tabii ki. Bunun dışında tabii ucuz ülke olarak yani böyle paket tur sunan Mısır ve Tunus var. Yani bu ikinci rekabet grubu. Üçüncü ise kongre turizminde öne çıkan Suudi Arabistan ve Katar bölgesi, Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Peki Örsen Yonk, Partenon Turizm ve Gayrimenkul Sektör Direktörü Güngok Kaya, teşekkür ediyorum sorularımızı yayınladığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim.
4: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Ya bu vallahi yaşlılık gıcık bir şey yani. Tam diyeceğim ki genç neslin iki ismi sonra bakıyorum 30 küsurlarındalar. Genç nesil de değiller diyorum. Onlar genç nesil değilse ben ne olurum diyorum. Deminden beri onu hesaplıyorum. Sonra İlayda'nın gözleri dalıyor. Böyle dalıyor, uzaklara gidiyor. Hani böyle olur. Ben de eskiden çok dalardım. Ben de eskiden çok dalardım. Dalan insanlar vardır.
1: Evet evet. Ben
0: siz de onlardan mısınız? Onlardan dalanlardan
1: biliyorum.
0: Böyle.
1: Tabii başka bir versiyonda yaşıyormuş gibi, bir an ruhum yükseliyormuş gibi buradan olduğum yerden.
0: Ama şey mi bu yani, böyle hani dalarım da aynı zamanda böyle.
1: Dalarız da çıkarız da gibi.
0: Hayır hayır, şey anlamda, gözün dalması değil sadece, bir şey olursa da dalarım abi. Var mı?
1: Yani yerine göre değişir.
0: Var bir efelik.
1: Yani Balıkesirliyim ben, efeler diyarı derler ama yerine göre diyelim. Yani gereksiz bir efeliğim yoktur. Dalmak için dalmam ama gerekirse de dalarız yani.
0: Gençken çok dalmışlığınız varmış gibi duruyor.
2: Gençken vardı evet. Ama yaşlanınca daha çok oldu.
0: Şaka artık, nasıl yani?
2: Yani bilemedim. Böyle gidiyorum. Hem ama öyle... geri gelmiyorum ben sonra. Orada kalıyorum bir süre. Yok, yani.
0: Bir dakika, en son nerede kaldınız ya?
2: Daldığım yerde kaldım.
0: Giderek nereye nereye
2: hiçbir yere
0: en son nereye daldınız? Aa, böyle program böylece. En son nereye dalmıştınız?
2: Ben herhalde şeyden, yorgunluktan dalıyorum. Uyku düzenim falan çok kötü. Belki o yüzdendir. Biraz daha genç dalması aslında benimki. Böyle bir şey yok hani. Altı dolu bir şey değil yani.
0: Bu şarkılar ne çağrıştırıyor mesela? Çağ'ın şarkıları ne çağrıştırıyor? Şimdi birazdan alacağız şarkıları ama birbirinden aşk dolu. Birbirinden.
1: Evet, biraz hüzünü yoğundu evet, belki hüzün. Ben biraz de oralara dağıldım.
2: İkrah geldi değil mi? Artık öyle şey.
1: Sesiniz de şahane.
0: Ya, yani şarkılar ne çağrıştırıyor?
1: Vallahi siz oradan açtınız diye konuyu öyle gelişmedi aslında ama hakikaten biraz böyle daha ergenlik çağlarımı, daha böyle işte ilk aşklarımı falan çağrıştırmıştır en fazla. Şu an yani aksi bir durum söz konusu olmadığı için. Mazi gibi düşünebilirim. Mazimi canlandırdı.
0: Mazi. Mazi kelimesini kullanan da genç kalmadı biliyorsunuz değil mi?
2: Benim Mazi diye albümüm var.
1: Hayda.
0: Ya bence siz ikinci size çalışırken şuna kanaat getirdik bir saniyeyle. Siz ikiniz de eski ruh gibisiniz.
1: Evet. Aa, ben kendi yani adıma güzel, biraz öyle
0: ağırsınız. Ağır. Yani iyi bir şey söylüyorum bu arada. Kötü bir şey söylüyorum. Tabii. Yani böyle bir ağırsınız.
1: Bana hep öyle derler çocukluğumdan beri zaten.
2: Yani ben duymadım öyle bir şey kendime ama şey yani herhalde biraz daha ağırımdır. Ya biraz şey, uyuşukluktan gelen bir ağırlık mı onu tam çözemiyorum
0: yok,
2: kendimde.
0: Yok, ben o şey hani böyle şey ağırlığı, böyle bilgelik ağırlığı gibi böyle şey bir ağırlık. Yani uyuşukluk değil.
1: Bir tavır anladım, galiba. Anladım.
0: Tavır olarak. Uyuşuk musunuz?
2: İşte ben uyuşuğumdur herhalde hani böyle çok böyle yavaşımdır genel. Acaba oradan bir hani bir hani bu ağırbaşlı gibi mi geldi diye düşündüm de. Şey yoktur yani. Bilgeliğim yoktur.
0: Uyuşukluk ve yavaşlık da ne fena şey. Uyuşuk ve yavaş birini olunca en başta şey zannediyorsun, bilge.
2: Oraya geldi aslında.
0: Sonra diyorsun ki ama uyuşuk mu hocam? Öyle oluyor mu?
2: Ya işte iki defa siz dediniz. O yüzden çok sevindim. Bilgelik olarak görüldüğü için. Çok mutluyum.
0: Ne demek? Her zaman derim ben.
2: Evet, çok sevindim. Çok sağ olun.
0: Şimdi bu çıkarıldı mı o bir tane hani sürekli çıkarılmaya çalışılan dövme?
2: Bu yok, çıkarılmadı ya.
0: O mu?
2: Bu evet.
0: Tamam evet, orada halledeceğim karaltı
2: olmuş. Bu sene halledeceğim bunu ya. Bu sene çözeceğim bunu artık.
0: Ne vardı orada?
2: Ya burada ben ilk genç dövmeniz var mı bu arada?
1: Var benim evet. Var
2: mı? Pişman oldunuz dövmeniz var mı?
1: Evet, üzerine bir revizyon yaptırdım hatta.
2: Evet,
1: çok genç yaşta.
2: Yaptırdım. Çok kötü oldu yani. Için. Ya burada Aslan Kral'daki Simba vardı.
1: Aa, tatlıymış aslında.
2: Çok tatlıydı ama köpek zannediyorlardı. Çok kötü yapılmıştı. altında da Remember Who You Are yazıyordu işte o şey yani.
0: Kim olduğunu hatırlıyorum.
2: Aynen. Sonra çok beğenemedim ve çok kolumun önünde durduğu için çok rahatsız
1: sürekli
2: ettim.
1: Sürekli gördüğünüz bir yerde olunca.
2: Evet,
1: tabii.
2: Bir de şey böyle. Hani herhangi bir dövmeciye gidip yaptırdığım o hevesli zamanlarım. Hani ne olacağını bilmediğim. Yani hayat böyle hani hep orada kalacak, o yaşımda kalacak ve ben onu seveceğim gibi hissettiğim bir şeydi. Sonra yaptırdım, sonra kapattırdım üstünü. Üstünü kapattırmam daha kötü oldu. Sonra bir daha üstünü kapattırdım.
0: Kapattırma nasıl bir eylem?
2: Ya benim bir fikrim vardı ve çok güzeldi aslında. Yazıyı böyle bir karanlık bir huzmeden düşen bir adam yaptıracaktım yazının oraya. Ve adam buradan düşecek de hayalimdeki gibi olmuyor.
1: Teoriyle pratik.
2: Şey. Aynen öyle. Oraya böyle elektrik bandı gibi bir şey gelince bir daha kurtaramadım zaten.
0: Dövme nerede? Yani eğer çok özel değil.
1: Şurada.
0: Yani şey mi? Revizyona uğramış hali bu.
1: Evet evet. Bir kiraz çiçeği, sakura
3: uzanan bir dal şeklinde şuradan şuraya
0: çok
3: uzanıyor.
0: Çok tatlı görünüyor ama ucundan şöyle bakınca.
2: Ne kadar kibar bunun yanında değil mi? Öyle gayet tatlı
0: olsun ya, o da hani şey bir gençlik şey. Ya dövme yaptırır mıydınız? Döndürdüm size bundan yıllar öncesine. Yaptırır mıydınız yine?
3: Ben oyuncu olarak pişman oldum. Şu anki dövmemden mutluyum bana verdiği hissiyattan ama bir oyuncunun dövme yaptırmaması gerektiğine kanaat getirdim yıllar içinde.
2: Ben şeyi çok isterdim. Komple sıfır olayım. Baştan yaptırmak isterdim aynen.
0: Bir tuval gibi.
2: En baştan çok harika şeyler yaptırırdım. Şu an dizaynımdan çok umutsuzum yani genelde. Hmm. Ama sildiremiyor. Diğeri dönüşü de yok. Bakın bir sonraki hayatta umarım yani bakacağız
0: artık. Bir sonraki hayata dövmesiz gelmek dileğiyle.
2: Yani öyle
0: ama
2: olacak.
0: Ama bir dönem gibi gelir. Hani mesela bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. O zaman da bunlar böyle birdenbire çok yükselebilir. Belli olmuyor.
2: Bir bakalım. Umarım bekliyorum böyle.
0: Belki birdenbire yeni anlamlar ithaf ederek onlara sevmek.
2: Ya bazılarını çok seviyorum da sadece daha iyi yerlerde daha iyi şekilde yaptırabilirdim diye düşünüyorum. O yüzden çok kaçık dövmem var yani.
0: Bu da çok acayip bir dizayn. Yani şey hani onu buraya bunu buraya neye göre karar veriyoruz?
3: Benim kardeşim de öyle. Kız kardeşim de öyle. Yaz beyefendiye benziyor o konu. Ben de çok cesur buluyorum o tarz kararları yani gerçekten.
2: Evet evet ya bu bayağı garip. Şey yani.
0: Hani iyi hani salona yerleştirir gibi. Bu burada dursun karşısında televizyon gibi bir şey bu.
2: Annem hep derdi resim defterine döndün der.
0: İlayda Hanım, İlayda Hanım neler yapmaktasınız?
3: Buyurun aslanım. Valla iyiyim ben şu an dinlenme sürecindeyim aslında. Bildiğiniz üzere yeni bitti Halep projesinden bir vedayla ayrıldım. Şu an dinleniyorum. Tatil modundayım.
0: İyi geldi mi böyle yani şey şu anda dinlenmek iyi geldi
3: çok
0: mi?
3: Çok yeni gelişti zaten yani birkaç haftadır İstanbul'dayım. Onun öncesinde hep gitgellerim vardı Urfa İstanbul arası. Tabii ki bir fiziksel ve mental yorgunluk yaratıyor sürekli gidip gelmek insanda. Daha onu yeni yeni atıyorum yani tatil modundayım dedim ama modu da açmış değilim tam daha yani. Hani daha böyle stabilize olmaya çalışıyorum şu sıralar öyle.
4: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
5: Öncelikli yayın.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Sesinizin güzel olduğu konusunda bazı rivayetler var.
3: Kesinlikle rivayet efendim.
0: Yalan.
3: Yok yok.
0: Çok sanki ilk ağızdan bir takım beyanatlar gibi. Ne yapayım ikisi de öyle eski Türkçe konuşuyormuş gibi o revize ettirdim falan diyor. Ben de onları öyle beyanatlar var ilk ağızdan.
3: Yok o ilk ağızlar beni çok sevdiği için bana kıyamamışlardır.
0: İlk ağız karşımda oturuyor.
3: Yok efendim ben asla böyle bir iddiada bulunmadım. Gerçekten de şarkı söylemek konusunda özellikle profesyonellerin yanında pek şeyim yoktur yani. İş için birkaç kere böyle bir girişimim olmuştu birkaç projede.
0: İyi oldu mu sonuç?
3: Yani benim açımdan hayal kırıklığıydı. Yani, evet o yüzden kimseyi daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemem. Cümlenin nereye gideceğini tahmin
0: yok,
3: ediyorum.
0: Yok yapmayacağım işini valla yapmayacağım ya.
3: Peki sevinirim.
0: Hiç yapmam. Misafirim bu başımın sevinirim. Üstünde yeri sağ var. Olun. Başımın eksik tacıdır olmayın. Misafirim. Burada ya niye böyle siz hayata bir yetenekli gelmiyorsunuz? Bir tane yeteneği olur şarkı söyler. Bir tane yeteneği olur oyuncu olur. Niye böyle multi yetenekle geliyorsunuz ya? Farklı yani disiplinler niye mi oluyor?
2: Ben de yok multi yetenek.
0: Nasıl yok?
2: Yok.
0: Bu kadar iş söz yazma, beste yapma, düzenleme,
3: bir
0: evet, söyleme.
3: Galiba birbirini besliyor. Evet. Özellikle oyunculuk için.
0: Mesela yani, ne besliyor?
3: İşte sosyoloji besliyor, şarkı söylemek besliyor, dans etmek besliyor. Yabancı kültürleri gezip görmek besliyor. Yani bizim mesleğimiz insanı anlamak, insana dair bir şey olduğu için oyunculuk özelinde. İnsanla ilgili ne varsa sizi besliyor aslında.
0: Siz
3: sanatla ilgili.
0: Bu aralar gezme, görme...
3: Çok istiyorum evet dediğim gibi daha oraya geçemedim çok istiyorum yani yaz tatili biraz erken başlayacak bu sene benim için.
0: Nereler?
1: Ya ben Balıkesirliyim dediğim gibi, Burhaniyeliyim. Ailem orada yaşıyor. İlk fırsatta onları görmeye gidiyorum ilk başta. Bir onları görmeye giderim yine herhalde. Ondan sonrasında işte vize durumlarına göre neresi olursa. Böyle bir İtalya'ydı, Yunanistan'dı. Hı hı. Gezmek istiyorum bu sene.
0: Hadi bakalım ya. Şey, nereye aitsiniz?
1: Nereye aitim?
0: Evet, yani böyle hani ruh çağırır ya bir yerden. Ben bu şey acayip. Yani bir ruh çağırır ya bir yerden. Mesela işte İtalya'dır, Yunanistan. Bir yerden çağırır, dünyanın bir yerinden. Japonya'dır. Burada Sakura var mesela. Bir yerin var mı öyle çağıran bir yer?
1: Ya tabii ki gidip görmek istediğim, ya şurada bir hayatımın bir iki senesini geçirsem ne olur, başıma ne gelir diye düşündüğüm yerler ama var. Ama bence ben tam olarak bir yere ait değilim. Yani ben olduğum yerle bağ kurabilen bir ruhum. Eğer o bağ kuramazsam hatta sıkışmış hissediyorum tam tersi. Yani bu işte çalıştığım şehirlerde de böyleydi. Antep, Urfa, Adana. Hani gittiğim yerle bağ kurmazsam ayaklarım yere basmıyormuş gibi hissediyorum. O beni mutsuz ediyor. O yüzden kolay uyum sağlayabiliyorum diyelim gittiğim yerlere.
0: Zeki insan tavrı bu.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz nereye aitsiniz efendim?
2: Ya Türkiye'de aslında şöyle, Mardin'e çok gittim geldim ben. Göçmenim ben bu arada, Arnavut'um. Mardin'e çok gittim geldim. Konser için de gittim, gezmek için de gitmiştim vesaire. Orada böyle garip, dediniz ya hani böyle ruhan çeker sizi diye. Hakikaten ruhan garip bir şekilde aşırı seviyorum. Ama yani yaşantımla hiçbir alakası yok aslında. Sevmemin mantığı yok yani kendi hayatımın içinde. Ama böyle aşırı çekiliyorum oraya, orayı gezip görmek, sürekli gittiğim yerlere yine gitmek istiyorum. Yani iki kere bir tur yapıp tekrar gidip aynı turu yapmışlığım var böyle. Bayılıyorum oraya. Garip bir şekilde.
0: Dünyadan var mı çeken bir yer?
2: Şeydir diye düşünüyorum. İngiltere diye düşünüyorum. Biraz daha böyle yağmurlu, kasvetli bir şehir. Sürekli Londra falan böyle ülke olarak da. Hani böyle belki onun melankolisi besler diye. Hiç gitmedim henüz. Oraya gitmek istiyorum.
0: Paso orada. Şarkı yazarsınız.
2: Vallahi öyle düşünüyorum.
0: Paso da öyle. Yağmur dışarıda, ben içeride. Şarkı yazılır yani, değil mi? O zaman o melankoli demişken burada bir şarkı alalım.
2: Tabii.
0: Londra'ya gitmiş gibi yapalım sizi.

0: Var mı bu talep böyle melankolik şarkılara? Artan bir talep?
1: Artan bir talep yok. Eskiden daha fazlaydı bence. Şimdi biraz daha herkes İlayda Hanım da dediği gibi şey hissediyor böyle. Hani ergenlik zamanımı hatırlattı. İşte hani geçmiş ilk aşklarım hatırlandı. Biraz şeye, hayalet sevgilim.
0: Evet. Yani
1: o şeye döndü biraz artık. O yüzden artık azaldı birazcık ya bence.
0: Bir nostalji duygusu yaratıyor insanlar.
1: Evet aslında. Artık. Melankolik şarkı bence genel olarak evet, öyle. Ben bayılırım dinlemeye de, yazmaya da, söylemeye de.
0: Yok, onu anladık.
1: Yani mutlu hiçbir şey dinlemem. Hiç hoşuma gitmez. Öyle enerji, hani böyle çeşme yolunda bir şey açalım falan filan. Ama vallahi oturup ağlayan bir insan da değilim. Şey değilim böyle. Yani hüzünlü bir mizacım yok. Ama sevmiyorum çok mutlu şarkı yani.
0: Melankolik değil mi coşarak mutlu oluyorsunuz?
1: Evet, hoşuma giden var yani öyle.
0: Sizin ne manyaklığınız var? Sizin ne tuhaflı
2: bana kalsın.
0: Ay, yok diyemedim ama bana kalsın. Ne? Ama ne kadar önemli. Ayda. Hande. Hande oradan kulağımı diyor ki sakızlı şişirip balon yapamıyormuş. Evet. Bu ya aynı şey mi şu anda melankolide? Şu anda sakızı balon yapamıyor.
2: Doğru, yapamıyorum. Sakız çiğnemekle de çocukluğumdan beri çok aşırı neşir olamadım. O skillim de bir türlü gelişmedi.
0: Ama böyle hanımefendi, sakız çiğnemek ne zaten?
2: Evet, doğru.
0: Gerek de yok. Ya ne soracağım size? Ben de en büyük şeyimi söyleyebilir miyim? Burada itiraf edebilir miyim?
2: Buyurun.
0: En büyük ezikliğimi söylüyorum. Ben parmağımı şıklatamıyorum.
1: Aa.
0: Şıklatır mısınız be?
2: Şunun gibi bir
0: ha,
2: şey.
0: İşte ha, dünya üzerindeki herkes şıklatıyor. Ben şıklatamıyorum. Yok, çıkmıyor. Çocukluktan beri bu çıkmıyor. Bir de öbür türlü yaparlar ya, nasıldı? Şöyle bir
2: o
0: şey yaparlar.
2: O da bir roman havası kısmı var.
0: O da yok.
2: O da bende de yok.
1: O da
2: evet.
1: Şöyle bir şeydi galiba.
0: O da yok. Aynen. Bu da yok. Bu yok.
2: Naifsiniz siz de. Evet, evet. O yüzden.
0: 5 yaşında da yapamıyordum. 3 yaşında da yapamıyordum. Peki madem bizi nostaljiye götürüyor, eskiye götürüyor. O zaman şimdiki duygular daha mı? Mesela rap'e kaydı. Biz programdan önce konuşurken, daha kayda girmedin evvel. Daha çok dinleyici rap'e kaydı diye konuşmuştuk. Artık daha mı öfke var? Daha mı o aşklar, sevgilinin arkasından gözyaşı dökenler falan kalmadı?
2: Yani tabii her şey...
0: Yani 30'lu yaşlardan bildirirseniz olay nasıl hemen gelişiyor lütfen. Bize bir sosyolojik rapor
2: ama
0: verir misiniz
2: bence
0: hocam?
2: Bu 30'lu yaşlarla mutlaka ilgisi vardır da... Bence yaşadığımız çağla çok daha fazla ilgili. Yani artık bu sosyal medyanın hayatımızda kapladığı alan, sınırların, yani ülke sınırlarının bir anlamda yok olup erimesi, yani elindeki telefondan, tabletten dünyanın bir ucundaki başka bir insana ulaşabiliyor olma durumu zannediyorum biraz bizde şey duygusunu tetikledi. Hem bireyselliği tetikledi hem de aynı anda şeyi tetikledi diye düşünüyorum. Çok fazla alternatif varmış gibi ve artık ilişkilere emek vermek kavramı kalktı ortadan. Yani hiç kimse mükemmel değil, hiç kimse arızasız değil, hiçbir ilişkide mükemmel olmak zorunda değil. Hı hı. Ama bir iyileştirme çabası vardı galiba eskiden, olmayanı da oldurma. Şöyle bir laf vardır ya, bilirsiniz, geçinmeye gönlü olmak.
1: Bayılırım.
2: Yani galiba artık onu yitirdik, öyle düşünüyorum.
0: Sizin var mı geçinmeye gönlü?
1: Çok uyumlu bir insanımdır. Evet. Ya aşırı geçinmeye gönlüm vardır, öyle söyleyeyim.
0: Benim evlenecek o, nişanlandı.
2: Hayırlı olsun.
0: Sözlüydü, sözlüydü, nişanlandı.
2: Şahane.
1: Evet,
0: düğün ne zaman?
1: Ağustos'ta diye düşünüyoruz şu an. Belki Temmuz'da olabilir. İkisi arasında bir yerde.
0: Bir sonra gelecek soruyu da sorayım mı hani herkes? Çocuk ne zaman?
1: Valla o da inşallah. Ben çok severim çocuk. Hemen isterim açıkçası yani. Aa,
0: ne güzel.
1: Yani çok şey düşünüyorum böyle olmak hakkında. Aile kurmayı çok isterim yani. Hep böyle şeyden beri, küçüklüğümden beri böyle hep hani huzurlu böyle çekirdek aile şeyini, tablosunu çok beğenirim. Bir tane böyle kız çocuğu hayalim var tabii. Yani nasipse, sağlıklı olması önceliği tabii.

0: Çok isterim açıkçası. O yüzden hiç beklemem ben yani öyle hani şu yaşa geleyim bunu yapayım hani hayatımda bir şeylere işte hayallerim var. Harbiye'ye çıkayım şuna çıkayım bilmem ne gibi bir problemim yok yani. Ben hani geçindikten sonra bir problem yok benim için yani.
1: Ne
0: Nerede olduğumla
1: güzel.
0: alakalı.
1: Sizde var mı öyle hayat planlaması? Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle planlıyorum.
2: Yani mesleğim konusunda yapmak istediklerim var ama ben hani evlilik çocuk şu an ona kanalize olmuş ve karar vermiş durumda değilim. O zaten eğer hazır hissedersem ve olması gerekiyorsa olur gibi düşünüyorum. Şey de değilim yani asla yapmam gibi bir yerde de durmuyorum. Hani onun bir vakti vardır, kısmeti vardır. O da zamanında gelir beni bulur dediğim bir noktadayım. O yüzden şimdilik yok o tarz planlarım.
1: Hayal var mı?
2: Hayallerim var tabii ki. Yani dediğim gibi mesleğimle ilgili çok daha fazla şey yapmak istiyorum. Yaptığım filmlerle festivalleri, ülkeleri, dünyayı gezmek istiyorum. Yani insanlara dokunmaya devam etmek istiyorum. Yani benim daha çok şu sıra meslek odaklı hayallerim öyle söyleyeyim.
1: Gideyim dünyada tur atayım
2: Aynen. Festival
1: festivallerde.
2: festival gezeyim
1: Ne
2: istiyorum.
1: güzel. Filmler gelsin o zaman
2: Evet
1: yansın.
2: umarım, umarım
1: Yani onu
2: şu
1: soracağım. Hani bir taraftan dizi de tabii önemli çünkü geliri güzel. Ama film de olsa
2: Tabii ki
1: bağımsız filmler.
2: yani çok isterim. Çok isterim. Denk gelmedi bir türlü. Hep şehir dışı işlerde çalıştığım için de öyle bir vaktim de olamadı ama çok isterim yani her
1: Yalnız
2: zaman
1: bizim
2: film
1: burada
2: yapmak.
1: söylenen oluyor.
2: Öyle mi?
1: Evet. Yani
2: Hemen.
1: böyle hangi yön?
2: Cannes,
1: Hepsi olsun. Van'dan
2: Berlinale.
1: başlasın. Peki hangi yönetmenle olsun? Kırmızı Halı'da yürüyorsunuz.
2: Ya
1: Kimle
2: şimdi
1: yürüyün?
2: Hülya Duyar diye bir oyuncu
1: Evet çok.
2: arkadaşım var tanırsınız bilirsiniz. Biz Karagül'de birlikte oynamıştık. Benim de ilk işimdi Karagül. Yaklaşık 16,5-17 yaşlarıma tekabül ediyor başladığım yaş. O dönemlerden beri oyunculuk hakkında, hayat hakkında hep konuşuruz. O da bana tavsiyelerde bulunur. Bir gün bana şey demişti. En küçük sahneni bile en sevdiğin yönetmen izleyecekmiş gibi oynayacaksın demişti. O yüzden ben mesela bu lafı hep hatırlarım. Haneke izleyecekmiş gibi oynarım her seferinde.
1: Haneke.
2: Evet. Neden olmasın? Hayallerimizi büyük tutalım yani.
1: Seviyorsunuz Haneke'yi.
2: Bayılırım,
1: Aa,
2: bayılırım.
1: en sevdiğiniz filmi? Benimkiyle aynı mı diye merak ettim asıl
2: Sizinki
1: soruyu.
2: hangisi?
1: Şey, Juliette Binoche'un oynadığı,
2: Of.
1: söyleyeceğim
2: Ben
1: adını,
2: de şu
1: Kayıp
2: an
1: diye isim geliyor değil.
2: ismi ne
1: Tek
2: asla
1: kelimeyle
2: hatırlayamadım
1: Türkiye,
2: ama.
1: Türkçe'ye çevrilmişti.
2: Evet,
1: Kayıp,
2: Juliette Binoche'u da çok
1: ismini
2: severim
1: gireceğim,
2: zaten.
1: şuradan bakacağım. Siz
2: Lütfen bana
1: konuşun
2: da bakın.
1: aranızda.
2: Çünkü bende de isim
1: Bir
2: hafızası
1: dakika,
2: çok
1: hemen
2: yok.
1: gireceğim. Peki bu kadar insanla düet. Ya hocam bunlar nasıl oluyor? Böyle ikili ilişkiler mi?
0: Düetler mi?
1: Evet, düetler, diğer müzisyenlerle böyle işbirliği yapmalar. Bunlar böyle bir yerde karşılaşıp samimi arkadaş olmakla ilgili bir şey mi? Yoksa ya ben seni gördüm, alo hani bir yapalım mı? Nasıl oluyor bu işler?
0: Benim yaptıklarımın hepsi ikili ilişkilerle oldu. Hep böyle tanıştıktan sonra o ilerleyen ilişkinin üzerine hani bir şey yapalım mı, bunu yapalım mı, bunu beğendin mi falan filan diye fikir danışarak ilerleyen şeylerde. Ama hani şey diye yapan var mıdır menajeriyle haber yollayıp o tarafa oradan böyle hani çok resmi bir kanaldan yapan var mıdır onu bilemem. Benimkiler öyle gelişti yani. Hep böyle kontakla ilişki kurarak öyle devam etti.
1: Saklı.
2: Saklı, evet doğru
1: Saklı.
2: söylüyorsunuz.
1: Filmin adı Saklı. Öğrendiniz, rahatlayın arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Çok acayip bir filmdi. Bilmeyi sevdiğim oydu.
2: Şahane.
1: Peki bu işte yani sizin işinizde de Haneke'ye ulaşmak. Şimdi Haneke'ye ulaşıyoruz ve Haneke'nin filminde oynuyoruz ya. Orada
2: Biraz şey oldu tabii, ütopik bir
1: olmasın,
2: durum
1: hayır
2: oldu
1: olmasın.
2: ama.
1: Şu anda çok gerçekmiş gibi konuşalım.
2: Peki.
1: Bu Haneke'ye nasıl ulaşılır? Mesela Haneke nasıl olur? Yani bu bir barda Haneke ile karşılaşarak
2: Aa,
1: mı
2: yok
1: oluyor bir
2: efendim, yok
1: restoranda?
2: işte
1: Bu işler.
2: bahsediyorum ya yani sinema filmlerimiz, çok yetenekli yönetmenlerimiz var Türkiye'de, bizim onlardan geri kalır bir yanımız yok. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok yakın zamanda Merve Dizdar'ın aldığı ödül keza ortada. Yani eğer gerçekten istersen, çabalarsan ve hayat da biraz sana bu fırsatı sunarsa çok rahat sadece kendin olarak, kendin gibi var olarak mesleğini icra ederek bu yollar açılabilir diye düşünüyorum.
1: Ajanslar ya da menajerler.
2: Yani mutlaka hani bir ortamda gelip bir araya gelip bir kahve içmek için belki hani tırnak içinde bir yardımı dokunur ama hani filmde oynamak için hani Haneke'nin bir ajansın ne kadar yeterli olacak emin değilim.
1: O zaman Haneke'nin kapısına gizlice bu saklı filminde olduğu gibi
2: Hayır.
1: sabahları ne bırakıyoruz?
2: Ben sapık gibi.
1: İlayda Çevik dizilerini, filmlerini bırakıyoruz. Oynadığı
2: Tabii.
1: sahneleri.
2: Yok artık Allah'tan linkler falan. Mailini
1: Hayır,
2: bulursam
1: filme atıfta
2: linklerim.
1: bulunuyoruz. Onun için kapıya
2: İşte
1: bırakıyoruz.

0: biliyorum. Öyle bir şeyler bırakıyoruz. Adam açıyor bakıyor ne var burada aynen. diye. Bir şey bulamıyor. O zaman diliyoruz yani bunu.
1: Umarım umarım bakalım.
0: Yani peki bu taraftan ben böyle iyiyim diyor. Çocuğumu yapayım ailemle çekirdek ailemle ben böyle iyiyim
1: hepsi
0: diyor.
1: Hepsi bir arada da olabilir ya. Sıkıntı yok yani. Evet. Hani bir taraf oluyor diye diğeri olmayacak diye bir kayda yok bence hayatta.
0: Çağan diyor ki ben doğum günü kutlamayı sevmiyorum diyor. Çünkü zaten diyor çıkıyorum diyor konserlerimi. Her gün bana doğum günü. Her sahneye harika. Çıktığımda bana doğum günü diyor. Çok güzel bir şey bu. Ben de hiç sevmem. Çünkü zaten kutlama gibi yaptığımız iş. Her akşam biz de evlere konuğuz. Her akşam kutluyoruz yani ya kendi aslında, çapımızda evet. değil mi? Kalabalıklarda böyle.
1: Vallahi ben severim.
0: Olmasın şimdi oraya geliyordum.
2: Burcunuz evet, evet. nedir? Başak mı?
1: Oğlak.
0: Oğlak benim en sevdiğim burçlardan. Çalışkan, disiplinli. Sizinki nedir
2: akrep
0: efendim?
2: Akrep benim ya. Çok sevilmez o yüzden. Konu geçsin diye bekledim.
0: Hatırladım, hatırladım. Yükselen de yengeç.
2: Yükselen de yengeç.
0: Tamam, evet. evcillik oradan.
1: Pardon.
0: Tam ikisi şey, ağlamalı, melankoli şarkısı yazayım. Evet, evet. Evleneyim çocuğum ol.
1: Su akıtıyor. Doğru.
0: Ama oğlak da tam kariyerist, çalışkan.
1: Benim yükselenim de oğlak.
0: Oy aa. Töbe.
1: Evet.
0: Sabah kaçta kalkıyorsunuz?
1: Valla o kadar geç, ya erken kalkmıyorum. Sabah insanı değilim. Hı. Geç yatarım. Böyle işte öğlene doğru kalkarım. 9-10 arası. Çok sabah insanı değilim yani. Tabii set düzeninde öyle değil. Sabah 7'de burada olacaksın ne dediklerinde tabii. kalkıyoruz tabii ki ama kendi ritmimde çok sabah insanı değilim.
0: Nedir kalkınca kahve mahve mi böyle?
1: Tabii,
0: hani keyif
1: tabii.
0: mi?
1: Evet, nasıl? Evet. Keyif. Müzik açayım. İşte kedim var. Kahvemi içeyim. 1-2 saat böyle kafayı derleyeyim, toplayayım. Böyle geçiyor.
0: Yavaş sabahlar.
1: Aynen.
0: Sizde nasıl gerçekleşiyorlar?
2: Ben biraz gececiyim bu ara. Ama normalde şimdi düğün için işte böyle spor ve diyet falan filan yapıyordum. O ara uykum çok iyiydi. Şimdi bu bir hafta bozuldu birazcık. Kötü uyuyup uyanıyorum. Bir yataktan kalkmaya çalışıyorum bir önce. Ama sonra hemen her şeyimi, işim gücüm varsa hemen hızlıca her şeyimi halledeyim ki bana vakit kalsın diye. Hı hı. Çok önden bütün hepsini yapmaya başlıyorum işte.
0: Şey mi, Ağustos'a kadar kaç kilo hedef var?
2: Vallahi ne kadar verirsem ya. Öyle bir hedefim yok. Çünkü koyunca üzülüyorum sonra.
0: Ay orada da hedef yok. Ya yani çünkü tutamıyorum ya.
2: Çok şey oluyorum ya. Ben inciniyorum öyle. Hedef koyup böyle yapamayınca rahatsız ediyor beni çok böyle. Hani başarısız hissettiriyor bana. O yüzden hani ne olursa şükür yani ne yapayım hani. Memnunum çünkü zaten. O yüzden ne denk gelirse.
0: Siz kolay mı kırılıyorsunuz?
2: Çok kolay kırılmam aslında. Yani arkadaşlarıma, ikili ilişkilerimde kolay kırılmam ama kendime çok kolay kırarım. O yüzden böyle hevesim çok aniden kırılabilir, bir şey olabilir. Kendi adıma tamamen bunu dışarıya yansıtmam yani. O yüzden böyle hani çok işte onu yapacağım, bunu yapacağım değil de hani çok iyi bir iş yapacağım ve nereye götürürse beni umarım iyi bir yere götürür temennisiyle.
0: Yani işim de iyi olayım ve o süreçte keyifle
2: evet, bana yeter o yani.
0: Gideyim diye.
2: Tabii.
0: Siz şey daha hedef koyup yaparsınız gibi.
1: Ya evet hani bir hedefim varsa gerçekten o yolda ilerlemek hı-hı. istiyorsam elimden geleni yaparım ama olmuyorsa da yani böyle yıkıcı bir hırsla, hevesle yakıp yıkmam ortalığı yani olmuyor derim geçerim.
0: Ama bu saatten sonra artık neyi yakıp yıkacağız zaten?
1: Yani ya? Evet katılıyorum.
0: Ne kaldı yani? Trump mıyız da neyi yakıyoruz aynen, yıkıyoruz çocuk aynen. gibi. O zaman bir şarkı daha alalım mı biz tam burada efendim?
2: Tabii.
0: Damardan gelsin bir tane daha yani Londra'nın hüzünlü havası eşliğinde çünkü dışarıda bir bahar güneşi var.

0: Şimdi biz bu yıl ki temamız hafıza. Bütün bunlarda hafıza içer. Orada da bir hafıza duvarımız var. O yüzden size bir sorumuz var. Kaç yaşınızda kaldınız? Soru bu. Ama bu şöyle, kaç yaşında hissediyorsun falan gibi soru değil. Böyle hani yaşadığınız bir olay, çocuklukta bir şey, iyi kötü fark etmiyor. Vardır ya böyle bir yaşın bir şeyi vardır, bir olayın bir izi vardır.
1: Kaç
0: O
1: yaşında
0: yaş kaç
1: kaldım?
0: yaş? İlk aklınıza gelen.
1: Benim 17 falan olsa gerek
0: 17.
1: herhalde,
0: O
1: evet.
0: ilk dizi mi?
1: Evet, tabii ailemden uzaklaşıp işte başka bir şehirde, başka bir kültürde ilk defa kamerayla tanıştığım o dönem herhalde odur yani.
0: Anne nasıl isim verdi?
1: Ya ailem benim hep oyunculuk konusunda çok destekti zaten. Hani ben zaten konservatuara daha iyi hazırlanabilmek için Balıkesir'den liseye başlayacağım yıl çıkıp İstanbul'a gelmiştim ailemle birlikte. Dolayısıyla bana hep güvendikleri ve destek oldukları için annem yanımdaydı. O ilk yıllarda hani çok gitti geldi benimle. Sağ olsunlar hep yanımdalardı yani.
0: Sizde?
2: Benim de 22 olabilir. Çok
0: Neden?
2: uğurludur benim için 22. Oradan seviyorum zaten direkt sayısal olarak da.
1: Var
2: Bir
1: mı
2: de
1: dövmesi?
2: ilk ha var bu arada.
0: Ay nerede? 22.
2: Şurada var.
0: Bakayım.
2: Şu çok garip küçük bir şey de var.
0: 22 diye de bir şarkı yok mu?
2: Evet. 22
0: 20'de
2: yaşta.
0: ne yaşandı hocam?
2: Şimdi hem benim bir tane albümüm çıktı. 2022'de çıktı hatta albümde galiba. İşte o çok yazıklarım falan oldu o albümde. Hem işte aşık olduğum bir yıldı böyle. Yani benim için müthiş bir yıldı. Turne falan yaptık, çok gezdik, dolaştık. Yani kariyerimin böyle en hype dönemiydi benim için. O yüzden o çok iyiydi ya. O yıl
0: 8 yıl öncesi
2: aynen
0: aslında değil
2: öyle.
0: mi? 8 yıl önce.
2: 9.
0: 9 yıl mı?
2: Yok, hayır 7, özür dilerim.
0: Ay 29
2: 7,
0: mu?
2: 29'um ben.
0: Niye ben 30 diye? Tabii daha
2: Ama
0: gelmedim.
2: dayamışız
0: Ay
2: artık
0: daha
2: ya.
0: akrep gelmedi. Çok zor. Ben direkt yıldan kabaca hesapladım.
2: Olsun.
0: Hocam özür dilerim ya.
2: Ya artık.
0: Peki 32 yaşındaki geldi mi doğum günü?
1: Yok, benim de gelmedi ama çok az
0: 31
1: kaldı.
0: Allah
1: Aralık,
0: beni alsın. 31 yaşındaki İlayda. 17 yaşındaki o İlayda ya tatlı kıza. Annesiyle gelmiş İstanbul'a, başlamış diziye. O kıza bir kelime söylese bu yaşta, bugünden ne derdi?
1: Kelime mi, cümle mi?
0: Kelime. Hadi iki de olur.
1: Devam et derdim. Durma, devam et yani.
0: Yedi
2: Ben
0: yılı...
2: söyleyecektim onu ya.
0: Yine devam et mi?
2: Ben de şimdi kelime çok şey oldu. Böyle sıkıştım orada yani.
0: Devam et. Herkes oraya yani oraya bir şey yapsak bak ne kadar çok devam et diye
1: Orası
0: ama.
1: devam et köşesi
0: Yok
1: oldu.
0: herkes, arkadaşlar, herkes geçmişinden ne mutlu ya. Ben size hiç göm falan derim böyle göm bilmem ne ama sil baştan falan yazarım.
1: Yok.
0: Devam et falan yazmam yani.
2: Ya ben çok öyle gideceğini zannediyordum. Böyle hani hayat artık öyle, o hype'da devam edecek zannediyordum ama öyle bir hayatta yaşamıyoruz tabii. İnişler çıkışlar var. O yüzden...
1: O zaman hemen senin için geliyor. Pes etme.
2: Bravo. Pes
0: Evet.
2: etmeyi aldım ben o
0: Ama
2: zaman.
0: şimdi o, ama o kendini yukarıda hisseden 22 yaşındaki çocuğa söylüyor. Şimdi ona pes etme denir
2: Evet, o
0: mi?
2: zaten
1: İşte bir
2: onu
1: noktada
2: bravo'da bir
1: pes etmek
2: şekilde şey yapar.
1: isteyeceksin ama etme yani
2: Bravo,
1: dönüp baktığında.
0: Öyle mi? Onu pes etme mi olsun?
2: Döndü dolaştı bence de daha iyi bir yere geldi.
0: Oldu
2: Devam
0: peki o zaman.
2: edeceğim.
0: Bir şey demeyeceğim. Karışmayacağım. O zaman buraya devam et. Buraya da pes etme yazıp altına da isim soyadı yazar mısınız lütfen?
1: Hadi
0: Arkaya
1: bakalım.
0: yapıştıracağım çünkü.
1: Yalnız bana da kredi verirseniz.
2: Hemen yazıyorum. Söz müzik yazıyorum altına.
0: Ay bak ne güzel düzen düzen öyle çizgiler şeyler. Defterleriniz
1: Buyurunuz.
0: nasıldı okuldayken?

0: kenarları...
1: Ben çok düzenliydim. Çok böyle nizami yazardım filan.
2: Benim çok kötü.
0: Çok belli o şeyler. Nasıl düzenli göstermek istiyorum. Bak altına çizgiyle. O kadar iyi anladığım bir kafa ki bende de böyle çünkü bu kafa böyle çalışıyor. Çizgilerle çalışıyorum her şeyi yazarak. Çizgilerle çalışıyorum. Yarın bir tane moderasyonum sunumum var. Çizgilerle böyle yazarak falan. Ne oldu işte 3 kişi var 5 kişi var hani anlatacağım. Ama o bir belli.
1: Kafayı toparlama biçimi ya? Yani daha kanalize olduğun, daha böyle kendini iyi ifade ettiğin bir durum.
0: O yaşasın oğlaklık. Benim ay burcum oğlak ama çok oğlak etkim var. Peki böyle şey mi sizde mesela böyle çizgilerde kafayı toplama biçimi yok. Böyle dağınık dağınık mı gelişiyor? Kendi içinde düzen vardır mutlaka.
2: Kendi içinde düzen var aslında. Şey olarak mı? Genel hayatı nasıl yaşadığımla alakalı mı?
0: Evet evet. Kafadaki düşünceler,
2: ben çok planlı programlıyımdır aslında. Çok disiplinli değilim sadece ama planlı programlıyımdır. Ne nerede ne zaman nasıl olacak bilmem ne bunları böyle şey yaparım. Ama genel hayatımda da işte şeyde de dağınığımdır. Evin içinde değil ama böyle hani konsere giderim bir şeyimi unuturum. Hani orada da kafadalık birazcık.
0: En unutulan ve en saçma hikayesi ne yani mesela ne unutuldu da?
2: Çok saçma bir şey yok. Ayakkabımı unutmuştum bir kere bir otelde.
0: Ayağınızdakini mi?
2: Yoksa yok hayır konserde giydiğim ayakkabıyı unutmuştum. Değil mi çorapla?
0: Saçma bir şey bekliyorum o yüzden.
2: Saçma bir şey yok hiç vallahi ya. Yani işte Enes var sağ olsun o yardımcı oluyor böyle hani topluyoruz. Ne kaldıysa finalde.
0: Olsun ama bu kadar da olur artık o yaratım süreçlerinde. Evet. Bence İlay'dan hiçbir şey unutmuyordur.
1: Ya evet unutmuyorum ama şey böyle çok cüzdan kaybetmişliğim falan var benim.
0: Valizine en son bakar şarjını koyar telefonu çıkarıp şarjdan. Onu tık tık tık hatta aynen. Yedeklidir o. Bir tane baş ucunda durur bir tane doğru, valiz için vardır.
3: Aynen. Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Kamu spotu.
13: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Düzenlik ya da işte önden planlı programlı olmak tabii ki çok ya başarının çok önemli sırrı oluyor. Aynen. Yani planlılık sizde olan da.
5: Ya evet, doğru söylüyorsunuz. Terapistim bana bir kere şey demişti. Kafan dağınıksa etrafı topla, kafan da toplanır demişti. Hı. O çalışıyor çoğu zaman yani.
4: Yatak topluyor musunuz arkadaşlar?
6: Ben evi topluyorum full ya.
5: Ben istiklalde toplamıyorum, itiraf edeceğim.
4: Yatağa kalktınız, iki havalandırma. Topluyor musunuz böyle örtüleri mörtüleri?
6: Evi full toplarım ben, her şey yatak dahil ya. Hı. Ben ya ev pis olsun, hı, ona okeyim. Ama o dağınık böyle bir yerlerde bir şeyler oluyor ya, ona dayanamıyorum. Hiç çok aşırı rahatsız ediyor böyle.
5: Yani dürüst olacağım. Dürüst her lütfen. Sabah kalktığım an böyle yatağı toplayıp çıkmıyorum odadan. Ama tabii topluyorum yani. Ben de kendi içinde bir düzenim var.
4: Ben bir yıldır topluyorum şu hayatta. 50 küsur yıllık hayatımda bir yıldır yatağı topluyorum. Faydasını görüyorum bu arada.
5: Evet, evet bence de yani.
6: Aslında yani tekrar yatacağız ya, mantıksız geliyor insana. Hani.
4: Evet, çok saçma değil mi? Yeniden yatacağız. Şu anda annem...

0: Erkekler beni linçliyor. Ev kadınları beni linçliyor, kadınlar. Ama tekrar yatmak için evet. O zaman şunu diliyorum. Seneye bu zamanlarda
1: evet efendim.
0: Buraya tekrar geliyorsunuz. Peki. Ama önce bize geliyorsunuz.
1: Tamam.
0: Hangi ödülü almış şekilde?
2: Siz hangisini uygun görürseniz.
0: Berlin Ali?
2: Neden olmasın?
0: Güzel olur değil mi? Haneke filmiyle.
2: Güzel olur.
0: Grammy?
3: Kısmet. Nasip.
0: Aman.
3: Olur, hepsi olur.
0: İnsan
3: ya.
0: İnsan 29 yaşında kısmet, nasip diye cevap vermez.
3: Ama nasip bu hayatta her şey. Zorlayınca hiçbir şey olmuyor ya. O yüzden yani şey, hani ne olursa zaten odur nasibimiz, kısmetimiz, kaderimiz. Çok kapı zorlamayı sevmem ben. Yani oluyorsa olur yani artık hani. Yordu bir de o şey hani. Çok yani sektörel anlamda çok aşırı rekabet alanı olan bir yer ya böyle. O yüzden hani birinin üstüne geçeyim, birinin şurasında olayım. O daha iyi yaptı, ben biraz daha iyi yapım hırsı yoktur bende. Ne gelirse. Ben yani işimden çok memnunum. Kendime çok güveniyorum. O yüzden hani olduğu kadar.
0: Ben de niye annenizmiş de memnun değilmişim sizden gibi
3: ben
0: davranıyorum.
3: Ben de
0: öyle bir şey yok. Biz de çok seviyoruz.
3: Çok teşekkür.
0: Çok hayranız.
3: Çok sağ olun. Çok
0: İzlenmeler sağ olun. Artsın, dinlenmeler
3: i̇nşallah,
0: artsın.
3: İnşallah.
0: Ya evet, çok ilginç bir şey oldu. İnsanlar daha öfkeli içeriklere kayar oldular zannediyorum.
3: Bence de biraz ya protest oldu biraz sanırım artık bizden sonraki nesil. O yüzden hani daha çok rap dinleniyor şu an, öyle bir furya var. Devam da edecek gibi gözüküyor bu arada. Ama biz mecbur yapmaya devam edeceğiz tabii bu işi yani.
0: Diziler azalır mı televizyonda sizce? Yani öngörünüz var mı?
1: Diziler azaldı zaten. Hı-hı. Yani günlere baz alarak baktığımızda geçen sezonlara Hı-hı. göre daha az. Ama konuşmamız gereken asıl mesele dizilerin azlığı değil bence, sürelerin uzunluğu. O da yakın zamanda çok iyileşirmiş gibi durmuyor. Hı-hı. Yani benim baktığım yerden pek düzeleceğini düşünmüyorum yakın zamanda.
0: Ya dizilerin azlığı derken aslında hani mesela dizilerin geçerek... Az önceki hani rap öfkeli diziler, işte silah olan, işte yeraltı dünyasına ilişkin şu bu falan filan dizilerle birlikte bunu söylemek istedim. Hani yerini yarışma programları ya da sohbet programları alan bir döneme mi girdik tekrar?
1: Ya keşke öyle olsa ya da komedi işleri çeksek ama işte bu reklam düzeninde siz de en az benim kadar iyi biliyorsunuzdur. Pek mümkün değil yani, o reklam kuşaklarının düzeninde komedi yazmak o kadar uzun süre mümkün değil. Artı şöyle bir durum var. Komedi kodlarımız, yani Türkiye'ye ait kodlarla bir şeyi yurt dışına satmak söz konusu değil. Artık yapımcılar yurt dışına satamadığı işlerden para kazanamıyorlar. Haklı olarak başka matematiklerle işler yapılıyor şu sıralar.
0: O zaman biz şarkı alalım. Hangi şarkıyla bitirelim programı?
3: Bana artık şarkı yazdırma.
0: Bana artık şarkı yazdırma diyerek programı bitiriyoruz.
3: Ya da yansın mıydı?
0: Ya yazsa ne olur, yazdırmasa ne olur, yazdırsa ne olur. Gelen gitmiş, giden gitmiş. Sen dövmelerine bak.
3: Halledeceğim onları da.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bir cuma klasiği olarak Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Üstelik çünkü bu akşam sevgili Emre Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi. Her ikisi de uzaktalar ama olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi birçok gündem başlığımız var. İsterseniz İsmail Bey sizle başlayalım hiç vakit kaybetmeden.
2: Olur, olur
1: tabii. Sıkıştıralım istiyorum çünkü. Bu prim borçlarının taksitlendirilmesi konusunda bir genelge vardı. Nedir orada son durum? Acaba SGK tarafında işler zamanında yapılıyor mu? Orada bir gecikme konusu vardı. Bize anlatır mısınız nedir son durum bu prim borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin genelgeye dair?
2: Evet, eskiden yapılandırmalar olurdu. Prim yapılandırmaları aradan. Taksitlendirme de her zaman olurdu. 6183 sayılı yasaya göre de kamu borçları, zaten kamu alacakları bir şekilde belli bir usulle tahsil ediliyordu. Burada işte 36 aya kadar vade vardı. Belli tutarlarda siz bir teminat veriyordunuz. Buna göre de bir sizin de mali yapınıza göre de bir taksitlendirme tablosu çıkıyordu. Tabii son dönemlerde yapılandırmaya yönelik özellikle Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları, bu yönde bir yapılandırma olmayacağı ama taksitlendirmelerle bunların taksitlendirmedeki kolaylıklarla destekleneceği yönünde açıklamalar oldu tabii. Buna paralel de aslında vergi taraftan yapılandırırken bunun bir diğer tarafı da prim oluyor. Yani prim ve vergi borçları aslında yapılandırılmış oluyor. Tabii vergi tarafında önemli gelişmeler oldu. Bunlardan bir kısmı prim borçlarını da bağlıyordu aslında. Ve vergi tarafı benim gördüğüm kadarıyla da bunları işte duyurularla, tebliğlerle de belki yani Emrah da bahseder. Açıkladı bunu. Yani ne dedi? İşte 72 aya kadar vadelendirme yapıldı dedi. İşte dedi ki 39'dan 29'a düşürdük. Tecil faizini dedi. Bu önemli bir indirim dedi. Diğer taraftan da işte 1 milyondan 10 milyon liraya kadar çıktı ve 10 milyona kadar artık siz yapılandırmak istiyorsanız borçlarınızı, vergilerinizi dedi. Burada siz artık teminat vermenize gerek yok dedi. Şimdi bütün bunlar gelişirken tabii SGK tarafını izlediğimizde SGK tarafından henüz bir açıklama gelmedi. SGK tarafını bağlayan aslında burada maddeler vardı. Yani açıklama gelmese de burada bir maliye gibi tebliğ ya da genelge yayınlanmasa da aslında SGK'yı düzenlemeler çıktıktan sonra kısmen bağlayıcı unsurlar taşıyor. Tabii burada SGK'dan bir genelge, bir açıklama bu. Çünkü borçlar iki taraflı. En son benim hatırladığım yani bir 360 milyar denmişti bir dönem bir prim alacakları var denmişti ki biz prim alacaklarını da halen aslında kamuoyuna çok paylaşamıyoruz. Çok yayınladığımız alacaklar değil, görülen bir alacak değil. Aslında bunları da yayınlayıp SGK'nın ne kadar alacağı var. Bir belediye alacaklarını bir dönem saydık. İşte 100 milyar kadar bir alacak var dendi. Bir dönem 72 milyar dendi. Sonra yüzlere çıktı. 370 milyarlarda diğer alacaklardı. Onlar da şimdi belki 500 milyarı buldu. Ama tabii SGK alacakları ne kadar tabii bunu da görmek gerekiyor. Burada SGK'nın da bir pozisyon alması gerekiyor. Yani ne pozisyonu? Mesela acaba 39'dan SGK 29'a düşürecek mi? Düşürme yetkisi var mı? Şimdi tecil faizi dediğiniz faizi Maliye Bakanlığı 39'dan 29'a kendi alacaklarının tahsiliyle ilgili düşürdü. Tabi bu yetki anladığım kadarıyla Maliye Bakanlığı'nda tebliğiyle bunu düşürme yetkisi. Bunu SGK açısından da planlamalı bence onlarla konuşup. Yani maliye vergi tarafı SGK prim borcu. Bunların ortak bir metinini ya onu da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapması gerekiyor. SGK'nın mevcutta %3 oranı ilk 3 ay için %3 tecrit faizi uygulanıyor ve devlet isboşlanma senedine uygulanan bir faiz uygulanıyor. Bundan sonra da bildiğimiz tecrit faizi uygulanarak taksitlendiriliyor. Böyle bir yapılandırma var. Tecrit faizi yani SGK'yı esasında bağlıyor. 72'ye çıkması şu anda yani genelge olmasa da bağlayıcı görünüyor. Yani 72 ile yapılandırabilmesi gerekiyor. 10 milyon lirada teminat almaması gerekiyor ama bir açıklama yok. Diğer taraftan eğer 29'a düşürülecekse tecil faizi SGK prim borçları içinde bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Yani kamu alacakları neticede bir bütün, yani vergi alacağı bir tarafta avantajlı duruma geçip SGK alacağı daha avantajsız ve tahsili daha zor hale gelmemesi lazım. Burada bütün bunlara bir taraftan da şöyle bakmak, yani bu da bir düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdi tabii bir yapılandırma şu anda yok. Yani bununla bir pansuman tedavi yapılmaya çalışıyor. Acaba gelinir mi diye. %39'lardaki bir tecil faizi neredeyse 72 ayda iki katından fazla borcun tutarını artırıyor demiştik. Burada tabii bu 29 ne kadar yeterli SGK için olmasa da bunu da bir tartışmak gerekecek. Yapılandırmaların en büyük avantajlarından biri o şeydi, yani neydi? Burada siz teminat vermiyordunuz. Yani 10 milyona kadar değil. Hiç teminat vermiyordunuz. 100 milyon borcunuz var. Teminat vermeden taksitlendirebiliyordunuz. İlk taksit ödediğinizde de birçok şeyden yararlanabiliyordunuz. Şimdi tamam 10 milyona çıktı ama bu orta ve büyük ölçekliler için çok anlamlı şeyler ifade etmiyor. Yapılandırma kadar anlamlı değil. Şöyle ki mesela sizin 100 milyon lira borcunuz var. Bu 10 milyon lira sınır gelmeden önce siz ne yapacaktınız? Yaklaşık 49 milyon 500 bin lira teminat göstermek zorundaydınız 100 milyar lira için. Ama şimdi, yani SGK borcu için diyorum. Ama şimdi ne olacak bu? 100 milyon eksi 10 milyon 90 milyon. İkiye bölün 45 milyon. 45 milyon temiz teminat göstermek zorundasınız. Yani 49 milyon 45 milyona düşmüş oldu. Küçük alacaklar açısından, yani 10 milyon 15 milyonluk borcu olanlar açısından bir şey anlamlı ama büyük borçlular açısından hiçbir zaman bu yapılandırmanın yaptığı büyük etkiyi yapmadığını söyleyelim. Yani buradaki teminatın faizin ise güncellenmesi gerekiyor. Teminatın daha böyle sınırlamadan yapılması da borçlular açısından avantajlı. Diğer taraftan tabii belediye borçları ile ilgili de burada ben vergi tarafında gördüm. SGK eğer çıkartırsa bu da belediye borçlarıyla da vadelendirmeyi en uzun vadeye yaymıştı 72 ay. Evet, belediyelerin borçlarıyla ilgili bir taksitlendirmeye ihtiyaçları oluyor. Yani mevcutta kaynaktan gerçekten İller Bankası kanalıyla son dönemlerde zaten kaynaktan kesiliyor. Ama kaynaktan kesilmeyen bir borç şeyi var. Bir birikmiş borçları var. Kaynaktan kesilemeyecek kadar bazen çok olabiliyor bu. Bunu kendileri yapılandırıyor önemli oranda. İktidar olsun muhalefet olsun yapılandırmaya çalışıyor. Ama burada borçları tabii daha kolaylaştırması, bir taraftan da havuza girmeyen, yani kesintiye tabi olmayan İller Bankası'ndan henüz kesilmemiş ama borç oluşmuş dönemler oluyor. Bunlarla ilgili de yapılandırmaya gidiyorlar. Burada da yine bence belediye borçlarına ilişkin bu teminat miktarının gereken teminat miktarının daha da azaltılması gerekiyor. Çünkü iki tarafta kamu neticede kamu hizmeti veriyor ve kamunun kamuna borcu şeklinde cereyan ediyor. Ödemek gerekiyor ama madem bu kadar birikmiş biraz da burada kamu tarafının daha da kolaylaştırması gerekiyor. Ben burada SGK'nın genelgedir, işte bu tecil faizdir, bunu bir netleştirip biraz daha böyle maliye gibi, maliye tarafı yani burada daha aktif bir rol oynadı, hızlıca davrandı. Burada yani bir genelge, bir duyuru, işte bu faizi ne yapacağız, tecil faizin maliyeyle oturup konuşacak mıyız, bizim borçlarımızla ilgili de bu tecil faizini düşürsünler mi diye bir aslında bir masaya oturmaları gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet.
2: Yani bunu bekliyoruz.
1: Peki. Şimdi bilmiyorum bu konuda Emrah senin ekleyeceklerin var mı? Ama benim asıl sormak istediğim sana bu yapılandırma meselesi. Şimdi biz aslında yılın başından beri seninle konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de hep soruyorlar. Olacak mı? İşte bir yapılandırma, af gelecek mi? Şudur budur. Ama çok defalarca Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan böyle bir durum olmadığına dair mesajlar da aldık. Bunu da paylaştık. Son olarak geçen hafta da konuştuğumuz üzere bu kesinleşmiş kamu alacaklarının tecili için ek iyileştirmeler gündeme geldi. İşte 7582 sayılı kanunla birlikte. Şimdi bunlar daha önce konuştuğumuz şekilde yayınlandı bildiğim kadarıyla. Ama
0: Evet.
1: detaylarında neler var ve bundan sonrası için herhangi bir beklenti içerisine girmeli miyiz daha fazlası ya da devamı noktasında? Bu konuya bakalım, bununla başlayalım seninle isterim.
3: Hande, biraz önce bahsettiğim torba yasa çıkmadan önce teklif halindeyken hatırlarsan seninle şunu konuşmuştuk. Aslında Maliye Bakanlığımız TC'le ilişkin 6183 sayılı kanundaki TC'le ilişkin bu değişikliği yaparak yeni bir yapılandırma beklentilerine de ket vurmak istiyor demiştim hatırlarsan.
1: Evet.
3: Dolayısıyla o konuda ilk adım o kanunun yayınlanmasıyla atıldı. Kanunla yayınlanınca biz ne yaptık? İlk önce biraz önce İsmail de bahsetti. Teminat aranmadan tecil edilecek borçların tutarını yükselttik. Ne kadar yükselttik? 1 milyon liraya yükselttik. Sonra ne yaptık? Bir de 36 ay olan taksit tecil süresini 72 aya yükseltmiş olduk. İkinci yetkiye hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi kullanıldı. Buradaki şey olacak, teminatsız tecil edilecek tutar 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle. Sonra da Maliye Bakanlığı kendi yetkisini kullanarak faiz şartlarında bir iyileştirme yaptı. Biraz önce İsmail de bahsetti. Faiz, tecil faiz oldukça yüksekti. 39'lardan bahsediyorduk. 29'lara inmiş oldu. Dolayısıyla şimdi getirilen imkanlara baktığımız zaman biraz sonra birazcık daha ayrıntılarından bahsedeceğim. Aslında bir mini yapılandırma durumu yaratmış olduk 6183 sayılı kanunun içerisinde. Tabii İsmail'in söylediği şeyleri de unutmamamız lazım. Bir, normal bir kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırması söz konusu olsaydı birincisi herhangi bir teminat istemeyecektik. Mükelleflerin borçları otomatikman belirlenen faiz oranıyla indirgenecekti, taksitlendirilecekti. İkincisi, ikinci önemli konulardan birisi buradaki 72 ay konusu mükelleflere otomatik olarak verilen bir hak değil Hande. Yani her mükellefimiz şöyle değerlendirmesin, benim bir kamu alacağım var. Bu arada İsmail'in dediği şeye ben de bir farklı bir perspektif katayım. Vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilen amme alacakları için bu söylediklerim geçerli. İsmail'in söylediği gibi SGK tarafı bambaşka bir düzenlemeye muhtaç. Ama vergi daireleri tarafından tahsil ve takip edilen, ki bunun içerisinde idari para cezaları, bazı kurum ödemeleri falan da girer, sadece vergiler olarak düşünmeyelim. Onların hepsi şu an bahsettiğim düzenlemelere tabi. Dolayısıyla bir mükellefimiz eğer bir vergi borcunu tecil ettirmek istiyorsa, bu borcu 10 milyon TL'nin altındaysa bundan sonra herhangi bir kendisinden teminat istenmeyecek. 10 milyon TL'nin üzerinde ise 10 milyon TL'yi aşan kısmın yarısı kadar bir teminatla borcunu tecil etmiş olacak. Dediğim gibi bir yapılandırmadan farklı olarak bütün mükellefler için otomatik olarak 72 aylık bir taksitlendirme yok Hande. Orada da Hazine ve Maliye Bakanlığımız öteden gelen bu konudaki düzenlemelerini de dikkate alarak aslında bir çok zor durum halinin ispatı mekanizması getiriyor. Çok zor durum halinin ispatı mekanizması nasıl oluyor? Mesela bilanço esasına göre defter tutan bir mükellef için bu bizim çok bildiğimiz likitte oranımız var biliyorsun. Likitte oranını da izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Neydi? Bir işletmenin sıhhatini gösteren önemli oranlardan birisi likitte oranı. Literatürde asit test oranı da deriz biz buna biliyorsun. Dönem varlıklardan stokları düşüyoruz. Çıkan rakamı da kısa vadeli borçlara bölüyoruz. Oradan bir rakam elde ediyoruz. Dolayısıyla bu rakam 1'e ne kadar yaklaşırsa o işletmenin sağlık durumunu daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. 1'den ne kadar aşağıda düşerse ona göre analiz etmemiz gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yaptığı regülasyona göre eğer sizin likitte oranınız 0.50 veya 0.50'den büyükse 36 taksit dışında bir taksit yaptırma seçeneğiniz yok. Yani durumunuz iyiye gittikçe taksit sayısı azalıyor. Likitte oranı açısından söylüyorum. Eğer 0.50'den küçük ama 0.30'dan büyükse likitte oranınız, yani durumunuz birazcık daha likitte oranı açısından kötüyse işletme olarak 48 eşit taksitte borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Üçüncü seçenek 0.30 veya 0.30'dan küçükse eğer likitte oranınız, bu takdirde de artık 72 taksitte borçlarınızı tecil etme şansınız var. Tabii faiz oranı aynı. Dolayısıyla orada bir problemimiz yok. Likitte oranına bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, ki bu konuda güzel bir yaklaşım getirmişler. Vergi dairelerimiz bu başvuruları sonuçlandıracak. Herhangi bir yetki sınırı yok. Bu şartlara bakacak vergi dairelerimiz yapılan başvuru üzerine. Ona göre de mükellefleri taksitlendirecekler. Mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarını. Peki orada nasıl bir tarih var? Şu an için meydana gelen borçlar için bu geçerli değil. Ne zaman itibariyle geçerli? Borcunuzun kesinleşmiş kamu alacağınızın 5 Haziran 2026 öncesine ait olması gerekiyor. Yani de bu kritik bir tarih mükellefler açısından. Başvuruyu da 31 Ağustos 2026 yılına kadar yapması lazım mükelleflerin. Yani dolayısıyla bir kere borcunuzun 5 Haziran'dan önce olması gerekiyor. Buna ilişkin tecil başvurunuzu da 31 Ağustos 2026'ya kadar yapmanız gerekiyor. Peki biraz önce bilanço usulü işletmelerden bahsettim. Bunun dışında şahsi borçlarınız varsa, idari para cezası gibi, başka borçlar gibi, bunlar için de internet üzerinden muhtemelen Gelir Dersi Başkanlığımızın sitesi üzerinden otomatik bir sistem üzerinden başvuruların alacağı burada belirtilmiş. Önemli noktalardan birisi özel tüketim vergisi bu kapsamda değil, geçici vergi 2026'ya ilişkin geçici vergi bu kapsamda değil. Yani bu borçlarınızı tecil ettirme şansınız yok. Eğer katma değer vergisi borcunuzda tecil edecekseniz orada artık 36, 48 veya 72 değil, sadece 12 taksitle taksitlendirme şansınız var. Bu da mükellefler açısından kritik konulardan birisi. Dolayısıyla mükelleflerin aklı şöyle bir şey de olabilir. Tecil zaten uzun yıllardır 6183 sayılı kanun içerisinde olan ve birçok mükellefin uyguladığı bir yöntemdi. Benim tecilim var. Şimdi yeni düzenleme geçti. Benim durumum ne olacaktı diyebilir mükelleflerimiz. Orada da şöyle bir açıklama var. Eğer önceden gelen bir teciliniz varsa ve tecil şartlarını ihlal etmediyseniz, ödemelerinizi düzgün yapıyorsanız, faiz otomatik olarak bu tebliğ tarihinden itibaren otomatik olarak 29'a düşürülecek. Orada herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Ama tecil taksitlerinizi arttırmak istiyorsanız, ki bahsettiğim gibi önceden sadece 36'ydı. Verilen en fazla taksit 36'ydı. Diyelim ki bunu 72'ye çıkartmak istiyorsunuz. Likitte oranınız da buna uygun. O takdirde de bir başvuru yapmanız gerekiyor mükellefler olarak. Daha uzun taksit sürelerinden yararlanmak için. Kritik konulardan bir diğeri de tecilin ihlal edilmemesi gerekiyor. Tecil ihlal edilmezse ve borcun %10'u ödenirse, ki mükellefler açısından bu kritik bir şey. Neden? Tecil sonucunda mesela diyelim bir kamu ihalesine gireceksiniz, sizden bir borcu yoktur kağıdı istenir halde. Onun için de borcun en az %10'unun ödenmiş olması gerekiyor ki tecile konu borcunuz o borcu yoktur gibi veya benzeri evrakların içerisinde bir borç olarak görünmesin. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımız hem yayınladığı bu tebliğ ile hem meclisten geçtiğimiz günlerde geçen kritik vergi paketiyle birlikte aslında bu dönem kesinleşmiş kamu alacakları için bir yapılandırma beklentisinin olmaması gerektiğini altını kalın çizgilerle çizmiş oldu Hande. Evet. Mükelleflerin önüne daha esnek, daha uzun vadeli, daha yüksek, daha düşük faizli bir imkan sundu. Ama dediğim gibi mükelleflerimiz şunu unutmasınlar, otomatik olarak 72 ay taksit yok. Orada likitte oranınız, yani bilanço esasına göre defter tutuyorsanız likitte oranınız kritik olacak. Likitte oranınız neyse vergi dairesi müdürlüklerimiz de size ona göre 36, 48 veya 72 ay tecil yapma imkanına kavuşacaklar anda.
1: Peki Emrah, teşekkür ederim. Bu da bu şekliyle netleşmiş oldu aslında baktığın zaman. Şimdi evet. İsmail Bey, biraz önce bu prim borçlarının taksitlendirmesi konusunu konuşurken biz bir izleyicimiz sevgili Hüseyin Erbil bir soru sormuş, onu yönelteyim önce size. Doğum borçlanmasına taksitlendirme var mı diye soruyor.
2: Yok, maalesef yok ya. Yani o tek seferde ödeniyor.
1: Evet.
2: Ödediğim müracaat hep 495 lira hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam günlük itibariyle. 3 çocuğa kadar 2 yıl süreyle borçlanabiliyor. Sigortalı olması gerekiyor. Borçlanmadan önceki tarihte mutlaka bir sigortalı olacak. Ve çalışmadığı süreyi borçlanabiliyor. Yani full çalıştınız yine borçlanamıyorsunuz. Hı hı. Böyle taksitlendirme yok. Burada tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde bir ödeme istiyor diye söyleyebilirim.
1: Peki. Şimdi mali tatil geliyor. Bu durumda bu SGK bildirim ve yükümlülükler tarafı nasıl etkilenir? Bu konuda var mı uyarılarınız, notlarınız?
2: Evet evet. Tarihe baktım, evet. Mali tatil yaklaşıyor. Yani 1 Temmuz'da mali tatil var. Mali tatil gelince SGK'yı da etkiliyor tabii. Mali müşavirlerin hani burada biraz daha elini rahatlatıyor. Tatil boyunca işte bildirimlerle ilgili, SGK bildirimleriyle ilgili bir askıya alınma durumu söz konusu. Aynısı vergi için de geçerlidir. Şimdi tabii burada 1 ile 20'si arasında, yani 1 Temmuz ve 20 Temmuz tatil. Burada mali tatilden 7 gün sonra ya kadar bildirimler verilebiliyor. Yani burada bir SGK bildirimi varsa, mesela diyelim ki nedir bu? Müfettişler ya da denetmenler size bir tebligat gönderdi. Bunu 15 gün içinde siz işte defter ve kayıt ve belgeleri ibraz edeceksiniz. Bu süreyi mesela bu uzatıyor. bu mali tatil içinde bu son günü geliyorsa, yani 1 ile 20'si arasında geliyorsa, artık siz bunu 27'sinde de verebileceğiniz anlamına geliyor bu. Yani bu yükümlülüğünüz 7 gün, yani 21 ile 20'si arasında, diyelim ki 5'inde son günüydü, 5 Temmuz'du. 27'sinde bu belgeleri teslim etmeniz, süresinde teslim etmeniz anlamına geliyor. Yine aynı şekilde bir de şöyle bir şey var. 20'si ile 21 ile 25'i arasına gelmişse eğer, 5 gün içinde bir yükümlülük, SGK yükümlülüğü varsa bildirmeniz gereken, bunun da son tarihi 25'i oluyor. 25'i cumartesine denk geldiği için de hafta sonuna gelenler pazartesi son tarih olduğu için burada da yine 27'sinde neticeleniyor. Ayık ve prim hizmet belgeleriyle ilgili çok burada sıkıntılı bir durum cereyan etmiyor. Yani onlar zaten süresinde bildirilmiş oluyor Temmuz'a itibariyle. Yani biri 20'si arasında olan yükümlülükler 27'si. 21'i 25'i arasındakiler de yine bu sene için 27'sinde ne kadar bildirilmesi yeterli. Yine diğer taraftan bu mali tatilin etkilemeyeceği bildirimler var. Bunları unutmamamız gerekiyor. Mesela burada da iş kazası meslek hastalığı olduğu zaman mesela bunu bildirmeniz gerekiyor muhakkak. İşte 3 gün içinde bildiriyorsunuz, onu bildirirken 3 iş gününde mutlaka 3 iş gününü takip eden bunu mutlaka bildirmeniz lazım. Yani mali tatilde de olsa bildiriyorsunuz. Çalışmazlık bildirimleri var, istirahat raporlusunuz, bunu yine işte 5 günlük süreler var, bunu muhakkak bildirmeniz gerekiyor. Yani bunu mali tatil diye erteleyemiyorsunuz. Yine işte toplu işten çıkarmayla ilgili süreler var, bildirim süreleri. Burada da yine aynı şekilde bildirmeniz gerekiyor. Yani mali tatilde biraz kolaylık var, geç bildirim var müşavirler açısından. Ama bazı durumlarda da özellikle iş kazası gibi durumlarda ise mutlaka bildirmek gerekiyor. Mali tatilin sonunu ya da verilen opsiyonu kullanmamak gerekiyor diyebilirim.
1: Peki. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Öncelikli yayın.

0: Κυρίλικο πατά.
1: Άντυση, άντυα.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. İsmail Sevinç ve Emir Hakkın'la birlikteyiz. Beyler, Dünya Kupası'nı takip ediyor musunuz?
2: Ben etmeye çalışıyorum, evet.
1: Öyle yani mi? Böyle... Yarın sabah 6'da maçımız var. İlk kalkıp izleyecek misiniz İsmail Bey?
2: Ya mutlaka mutlaka.
1: Valla.
2: Tabii tabii.
1: Bravo sana.
2: Yani sabah yola da çıkacağım ama izleyeceğim ilk yarısını, ondan sonra.
1: Valla havalimanlarında falan böyle dev ekranlar kurmuşlar maçı takip etsinler diye. Bence beklerken güzel bir etkinlik olabilir. Emrah, sen takip edebiliyor musun?
3: Ya bizim maçları izlemeye çalışıyorum Hande genelde. Yani diğerlerine çok vakit olmuyor genelde. Saatleri ya, de bir garip biliyorsun.
1: Evet ya, gerçekten çok garip yani. Ben de izlemek istiyorum mesela ama benim cumartesi sabahı saat 6'da hiç kalkasım olmuyor yani. Ya da geçen hafta da pazardı ya. Hani çok acayip bir de.
2: Biz de denk gelince zaten ya böyle özel. Ama milli takım tabii mutlaka izleniyor yani.
1: Peki, ilk maç biraz hayal kırıklığı oldu ama bu sefer galiba iyi olacak. Paraguay'la değil mi karşılaşıyor Türk evet. milli takımı.
2: Evet.
1: Bol şanslar dileyelim valla. Sabah kalkacak olanlara da kolay gelsin.
2: Çok erken sayılmaz. Evet,
1: evet yani aslında çok çok kötü değil ama yine
2: İstanbul'da mesai saati.

0: olan biri için
1: Evet,
0: alışık
1: hafta içi
0: olabilir
1: öyle.
0: herhalde.
1: Peki. Şimdi Emrah'cığım, yine bütçe rakamlarına bakalım. Bu hafta
0: Evet.
1: Ocak, Mayıs bütçe sonuçları belli oldu. Yine tabii çok dikkat çekici olan faiz giderlerimiz. Nedir son tablo? Bir de tabii vergi gelirleri tarafında gidişat nasıl? Onu da merak ediyoruz. Çünkü oradaki gidişat bizim cebimiz açısından önemli. Orası işler iyi değilse
0: Mutlaka.
1: yeni bir şeyler olur mu diye korkuyoruz doğrusu.
0: Çok haklı bir korku Hande bu. Ben önce şeyle ilgili birkaç kelime söyleyeyim, yoksa benim meslektaşlarım beni topa tutarlar bu mali tatille ilgili. Mali
1: Ha
0: tatil
1: evet tabii.
0: gerçekten, evet, yani serbest meslek mensupları için gerçekten bir mali tatil var mı yok mu ben çok emin değilim. Mali tatil kime yarıyor onu da ondan da çok emin değilim. Çünkü mali tatil sonrasında o ertelenen beyannamelerin hepsi çok kısa süre içerisinde verilmek zorunda kalıyor. Ayrıca bir inceleme varsa inceleme devam ediyor mali tatil süresince, vergi incelemesi. Dolayısıyla mali tatilinde aslında adli tatil gibi daha sağlam temeller üzerine oturan ve gerçekten meslek mensuplarının dinlenmesini sağlayacak bir model kurgulanması lazım. Mesela o ertelenen beyannamelerin hepsi niye bir sonraki ay beyannameyle birleştirilip verilemiyor Türkiye'de? Bunları merak ediyorum. Onu söyleyeyim. Önemli bir devrim olarak getirilmişti mali tatil bizim mevzuatımız, ama emin olun ki hiçbir meslek mensubunun mali tatille alakalı bir dinlenme fırsatı bulduğunu ben zannetmiyorum. Onu da bir not etmiş olayım Hande.
1: Peki.
0: Bütçe gerçekten yılın özellikle ilk 3 ayında oldukça iyi gidiyordu Hande. Ancak tabii faiz giderleri özellikle enflasyonla endeksli olduğu için faiz giderlerinin çoğu bu dönem özellikle Ocak-Mayıs döneminde ciddi bir faiz gideriyle karşı karşıya kalmış durumda aslında bütçemiz. Bu anlamda baktığımız zaman bu dönem planladığımız bizim faiz giderleri yıl sonu itibariyle 2,7 trilyon lira. Ama Ocak-Mayıs dönemi itibariyle 1 trilyon 262 milyar TL'lik faiz giderinin, yani aslında planladığımız rakamın yaklaşık %51, %52'sini daha yılın yarısı gelmeden gerçekleştirmiş durumdayız ki enflasyonda hedeflediğimiz rakamlara kısa süre içerisinde ulaşmazsak bu sene 2,7 trilyonluk faiz gideri hedefimizin birazcık sapacağını söylememiz de mümkün olabilir. Bütçe giderleri açısından bakarsak gerçekten bütçe giderleri tarafında planladığımız bütçe giderlerinin %38,6'sını yapmışız. Bu oldukça iyi. Yani orada bir disiplin yaratmaya sağladığımızı söyleyebiliriz. Vergi gelirleri tarafında da performansın birazcık daha yavaşlamaya başladığı görülüyor Hande. Bu dikkat çekici bir şey bizim açımızdan. %38,3'lük kısmını yapmışız vergi gelirlerimizin. Aşağı yukarı geçen senenin aynı dönemine göre de %32,4 artmış vergi gelirlerimiz. Birazcık enflasyonun gerisinde kalmış gibi. Birazcık daha ayrıntılarına bakarsak aslında temel hastalıklar neler onları görebiliyoruz birazcık ekonomik anlamda. Vergi gelirlerimiz arasında bizim için biliyorsun özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi ne yazık ki vergi gelirlerimizin çok büyük bölümünü finanse eden iki tane vergi. Katma değer vergisinin iki tane bacağı var. Bir dahilde aldığımız, yani içerideki işlem ve mal hareketleri üzerinden aldığımız katma değer vergisi, bir de ithalde aldığımız katma değer vergisi. Özel tüketim vergisinde dört tane listesi var. İşte bunun içinde akaryakıt ürünleri de var, tütün ürünleri de var, dayanıklı tüketim ürünleri de var. Dolayısıyla özel tüketim vergisi ve KDV'deki her değişiklik bizim bütçe vergi gelirlerimize, dolayısıyla bütçe genel toplam gelirlerimize ciddi yansımaları olan kalemler karşımıza çıkartıyor. Katma değer vergisine baktığımız zaman dahilde alınan katma değer vergisi bu dönem %26,9 artmış. Bu da o enflasyonun oldukça gerisinde kalmış. Planladığımız katma değer vergisi gelirinin bu sene için planladığımız rakam da 1 trilyon 950 milyar TL. Sadece %37'sini yapmış durumdayız yılın ilk 5 ayı itibariyle. Dolayısıyla katma değer vergisi, özellikle dahilde alınan katma değer vergisi tarafına bakarsak iç ekonomideki dinamizmin birazcık yavaşladığını söyleyebiliriz. Tabii bu enflasyon açısından aslında kötü bir haber değil. Enflasyon açısından biliyorsun iç ekonominin soğutulması önemli mevzulardan birisidir. O anlamda olumlu bir işaret, ama bütçe vergi gelirleri açısından, dolayısıyla da toplam vergi gelirleri, toplam bütçe gelirleri açısından tehlike çanları çalan düzenleme konulardan birisi bu. Özel tüketim vergisine geldiğimiz zaman özel tüketim vergisindeki tablo birazcık daha vahim. Neden? Çünkü Körfez'deki kriz dolayısıyla biz eşel mobil sistemi uyguluyoruz şu an. Tabii oradaki sıkıntı çok şükür ki erkenden çözümlenecek gibi görünüyor şu an Amerika ve İran arasındaki anlaşmayla. Ancak oradaki eşel mobil uyguladığımız dönemdeki bütçede yarattığımız ÖTV hasarı oldukça ciddi bir rakama ulaşmış durumda, onu söyleyebiliriz.

bu sene içinde 2,5 trilyon özel tüketim vergisi toplamayı bekliyoruz. Bütün mallardan bahsediyorum tabii, sadece akaryakıt ürünlerinden değil. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle toplamayı planladığımız özel tüketim vergisinin sadece %29,7'sini toplamışız. Geçen seneye göre de ÖTV'deki artış %10,6'da kalmış. Yani ÖTV'deki performans düşüşü katma değer vergisinden daha dikkatli.

0: üretim ve ihracat tarafında da ciddi bir yavaşlama işareti olarak algılayabiliriz ithalde alınan KDV'deki düşüşü. Orada da bu sene 2 trilyon 92 milyar TL'lik bir dahilde alınan KDV tahsilatı bekliyoruz. Ama henüz 813 milyar TL'sini toplamışız. Bu da aşağı yukarı %38,9'una geliyor hedeflediğimiz rakamın. Dolayısıyla %28,4'lük bir artış da o kanalda var. Bu anlamda baktığımız zaman tabii bütçenin bir vergi geliri ihtiyacı içerisine gireceğini net bir şekilde görüyoruz Hande. Şu biraz önce bahsettiğimiz tecil uygulaması o anlamda bir olumlu etki yaratabilir tabii bütçenin üzerine. Çünkü ilk taksitler Eylül ayı itibariyle ödenmeye başlanacak. Bu bir. İkinci kalem biliyorsun bir varlık barışı uygulamasını başlatıyoruz biz. Bahsettiğimiz vergi paketinin içerisinde varlık barışı da vardı. Varlık barışı için öngörülen bir %5'lik vergi de var. Onun da bütçeye mutlaka bu sene için kısmen yansıması olacaktır. Ama yine de eğer faiz giderlerindeki artışı dizginleyemezsek enflasyon dolayısıyla bütçenin başka vergi gelirlerine de ihtiyacı olacağını şimdiden söylemek mümkün. Tabii o noktada da tekrar dolaylı vergilere ilişkin bir düzenleme yoluna gidersek dolaylı vergilerin biliyorsun çarpan mekanizması üzerinden bir enflasyon etkisi de var. Hem enflasyonu bozucu hem de sosyal refaha daha kötüye götürücü etkileri var dolaylı vergilerin. Dolayısıyla o gelir ihtiyacı için dolaylı vergilere başvuracak olursak önümüzdeki dönemde bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama Ocak-Mayıs dönemi rakamları bize yeni bir gelir ihtiyacının özellikle yılın son çeyreğinde karşımıza çıkabileceğini söylüyor Hande. Dediğim gibi tecil düzenlemesinden ve varlık barışından gelecek rakamlarda bunun için önemli belirleyiciler olacaklar.
1: Orada bir beklenti var mı Emrah?
0: Ne anlamda?
1: Yani ne kadarlık bir gelir beklentisi anlamında soruyorum. Yani
0: Şöyle söyleyeyim, önceki varlık barışlarında gerçekten ciddi bir kaynak toplanmıştı. Gelir Dairesi Başkanlığı buna ilişkin rakamları bazı varlık barışları için açıkladı. Tecil tarafında çok bilmiyoruz. Orada mükelleflerin tabii bu imkana ne kadar başvuracakları önemli. Bir de dediğim gibi otomatik bir hak vermiyor. İsmail en başta söyledi ya bir yapılandırma olsaydı bütün mükelleflere eşit şartlarda eşit faiz eşit taksit imkanıyla yapılandırma imkanı veriyordu. Ama burada mükelleflerin likidite oranı zorda kalma durumları daha
1: Evet.
0: doğrusu önemli. Varlık barışı kısmında da çok önemli parametreler var tabii Türkiye açısından. O getirilecek varlıkla ilgili dediğim gibi bu sefer daha katı çizgiler çizilmiş durumda. Yani getirdiğiniz diyelim 1 milyon euroluk tutar sizi her türlü 1 milyon euroluk vergisel riskten de kurtarmıyor. Hani de izleyicilerimizde böyle bir yanlış anlama da olabilir onu söyleyelim. Diyelim siz kayıt dışı bir 1 milyon TL, kayıt dışı dediğim resmi defter ve belgelerinizde kaydetmediğiniz bir 1 milyon euroyu gittiniz beyan ettiniz %5'lik vergiyi de ödediniz. O 1 milyon euronun kaynağını teşkil eden vergisel işlem dışında diyelim bir kira geliriniz vardı ve beyan ettiniz. Onun dışında başka vergisel işlemlerde de sizi korumayacak artık. Yani ben 1 milyon liralık bir sigorta aldım. Hangi vergisel problemi yaşasam onu gösteririm, geri kalanını öderim gibi de düşünmemesi gerekiyor mükelleflerin. Dolayısıyla daha katı şartları belirlenmiş. Daha sıkı şekilde denetleyecek bir varlık barışı var. Önceki varlık barışlarından birazcık daha düşük bir maddi etkisi olacağını bekliyorum ben açıkçası öyle söyleyeyim.
1: Anladım. Peki. Şimdi İsmail Bey, yine dönelim SGK tarafına ve maaşlar tarafına. Çok sorular
2: Evet,
1: soruluyor. Sizin de
2: doğru.
1: her hafta illaki bir noktada gündeminizde oluyor. Şimdi bu yüksek maaş, yüksek aylık buradaki korelasyonun olmadığını aslında çok kereler konuştuk maalesef. Yani biraz mantığa aykırı bir durummuş gibi görünüyor ama bazı teknik cevapları da var bunun. Yine bir bakalım istiyorum. Primleri tavandan en üst düzeyden ödemek maaşı ne kadar etkiliyor? Ve yüksek aylık alanlar acaba iyi bir emeklilik sahibi olabiliyorlar mı? Şöyle detaylarıyla bize bir anlatın, bir kafamıza yerleştirelim bu işin yeni durumunu diyeyim.
2: Evet, tabii birçok versiyon olduğu için konuşmak gerekiyor. Herkesin durumu ayrı.
1: Evet.
2: Yani her ilaç herkese şifa vermiyor ya da tedavi etmiyor diyebiliriz. Ama bir geneli var bu işin yani bir genel bir usulü var. Biraz önce bir de bir şey düzelteyim. 495 lira demiştim. Doğum borçlanmasına bir
1: Evet.
2: arkadaşım demiş. Evet 495 diğerleri ama doğumu artırmamışlardı. Doğru %32'de kaldı o prim esas kazancın alt sınırının. Yani 352 bin lira günlük. Diğerleri 495. Orada hani seyircimiz çarpıp

0: bölerse
1: Tamam.
0: 720 gün borçlansa işte 253 bin lira falan ödeyecek yani 2 yıl yaparsa bu işi. Orada küçük bir düzeltme yapalım şey olmasın.
1: Tamam.
0: Yanlış bir hesaplama yapmasın. 495 diğer borçlanmalar için geçerli. Şimdi tabii bu hesaplamaları yaparken işte ne diyoruz? Ya acaba bir de tavandan ödeyen bir grup var. Seyircilerimiz arasında da çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl 297 bin lira brüt ücret alıyor ya da bunun üzerinde alıyor. 300 bin lira alıyor, 400 bin lira alıyor. Var mı? Var. Şimdi bunların brüt ücretleri böyleyken acaba maaşlarımızı ne kadar etkiliyor bu diye sorular da geliyor zaman zaman. Tabii şöyle, mesela ben şunu hesapladım. 2000 yılında işe girmiş bir EYT'li olmayan bir çalışan işte 25 yıl çalışsa 9000 gün çalışsa ve tavandan ödese yani o zamanın tavanından ödese yalnız tavan hep 7,5 değildi onu da söyleyeyim yani 2000 yılından itibaren kademeli olarak 7,5'a çıktı ama hep tavandan gitmiş olsa şu anda alacağı maaş yaklaşık 81 bin lira 81 bin lira. Ama şu sesi ben duyar gibi oluyorum. Ya ben tavandan ödedim, evet 30 yıl ödedim. Ben 100 bin lira alıyorum. Evet siz 100 bin lira alıyorsunuz. Siz o şanslılardansınız. Hangi şanslılardansınız? Seçilmişlerdensiniz. Yani nasıl? Mesela 2024'te aylık bağlatanlardansınız. Mesela onlar %30 fazla aldı ya mesela. Yani şu an belki onlar 100 bin lira alıyor. 2026 şu anki rakamlarla hesapladığımızda 81 bin lira. Ama aynı koşullarda 2024'te aylık bağlatan biri şu an 100 bin lira aylık alıyordur yani. Bunun üzerine de çıkıyordur. Yani ama şu anda aylık bağlatacak. Ne kadar ters değil mi? Yani
1: Çok.
0: şöyle ne kadar ters. Aynı 30 yıl çalışmış. Birine diyorum ki şu an hesapladığımda 80 bin lira çıkıyor senin aylığın diyorum. Oysa biri diyor ki hayır benimki 100 bin lira. Evet seninki 100 bin lira çünkü sen doğru zamanda emekli oldun diyorum. Yani doğru zaman neydi yani? Doğru zaman neydi? İşte bizim söylediğimiz zaman doğru zamandı. Ya böyle bir şey olmaması lazım. Kişi ne kadar çok çalışsa o kadar karşılığını alması lazım. Şu an 81 bin lira bunun karşılığı. Daha önce 100 bin liraydı. Şimdi diğer taraftan 9 katına çıktı biliyorsunuz tavan. Tavan yükseldi. Bu tavandan ödeyenler açısından bir avantaj oluşturdu. Yani 7,5 kattan 9 kata 1,5 kat daha arttı. Emekli maaşları yükseldi. Oradaki artışı hesapladım. Yani bu tavanı biz hep 9 katı uygulasaydık 2000 yılından itibaren 9 katı gitseydik şu anda 115 bin lira alacaktı o 80 bin lira alan. Yani o makas yani yıllık neredeyse tavandan ödemek 7,5 ile 9 yani 1500 lira falan maaşını arttırmış oluyor orada. Tabii bir etkisi olduğunu görüyoruz bunun. Yani tavan yükseldikçe emekli maaşlarını artırıyor. Ama bu kişilerin tabii brütleri de oldukça yüksek. Yani 300 bin liraların karşılığında 115 bin liralardan bahsediyoruz. Ayda 100 bin liralarda bir prim ödemesinden bahsediyoruz her ay için burada. Burada da önemli miktarda bir ödeme var. Ama şunu karıştırmayalım. Alt düzeyde bu böyle o gerçekleşmiyor. Yani siz asgari ücret alıyorsanız tekrar hatırlatalım. Asgari ücretin iki katı da alıyorsanız, 2000 yılında işe başladıysanız aynı maaş alıyorsunuz. İşte benim itiraz ettiğim çoğu zaman bu oluyor. Ya biz alt sınır emekli aylığıyla oynuyoruz, asgari emekli aylığını artırıyoruz ama aslında bizim haksızlık yaptığımız grup asgarinin üzerinde aylık alan geniş bir kesim. Biz doğru biraz artırdıkça herkesi eşit seviyeye getirdiğimizi getiriyoruz ama adaletli olmuyor bu da. Yani prim ödemesinin karşılığını almıyor. Yani asgari ücretle ödeyen işte şu anda 28 bin net düşünün. Bunun iki katı kadar ödeyenle aynı aylığı 20 bin liraya alıyor. Ancak aylıklarda yani sigorta primine esas kazanç dediğimiz ücretler biraz yükselmeye başladıkça bakın 80 bin liraya çıkıyor. İşte böyle devam ederse 100 bin liraya çıkıyor. Yani bu 9 katla devam ettiği takdirde 100 binlerin üzerine çıkıyor. Ama bir grup var ki bu grup ağırlıklı olarak yani neredeyse toplumun %70'i bu bantta. Bunlar genelde aynı maaşlara yakın maaşlara takıldığını söyleyebilirim. Kısaca böyle geçeyim. Başka bir
1: Peki.
0: zaman yine başka bir konuyu
1: Tekrar illaki
0: konuşuruz.
1: konuşacağız
0: Olacak ya yani,
1: herhalde.
0: burada olacak. Evet burada
1: Evet.
0: olacak.
1: Peki son olarak son soru, süremiz azalıyor. Yurt dışından getirilen gelirle ilgili yine Emrah, gerçek kişilere dair getirilen ve Türkiye'ye mükellef olmak şartıyla yurt dışından elde edilen kazancın bu 20 yıl vergiden istisna eden yeni düzenleme. Bunun satır aralarında neler var? Biraz önce biraz bahsettin ama biraz daha detaylı bitirmeden konuşalım bence.
2: Hande, bir kere aslında çok karıştırılan bir kavram bu. Varlık barışı ile bu farklı. Bu bizim mevzuatımıza ilk kez giren bir düzenleme. Bizden
1: bak
2: önce
1: ben de karıştırdım getirdim. Görüyor musun?
2: Olabilir. Çok normal. Çok normal çünkü mevzuatımıza çok yeni girdi ve varlık barışına da çok benziyor.
1: Evet, Hande. Evet.
2: Evet ama şöyle bir farkı var. Bu bizim mevzuatımıza bir kere ilk kez girdi. Gene biraz önce bahsettiğimiz o meşhur vergi paketi ki 7582 sayılı kanun olarak hayatımıza girdi. Bu bahsettiğimiz tecil, nitelikli hizmet merkezi, evet, varlık barışı hepsi bu kanunla girdi hayatımıza. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz istisna aslında birçok Avrupa ülkesinde geçtiğimiz dönemlerde İtalya'da, İngiltere'de, hatta Yunanistan'da uygulanan bir şeydi. Türkiye bugüne kadar bunu uygulamamıştı. Varlık barışından farkı şu aslında. Burada aranan şey bir kere Türkiye'de bir ikametgahı olmayan veya Türkiye'de mükellef olmayan birisinin Türkiye'ye gelerek bu istisnadan yararlanması mümkün halinde. Yani sonuçta Türkiye'de eğer bir ikametgahınız varsa ve Türkiye'de vergi mükellefiyseniz dolayısıyla bu istisnadan zaten yararlanamıyorsunuz. Bir kere varlık barışıyla oradan bir ayrılıyor. İkincisi, varlık barışı aslında sizin birazcık geçmişinize bakan bir mevzuat. Yani geçmişinizde kayıt ve belgelerinizde göstermediğiniz bir geliri belli bir vergiyle beyan edip normal vergi hayatınıza, ekonomik hayatınıza sokuyorsunuz. Oysa ki bu istisna sizin gelecekte elde edeceğiniz gelirlere yönelik bir istisna. Ne diyor bu? Türkiye'de yerleşik olmama şartını söyledim. Türkiye'de vergi mükellefi olmama şartını söyledim. Bu kişiler Türkiye'ye geldikleri takdirde yurt dışındaki kazanç ve iratları üzerinden 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyecekler. Burada da gene bir yanlış anlama var Hande. Sanki şöyle varsayılıyor. Bir paranız var ve Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'de bazı yatırımlar yapıyorsunuz. Diyelim ki bir fabrika binası satın alıp orayı kiraya veriyorsunuz. Bundan da 20 yıl vergi vermeyecek. Türk vatandaşlarıyla niye yabancıları böyle ayırıyoruz? Veya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına niye böyle bir istisna tanıyoruz? Ya hayır, Türkiye'den elde ettiğiniz bütün gelirler vergiye tabi olacak. Bu istisnanın şartı yurt dışından elde ettiğiniz gelirler için Türkiye'nin bir vergi istememesi. Dolayısıyla orada da bir ayrım var. Birazcık da onun da altını çizmek istedim. Çünkü kamuoyunda bu istisna ile ilgili ciddi bir kafa karışıklığı olduğu için aslında bugün konuşmamızın yararlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla istisna sadece yurt dışında elde ettiğiniz gelirlere yönelik. Yani yurt dışında diyelim Fransa'da yaşıyorsunuz. Fransa'daki vergi rejimini beğenmiyorsunuz. Fransa dışında da bazı gelirleriniz var. Türkiye'ye gelip vergi mükellefi olursanız ne Fransa'daki ne başka bir ülkedeki vergi gelirlerinizle ilgili Türkiye herhangi bir sizden gelirlerinizle ilgili Türkiye herhangi bir vergi talep etmeyecek. Dolayısıyla varlık barışıyla veya piyasadaki yanlış anlamalarla ilgili aralarda böyle bir farklılık var. Bir kere şunu da söyleyelim, çeşitli ülkelerde modeller var dedik. Türkiye'nin getirdiği model şu ana kadar görülmüş olanlarının en genişlerinden birisi, onu söyleyeyim. Çünkü diğer modellerde bazen sabit bir vergi, bazen çok küçük oranlı bir vergi de oluyor. Ama Türkiye bu istisnayı 20 yıl boyunca hiç vergi almadan uygulayacağını söylüyor. Tabii ne kadar bu anlamda yatırım çekebilirsek bizim için o kadar faydalı. Ama dediğim gibi varlık barışıyla karıştırmamız lazım. Bu kişiler Türkiye'de yaptıkları yatırımlar dolayısıyla her hal ve şartta vergi ödeyecekler. Bu istisna sadece yurt dışından elde ettikleri gelirlere yönelik ve 20 yılla sınırlı. O 20 yıldan sonra da dolayısıyla bu istisna hayatlarından çıkmış ve gitmiş olacak. Onun altını çizmek istedim. Önemli bir teşvik. Umarım önemli bir kaynağı ülkemize çeker. Biz tasarruf açığı olan, kısmen döviz açığı da yaşayan bir ülkeyiz. O anlamda eğer hem Türkiye'de yaşamayan, Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşları için hem de yurt dışında olan yabancılar ve Türkiye'ye yerleşmeyi düşünen yabancılar için oldukça önemli bir fırsat yarattığını söyleyebiliriz sanki. Evet. Umarım Hazine ve Maliye Bakanlığımızın planladığı kadar ciddi bir etkisi olur. Yurt dışında da bunu güzel güzel anlatmamız lazım. Yani bu içerideki kafa, evet, karışıklığı yurt dışında da olacaktır muhtemelen. Güzel güzel anlatmamız lazım.
1: Peki Emrah, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir nokta oldu gerçekten. İsmail Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel bir hafta sonu dilerim. Ekonomik görünümün sonuna geldik. Bitirirken güzel bir röportaj. Bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde yapay zeka çağında finans ve iktisat adı altında bir etkinlik vardı. Bu etkinlik kapsamında da Princeton Üniversitesi'nden Profesör Jianjing Fan bir konuşma yaptı. Bloomberg HT Araştırma Analisti sevgili arkadaşım Elif Canseven de onunla özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajla tamamlıyoruz ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra haftayı küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi Abdurrahman Yıldırım ve Doçent Doktor Derya Hekim'le kapatacağız.
3: Merhabalar, Bloomberg HT Araştırma Ekibi'nden Elif Canseven ben. Bugün Profesör Jianjing Fan ile beraberiz. Princeton Üniversitesi'nden geldi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliğe katıldı. First of all, I would like...
4: Öncelikle sunumunuzun konusu olan büyük dil modelleriyle, yani LLM'lerle başlamak istiyorum. Günümüzde birçok şirket yatırımcılarına oldukça etkileyici hikayeler anlatıyor. Peki LLM'ler, gerçek şirket performansıyla aşırı iyimsel kurumsal anlatılar arasındaki farkı ortaya koymaya yardımcı olabilir mi?
5: Çok teşekkür ederim. Araştırmalarımıza göre LLM'ler aracılığıyla öğrenilebilecek çok büyük miktarda bilgi bulunuyor. Güçlü temellere sahip şirketlerin raporlarında daha tutarlı ve destekleyici göstergeler görülürken, performansı daha zayıf olan şirketlerde çarpıtma sinyalleri daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle sorunuzun kısa cevabı evet. Şirket raporlarında analiz edilebilecek çok değerli ve kapsamlı veriler bulunuyor.
4: Bir diğer sorumsa şu. Yapay zeka gelecekte yatırımcılar ve finansal analistler için durum tespiti, yani due diligence sürecinin standart bir parçası haline gelebilir mi?
5: Teknoloji geliştikçe ve bu alandaki araştırmalar ilerledikçe, LLM'lerin kurumsal anlatıları denetleme konusunda bize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Şirket raporlarında yüzlerce tablo ve açıklama yer alıyor ve bunların tamamını ortalama bir yatırımcının, hatta araştırmacıların bile değerlendirmesi oldukça zor. Daha gelişmiş yapay zeka ajanları geliştirdikçe bu sistemlerin bize büyük ölçüde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde insan katkısına ve değerlendirmesine her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
4: Peki, büyük dil modellerinin zaman zaman hatalı veya gerçeğe aykırı sonuçlar üretebildiği biliniyor. Bu durumda yatırımcılar yapay zeka tarafından üretilen analizlere nasıl güvenebilir?
5: Bu gerçekten çok ilginç bir soru. Evet, bir yönüyle halüsinasyon, ancak yüksek kaliteli veri kullanımı, insan denetimi ve modellerin daha iyi eğitilmesiyle bu risk önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca biz büyük dil modellerini çoğu zaman tek tek şirketleri değerlendirmekten çok daha geniş ve toplu analizler yapmak için kullanıyoruz. Bazı şirketler özelinde hatalar ortaya çıkabilse de genel tabloya baktığımızda büyük dil modelleri oldukça başarılı sonuçlar verir.
4: Bir başka soru da finansal analizle ilgili. Yapay zeka finansal analizi destekleyen bir araç mı olacak, yoksa analitik işlerin önemli bir bölümünün yerini almasını mı bekliyorsunuz?
5: Şu anda ben de büyük dil modellerini kişisel olarak birer asistan gibi kullanıyorum. Bu nedenle analistlerin yaptığı birçok temel ve rutin işin zamanla azalabileceğini düşünüyorum. Ancak günün sonunda yüksek nitelikli analistlere hala ihtiyaç duyacağız. En fazla etkilenecek kesimin daha çok giriş seviyesindeki pozisyonlar olacağını düşünüyorum.
4: Son 2 yılda yapay zeka yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Sizce elde edilmesi beklenen verimlilik artışları ve ekonomik kazanımlar piyasanın bugünkü beklentilerini haklı çıkaracak mı?
5: Bu gerçekten çok iyi bir soru. Tarihe baktığımızda yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin her zaman büyük bir heyecan yarattığını görüyoruz. Yapay zeka konusunda şu anda heyecanın zirvesinde miyiz? Bundan emin değilim. Ancak bildiğim bir şey var ki piyasalar çoğu zaman belirli noktalarda aşırıya kaçar ve sonrasında daha rasyonel seviyelere geri döner. Açıkçası şu anda bir miktar endişeliyim. Çünkü yapay zeka şirketleri arasında oldukça karmaşık ortaklıklar ve anlaşmalar görüyoruz. Geleceğe yönelik vaatler de son derece büyük. Dolayısıyla yüksek risk ve yüksek getiri potansiyelinin bir arada bulunduğu bir dönemdeyiz. Sonucun ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bunu ancak zaman gösterecek.
4: Son olarak dotcom döneminde gördüğümüz tabloya benzer şekilde yapay zeka yatırımlarında da aşırı iyimserlik işaretleri görüyor musunuz?
5: Evet, birçok kişi bu karşılaştırmayı yapıyor ve ben de açıkçası bir miktar endişe duyuyorum. Çünkü mevcut değerlemeler çoğu zaman benim hayal edebileceğim seviyelerin oldukça üzerinde. Belki bazı yatırımcılar geleceğe benim gördüğümden daha iyimser bakıyor. Ben genel olarak daha temkinli ve muhafazakar bir yaklaşım benimserim. Bu nedenle dikkatli olmak gerektiğini

İran'la Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Uluslararası haber ajanslarına göre ateşkes yerel saatle 16 itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. İran'dan gelen açıklamalarda müttefiklerin korunması için her türlü önlemin alınacağı belirtilmişti. ABD tarafından İran'ın limanlarına yönelik aylar süren deniz ablukasının kaldırılmasının ardından İran'ın ham petrol akışı hızla arttı. Bloomberg'in derlediği verilere göre Cuma günü Umman Körfezi'ndeki İran'ın Çabahar Limanı'ndan yaklaşık 14 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip 7 süper tankerin ayrıldığı tespit edildi. Goldman Sachs'a göre sterlinin toparlanması onu başlıca rakipleri arasında en aşırı değerli para birimi haline getirdiği için para biriminin artan baskıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Capital Economics gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Lime Peach, Türkiye ekonomisinin çok daha düşük büyüme oranlarını göreceği bir döneme girdiğini söyledi. Peach, enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'na bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlama imkanı vereceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de 0,2 puan artarak 103,5 oldu.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarını paylaştık. Şimdi de gelin rakamlara bakalım. Haftanın son işlem gününde fiyatlamalar nasıl şekilleniyor hep birlikte görelim. Borsa İstanbul bugünü kayıpla tamamladı. %0,63'lük bir geri çekilmeyle BIST 100'de kapanış seviyesi 14.734 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,14 primli. Euro dolar çaprazında da 1.15'in altındaki seyir sürüyor. An itibariyle 1.1478'den geçiyor. İşlemler %0,17 kadar primi var Euro'nun dolar karşısında. Avrupa borsaları da İtalya tarafı hariç negatif bir gün geçirdi. Gün sonu itibariyle Londra FTSE %0,35, Paris CAC 40'da %0,55, Frankfurt DAX'da %0,16'lık geri çekilmeler vardı. İtalya FTSE MIB ise günü %0,31'lik bir primle tamamladı. ABD tarafı kapalı. Bugün resmi tatil orada. Vadelileri görüyorsunuz şu anda. Tüm endekslerde Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında yön aşağıda. Dow Jones vadelilerde %0,23, Nasdaq tarafında %0,24 ve S&P 500 tarafında da an itibariyle %0,19'luk geri çekilme var. MTI'ye baktığımızda altın ve gümüşte yön aşağıda. Ons altında $4,155.71'den geçiyor işlemler. %1,29'luk bir geri çekilme var. Gümüş tarafında ise $64.90 seviyesini görüyoruz. Orada da %1,17'lik bir geri çekilme var. Kripto para Bitcoin'de seyir yatay negatif. 63.008 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de bir miktar yukarı yönlü hareket görüyoruz. Brent'te yeniden $80'ların üzerine attık. %0,90'lık bir yukarı yönlü hareket var. $80.57'den geçiyor işlemler. NYMEX tarafında da $77.54 seviyesini görüyoruz. Orada da %1,23'lük yukarı yönlü bir hareketle birlikte. Evet, rakamlar böyle. Her zaman olduğu gibi Avrupa'nın notlarını almak üzere önce Londra'ya gidiyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na kulak veriyoruz.
1: Haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle Brent petrolün varilinin $80 çıkmasının etkisiyle enerji hisseleri en iyi performansı gösterdi. Enerji sektörü %1'in üzerinde primle öne çıktı. Diğer yanda en kötü performans madencilik hisseleri cephesindeydi. Burada baktığımız zaman ABD piyasalarının cuma günü tatil olması nedeniyle işlem hacimleri ortalamanın biraz altında kaldı. Aynı zamanda tahvil piyasasında hareketlilik yaşandı cuma günü. İngiltere tarafına bakacak olursak İngiltere'de 10 yıl ve 30 yıl vadeli tahvil faizlerinde 7 bas puana ulaşan bir yükseliş yaşandı. Bir haftanın en yüksek seviyesine tırmandı İngiltere 10 yıllık tahvil faizleri gün içerisinde. Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın Makerfield ara seçimini %55'lik oy oranıyla kazanması parlamentoya dönüş ihtimalini güçlendirdi ve önümüzdeki dönemde Starmer'a karşı yeni bir liderlik yarışının başlayabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu da tahvil piyasasını endişelendiren temel unsur çünkü Burnham'ın önceki açıklamaları İngiltere ekonomisinin tahvil piyasasına ipotekli olduğu yönünde bir açıklaması vardı. Son dönemde ekonomiye ilişkin açıklamalar yapmaktan kaçınıyor olsa da hali hazırda kamu borcu rekor yüksek seviyeye çıkan İngiltere hükümetinin önümüzdeki dönemde daha fazla borçlanmaya gitme ihtimali, daha fazla tahvil ihracı gerçekleştirme ihtimali şu anda piyasayı korkutan temel unsur. OECD'ye göre kamu borcunun gayri safi yurt içi hasıla oranının İngiltere'de 2027 yılı itibariyle %105 seviyesine yükselmesi bekleniyor ve son gelen veriler cuma günü yayınlanan veriler Mayıs ayında rekor faiz faturası sonrası bütçe açığının 23,3 milyar sterlin ile beklentileri oldukça aştığını gözler önüne seriyor.
0: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
2: Evet, sabah saatlerinden itibaren Borsa İstanbul'u yakından ilgilendiren MSCI'nin küresel piyasa erişilebilirlik incelemesine dair konuşmalar yapıyoruz. Burada Türkiye kısmını hem canlı yayınlarımızda gün boyu takip ettiniz hem de özellikle Borsa İstanbul ile ilgili olan kısımlarını zaten önemli sosyal medya ekibimizin katkılarıyla rahatlıkla sosyal medya hesaplarımızda can alıcı kısımlarını bulabilirsiniz. Ama Türkiye haricindeki ülkelerle ilgili ne var? Şimdi burada Endonezya'ya özellikle değinmek gerekiyor ki kabaca son bir yıl içerisinde diyelim Endonezya ile ilgili MSCI'nin bu değişiklikleri önemli rol oynamıştı. Diyor ki MSCI, Endonezya'da hissedarlık yapılarındaki süre gelen şeffaflık eksikliği ve uygun fiyat oluşumunu olumsuz etkileyen koordineli alım satım davranışlarına dair işaretler piyasaya erişilebilirlikle ilgili endişenin ortaya çıkmasına neden oldu ve bu sorunlar uluslararası kurumsal yatırımcıların gerçek serbest dolaşımdaki hisseleri değerlendirme ve portföy oluşturma ile endeks takibi için gözlemlenen piyasa fiyatlarına güvenme yeteneklerini kısıtlıyor diyor. Yani özetle sizin içeride bize sunduğunuz bilgilerle yapılan aksiyon Endonezya'da çok da ne diyelim bize burada bilgiye dayalı olarak hareket etmeye dair bir güven vermiyor. Buna dönük olarak da gerekeni yapın diyor. Başka ülkelerle ilgili ne var? Örneğin Güney Kore'de yetkililerin reform gündemine yönelik sürekli çabalarına rağmen burada otoriteyi biraz övmüşler. Erişilebilirlik sorunları hala çözümsüz durumda. Suudi Arabistan yatırımcı yeterlilik şartı kriterinde iyileşme görüldü ve endeks sağlayıcısı Vietnam'ın sermaye piyasası reform gündeminde de kaydettiği ilerlemeyi vurguladı diyor. Yakından izleyeceğiz diyor. Bir miktar daha en azından Kore'de yapıcı, Güney Kore'de yapıcı olarak bir şeyler yapıldı. Lakin çözüm yok işareti yapılmış, işareti vurgulanmış. Suudi Arabistan'da da iyileşme var ama yeterli değil. Vietnam için de reform gündemindeki ilerlemeyi takdir ediyoruz. Lakin yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu konunun Türkiye'yi de içine alan ya da bu konunun içinde hiç Türkiye'de olmasa önemine biliyorsunuz yine futboldan örnek verelim. Hali hazırda olaylı sahanın ötesindeki gelişmelerine rağmen Dünya Kupası devam ediyor. Biliyorsunuz mesela yeni kurallar geldi. Aslında uluslararası bir takım normlar var. Bu normları koyanlar illa uluslararası kural koyucu ya da tek kural koyucu olmak durumunda değil. Borsaların performansı olumlu ya da olumsuz olsun, buradaki normlara uyumla ilgili olarak ne diyelim, piyasadaki yabancı yatırımcı başta olmak üzere yatırımcıların bir nevi buraya olan mesafesini belirleyen bir takım unsurlar bunlar. Bununla ilgili olarak da özellikle portföy girişleriyle ilgili MSCI biliyorsunuz dikkate alınan bir ne diyelim aktör ve yayınlamış oldukları bu küresel erişilebilirlik incelemesinde de görüşlerini belirtiyorlar ve buraya bakarak aslında birçok da özellikle kurumsal yatırımcı karar alıyor, aksiyon alıyor. Önemli, tüm ülkeler için önemli. Bunun içerisinde ABD vesaire de olabilirdi ki gördünüz. Türkiye, Endonezya ile beraber Suudi Arabistan, Vietnam ve Kore'yi de saydı ki Kore borsasının özellikle son 1-2 yılı olumlu performans anlamında önünde. Bakalım önümüzdeki süreçte burada başka ülkeleri görecek miyiz? İsmi geçen ülkelerle ilgili küresel piyasaları yakından ilgilendiren bu konularla ilgili bundan sonraki gelişmeler neler olacak, izlemeyi sürdüreceğiz biz de.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Her cuma akşamı olduğu gibi haftayı çok sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim de kapatacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek ayrı bir mutluluk Abdurrahman Beyciğim. Gezdiniz, tozdunuz. Oh, mis gibi çiçek kokulu Trabzon diyarında vakit geçirdiniz. Bence artık sapasağlam ve dinç bir şekilde buradasınız diye düşünüyorum.
3: Doğrudur. Dinç evet. Buradayım.
0: Kuvvetli bir performans bekliyorum.
3: Gel dedin, geldik. Bakalım ne soracaksın?
0: Gel diye bir hal oldum ya Derya. Kaç haftadır gel diyorum. Kaldı bir an korktum orada kalacak gelmeyecek diye. Yani çünkü o kadar güzel ki fotoğrafları gösterdi bana. Yıkılıyor yani. Ben olsam benim de gelesim gelmezdi vallahi.
3: Vallahi.
0: Neydi o çiçeklerin adı?
4: Ve üstelik çok...
3: Kumar çiçekleri, zifin çiçekleri.
0: Kumarla zifin çiçekleri Derya, görmen lazım. Sarı ve mor renkli çiçekler. Evet. Bir de mis gibi kokuyorlarmış. Müthiş.
3: Ya madem çiçekten açtım bir iki laf edeyim.
0: Et bari.
3: Karadeniz'de turizmi canlandırmanın en en iyi koşulu o çiçekleri pazarlamak. Üstelik de hani Araplara.
0: Araplara.
3: Evet, Araplar var zaten. Bunun hayatı bir gerçeği. Yani bayağı da konut vesaire almışlar. Dolayısıyla Araplar ya da başkası fark etmez. Ama Karadeniz'in en değerli varlığı bir dünyada tanınan şekliyle folkloru, folklor. Doğayla tam uyum içerisinde bir şey iyi anlatılır ve başarılırsa o da bir turizm varlığı ama asıl bu çiçekler. Yayla tek başına yeterli değil. Yani yayla deyince yaylaya çıkışta hep bu çiçekler sizi karşılar.
0: Müthiş. Müthiş. Gerçekten çok güzel. Yani önce bizim kendi memleketimizde bu kıymeti bilmemiz bence lazım. Araplardan önce.
3: Yok.
0: Yani gerçekten.
3: Turizm çünkü sezonunu uzatmak için de çok tabii, gerekli. Tabii. Yani Mayıs, Nisan ortasında başlıyor. Haziran ortasına kadar sürüyor. 2 ay.
0: Nefis. Derya'cığım sen bir şey söylüyordun biraz önce.
4: Evet, biz yayın öncesinde konuştuk. Abdurrahman Bey'le üstelik çok da ucuzmuş. Bir de
0: öyle mi? Bak bu önemli.
4: Çok da meyveli sebzenin evet bol olduğu. O yüzden hani gerçekten hani İstanbul'da hissedilen enflasyonla Anadolu'da hissedilen enflasyonun farklı olmasının işte en canlı kanıtlarından bir tanesi diyebiliriz aslında.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Şimdi bu akşam içeriğiyle başlamak istiyorum. Biraz önce Çağlar anlattı MSCI tarafından düşülen bilgi notunu. İçeriği değil o dışarıda tarafı biraz tamamlamak üzere. Çünkü sadece Türkiye veya Endonezya konu değildi. Başka ülkelere de vardı ama biz içerideki durumu konuşalım istiyorum. Abdurrahman Bey, özellikle sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi şöyle kısacık ben bir not düşeyim, hatırlayalım gün içerisinde kaçıranlar için. Türkiye'nin MSCI bilgi akış notunu düşürdü. Açığa satış yasağına ilişkin özellikle eleştirilerde bulundu. Şöyle deniyor Türkiye için: 2 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul Türkiye piyasasında işlem gören tüm menkul kıymetler için piyasa genelinde açığa satış yasağını yeniden yürürlüğe koymuştur. Bu yasak birçok kez uzatılmıştır. Kurallardaki sık değişiklikler ve kısıtlamaların sürekli olarak getirilmesi iyi işleyen bir açığa satış çerçevesinin arzu edilen bir özelliği değildir diyor. MSCI şeffaflığın azalması, fiyat oluşumunun zorlaşması ve şirketlere dair verilen uluslararası standart

0: da yeterince zamanında açıklanmaması durumunda bilgilerin, verilerin hisselerin akış kriterini düşürebiliyor. Hatta o bilgilerin İngilizce olarak veya işte uluslararası standartlarda biraz önce söylediğim gibi açıklanmasını. Şimdi tabii birazdan konuşacağız bu program içerisinde. İşte bu Orta Doğu'daki karışıklık sönümlenirken bizim aslında hevesimiz, umudumuz ne? Yatırımcının tekrar gözünü Türkiye'ye çevirmesi. Borsa tarafı uzun zamandır bu iyileşmeyi bekliyor. Ve enflasyon programında da sekteye uğradığımız o dönemi hızla kapatacağımıza dair böyle bir hevesimiz de var. Hal böyleyken MSCI'den gelen bu bilgi akış notu düşürülmesi ne anlam ifade ediyor? Bunun ötesinde başka sonuçlarda görebilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz Abdurrahman Bey?
1: Valla hayırlı bir gelişme.
0: Hayırlı.
1: Türkiye piyasası için atılması gereken, yapılması gerekenleri tetiklediği için çok hayırlı bir gelişme. Sermaye piyasası kurulunda bir süre önce başkan değişti. Hı hı. Yeni bir başkan atandı. Dün ve evvelsi gün ya da yine üst düzey yöneticiler değiştirildi. Bunlar herhalde belli bir plan çerçevesinde yapılıyor. Bir süre önceden başlayarak cezalar arka arkaya gelmeye başladı. Piyasa bozucu faaliyetlerde bulunanlar, insider trading ya da sermaye piyasası kanununa aykırı davrananlara hakikaten sert yaptırımlar gelmeye başladı. Bu sermaye piyasası kurulunun daha düzgün bir piyasa çalıştırmak için harekete geçtiğini gösterir. Bu atama ve görev değişiklikleri ve cezaların artırılması arka arkaya MSCI endeksinin önce işte endekse alınacak hisseleri kabul etmeyerek, yani İstanbul Borsası'nın belirlediği kriterlere göre endekse aldığı hisseleri önce, yani MSCI endeksi ben almayacağım dedi. Hı hı. Sonra da bu adımı atması hakikaten bence Türkiye'deki bu sermaye piyasasında yenilenme hareketinin başlangıcı oldu. Devamını beklerim. Hı hı. Şöyle önemi var bunun. Şu anda Türkiye piyasası MSCI endeksi içerisinde %0.5 pay alıyor. Bu MSCI endeksine yatırım yapanlar var dünyada. Hı hı. Ve Türkiye'den hisse senedine %0.5 şeklinde pay ayırıyor. Hı. Onu dolduruyorlar. Geçmişte bu ne kadardı diye düşünürsen bu veriyi pek bulamazsın. %3.5. Olduğunu biliyorum. Yani belki daha da fazla olduğu dönemler olmuştur. Ama yani %3.5'u yabancılar dolduruyordu. Dolayısıyla daha çok Türk hisse senedi alıyordu. Evet. Onlar aldığı için kurumsal ve temettü getirisine de baktıkları için bizim piyasamız daha düzgün çalışıyordu. Şimdi Türkiye'de yapılan bazı şeyler ki işte getirisini ekonomik şeylerle açıklayamıyorsun. %4.000, %5.000, %10.000 böyle getiriler söz konusu. Yatırım fonlarında farklı şeyler oluyor. Dolayısıyla bu yapılanların nihai hedefi sonunda yabancı yatırımcıya satıp çıkmak idi. Çok çok aşırı fiyatlardan. MSCI endeksi bu hisseleri kabul etmeyerek bu satışı engellemiş oldu. Çünkü MSCI endeksine bakarak yatırım yapanlar aynı zamanda o endeks içerisinde var olan hisseleri alırlar. Dolayısıyla MSCI böyle bir şeye alet olmak istemedi. Artı şimdi veri akışını da şey ederek asıl açığa satış yasağının bu kadar uzun süreyle ve önceden açıklanmayan şekilde sermaye piyasası kurulunu da uyararak yapmış olması da yerinde bir karar. Bence bu kadar uzun süreli bir açığa satış yasağı olmaz haftadan haftaya. Yani piyasa tek bacaklı çalışmaz. Hı hı. Tek bacaklı çalışan bir piyasadan bir şey olmaz. Piyasa eksik çalışıyor, yarım çalışıyor demek. Yani siz açığa alın diyelim tersi. İstediğiniz kadar alın diyor. Açığa satış yasak.

0: Yani böyle bir piyasa çalışır mı? Yani uluslararası düzeyde kabul görmüş bir piyasanın kurallarının yine aynı şekilde işlemesi lazım. Biz o kuralları sürekli olarak devre dışı bırakarak ne yapmaya çalışıyoruz? Yani tamamen başımızı böyle kuma gömmüş vaziyette, hı hı, dışarıya kapatmış. Biz bize. Biz bize de dışarıdan gelecek yatırımcılara oynayan oyuncularım var. Onlara da bir şey yapmıyorsun. Yani bizzat bakan uyardı, sermaye piyasası kurulu başkanı uyardı. Çeşitli defalar uyarıldı ama cezayı görmedik. Bir süre önce sadece işte bu serbest dolaşımdaki hisse senetleri ile ilgili bir kısıtlama getirildi. O da yine bu MSCI endeksine alınmamanın sonucunda başlayan bir şey ve önemli bir adım. Aslında normalde yapılmaması daha doğru olurdu. Çünkü yatırım fonu bir hisseyi aldığı zaman siz onu çıkartıyorsunuz. Peki fon 2 hafta sonra satmaya kalktı, ne yapacaksınız? Yani o tür zorlukları da var. Ama yapılan sonuçta doğru diyelim. Yani bugünkü konjonktüre göre. Sermaye piyasasının, bizim sermaye piyasamızın dolar değeri yani 3,5 civarında. 3,5 dolar. Ya da 340 dolar. O da niye 3,5 dolar, 340 dolar? Arada 0 atmışlar dolar endeksinden. Hı. Dolar endeksine 0 eklemişler. Yani Türk lirası endeksinde 0 çıkartıyoruz. 4 tane 0 çıkarttık 2 ayrı tarihte. Aynı şeyin endeksi, dolar olarak ifade ettiğimiz endekse 0 ekledik. Ve bunu açıklayarak da pek yapmadık, açıklamadan yaptık. Neyse, sorun şu, yani dolar bazında yerinde saymamız uzun yıllardır. İşte 1-2 yıl hariç hakikaten 2023 yılında dünya birincisi oldu dolar bazında İstanbul Borsası. Yerinde saymamızın temel şeyi sermaye piyasasının geçmişteki gibi etkin çalıştırılmaması. Giderek bizim piyasamızı kademe kademe, basamak basamak geriye getirdi. Kalitesizleştirdi. Halka arz edilen şirketler de daha kalitesiz, daha köksüz, daha yeni, daha gerçek olmayan şirketler olmaya başladı. Yani yeni halka arz ediyor, batıyor. Hı. Yani böyle şirket mi olur, böyle bir halka arz mı olur? Yani batan şirkete demek ki halka arz izni vermişsin. Verilmiş, bilerek, bilmeyerek, ama bunlar olmaz yani. Geçmişte bir inşaat şirketine dahi izin verilmedi. Niye? Koca bir ihale alıyor, bir anda parlıyor. Yeni ihale alamazsa ne olacak? Hı hı. Bitti. Yani ona bile izin verilmemişti. Dolayısıyla bizim hakikaten aklımızı başımıza toplamamız lazım. Ekonomi de bizim aldığımız dünyadaki pay %1 civarında. Hı hı. Yani milli hasıla olarak. Ama sermaye piyasalarında aldığımız payı MSCI endeksi gösteriyor. 0,50. Ya bize yakışmıyor. Geride kaldık sermaye piyasasında. Evet. Yani bir atılım yapıp aradaki farkı kurtarmamız lazım. Borsadaki yatırımcıların da ancak yabancılar geldiği oranda oyuna katılması mümkün ve kazanması mümkün. Hı hı. Yani burası sadece yabancıyla gitmez, sadece yerliyle de gitmez. İkisinin dengeli olması lazım. %70'ler olan yabancı payı düşmüş %30'lara, yanlış. Evet. Az. Yani yerli payı çıkmış 70'lere. Dolayısıyla kurumsal yatırımcı eksikliği var. Bir de tabii kredi notu çok etkili. Hı hı. Yani yabancıların gelmesinde. Dolayısıyla kredi notumuzun da yatırım yapılabilir düzeye gelmesi lazım. Geçmişte böyle fırsatları yakaladığımız için bizim borsaya ilgi fazlaydı. Bunu evet, eklemem lazım.
1: Kesinlikle öyleydi. Yani böyle derler ya, bir uyandırma çağrısı. Aslında MSCI'den gelen bu işte bilgi notu düşüşünü böyle bakmak lazım. Bu güzel bir açıklama oldu. Yani
0: hani biraz uzun oldu ama
1: yani. Gayet iyi. Yani silkelenip kendine gel derler ya, yani biraz evet, silkelenip evet. kendimize gelmemizde fayda var. Çünkü ne olursa olsun, birazdan konuşuruz Derya, belki senden isterim bu yorumları. ISO 500 şirketleri açıklandı biliyorsunuz. Oradaki tablo çok dikkat çekici. Ne kadar karsız olsalar da şirketlerimiz, ne bileyim, son dönemdeki konjonktür, özellikle mevcut programın yansımaları olarak maliyetlerin artması, ama buna rağmen işte özellikle yüksek faiz vesaire gibi ortamlarda, bütün bunlara rağmen çok kuvvetli şirketlerimiz var. Yani çok değerli şirketlerimiz var ve şu andaki seviyeleri bence hak etmiyorlar. Çok daha iyisi olabilir. Bir de heyecan da yaratabilir. Yani sadece yatırımcıya değil, şirketlere de öyle. Çünkü o tarafta da bir silkelenip kendine gelme
0: yani
1: durumu var.
0: Orada
1: öyle
0: da
1: değil
0: söyleyeceğim
1: mi?
0: Bir şey var. Evet. Yani. Önemli bir nokta var çünkü orada da.
1: Tamam. Devam edelim. Önce Derya'ya söz verelim. Şimdi ben özellikle reel kesim tarafında, yani bu sanayi 500'den yola çıkarak bu haftanın gündeminde vardı. O tarafta bir değerlendirme rica ediyorum senden. Bu konuda da çok çalıştığını biliyorum. Özellikle sanayiye ilişkin. Bugün evet, reel kesim güveni de geldi. Orada bir iyileşme var ama genel olarak şirketlerimizin durumunu nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Ne diyorsun Derya?
2: Şimdi şirketler yerinde sayıyor diyebilirim Hande. Çünkü baktığımızda satışları %28 artmış. Yani bu demek oluyor ki enflasyon biraz altında artmış. Çok da bir şey değişmemiş. Zaten sanayi kesiminin geneline baktığımızda biz gayri safi irticası içerisindeki payının düşmesinden de bunu görebiliyoruz. Yani %17,5'lara kadar düşen bir sanayi oranımız var artık. Bu da Erdal Bahçıvan da bu konuya vurgu yaptı. Bu bence oldukça önemli. Şimdi tabii burada genellikle şu ön plana çıkartıldı. Finansman giderlerinin faaliyet karını oranı. Orada biraz bir miktar iyileşme var. %85'lere kadar düşmüş. Ama baktığımızda hani karlılığın da biraz toparlandı. Faaliyet karlılığının %7,7'ye çıktığını görüyoruz ama bu tarihsel ortalamalarımızın çok çok altında. Şimdi burada tabii ilk açıklandığında bu ISO 500, herkes ilk ona bakıyor. İlk 10 içerisinde hangi firmalar var falan diye. Burada savunma sanayinin TUSAŞ'ın ilk 10'a girmesiyle savunma sanayinin aslında ne kadar atak yaptığını da görmüş olduk. Biz benzer bir görünümü aslında sanayi rakamlarında, sanayi üretim endeksinde de görüyoruz benzer bir durumu. Burada da görmüş olduk. Bu özellikle savunma sanayinin burada tekrar devreye girdiğini ve bizim için burada sürükleyici olduğunu, sanayi kesiminde sürükleyici olduğunu aslında gösteriyor. Şimdi ilk 25 şirkette de 4 tane savunma firması varmış TUSAŞ'ta ilk ona girince. Böyle bir şey oluşmuş. Ama benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var. O da ARGE yatırımları. Yani hep biliyorsun, ben buna özellikle vurgu yapıyorum. ARGE yatırımları, inovasyonun geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, bunlar oldukça önemli. Evet, şirketlerimiz kar ediyor, belki işte karlarını arttırıyorlar veya zorlanıyorlar. Ama bunlar içerisinde ne kadar ARGE'ye yatırım yapıyorlar, ne kadar kendilerini dönüştürmeye çalışıyorlar ve ne kadar verimliliği arttırıcı, katma değeri arttırıcı bir takım hamleler yapıyorlar, bu oldukça önemli. Şimdi ARGE %31 artmış. Hemen hemen enflasyon oranında bir artış var. Yani ARGE'de baktığınız. Yani hemen hemen benzer bir ARGE harcaması yapıyoruz. Şimdi burada da ARGE'nin satışlar içerisindeki oranı 0,72. Şimdi bu bir miktar artmış gibi görünse de oldukça düşük. Yani klasik olarak biz baktığımızda bunu dünyadaki şirketlerde veya sektörel olarak kıyasladığımızda otomotivde genellikle bunun biz %5-6 bandında olduğunu görüyoruz. Meta kendi başına yaklaşık %27,5 ARGE harcaması yapıyor, yani satışlar içerisindeki oranı. Şimdi oldukça önemli. Yani burada bizim şirketlerimiz, evet büyük şirketlerimiz var, evet dev şirketlerimiz var, bunlar büyüyorlar, bazen sıkıntı çekiyorlar. Ama o kadar da teşvik olmasına rağmen hala ARGE harcamaları oldukça düşük. Biz tabii ki burada çok teknoloji şirketinin olmaması nedeniyle de bunu görüyoruz. Çünkü teknoloji şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ARGE harcamaları yüksek oluyor. Yani bu aynı zamanda da neyi gösteriyor bize? Yüksek teknoloji üretimimizin her ne kadar savunma sanayi ağırlığı olmaya başlasa da hala yüksek teknoloji ne yazık ki bizim firmalarımızın içerisinde tam olarak oluşmuş değil, oldukça yetersiz. Tabii bir de Türkiye açısından şunu da ben altını çizmek istiyorum. Şimdi ilk 500'ü açıklıyoruz ama ilk 500'de toplulaştırılmış bir veri veriyoruz ama Türkiye'de toplulaştırılmış veri vermek artık biraz daha zorlaştı bende. Çünkü o kadar şirketler ve şirketlerin içinde bulunduğu endüstriler o kadar birbirlerinden farklılaştılar ki

0: ki. Dolayısıyla bunların hepsini tek bir potada vermek, işte bunların karlılığı arttı, işte şöyle oldu, faaliyet kârı arttı diye yorumlar yapmak da çok zor. Burada sektörel farklılıkların da çok yoğun olduğunu görüyoruz. Örneğin bazı sektörler, işte yine savunma sanayi ön plana çıktığı gibi, bazı sektörlerde ne yazık ki can çekişmeye devam ediyor. Şimdi bu bize ilk 500 şirketimizin, bizim en değerli 500 şirketimizin nasıl toplulaştırılıp tek bir potada eritildiğini gösteriyor. Ama bana soracak olursan bunları farklı farklı incelemekte fayda var. Yani yine iş geliyor ne yazık ki Türkiye'de, eğer sanayi geliştirmek istiyorsak, eğer bu ilk 500'de daha fazla böyle teknoloji şirketi, katma değer şirketi, katma değer yaratan şirket görmek istiyorsak, burada bunlara göre bir takım politikalar üretmek zorundayız. Yine iş geliyor sanayi politikalarına, sanayi politikalarının yoğun olarak kullanılmasına ve de aslında adresli politikalar yapılmasına geliyor. Hala dikkat edersen bizim en büyük şirketlerimiz klasik sektörler. Burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Klasik sektörlerin işte girerse biraz savunma sanayi girmiş.
1: Evet, Abdurrahman
0: Evet.
1: Bey, dün Sevil Bahadır Aslan'la da konuştuk. Şöyle bir bakınca diyor, iki tane sektör var: savunma, bir de işte bilgi, elektronik. Ve hani baktığımızda böyle iyi bir tablo, mesela sanayi üretim tarafında bu hafta 10'da konuştuk, %6 gibi bir büyüme var. Ama diyor, o iki sektörü çıkardığın zaman diyor, %2, %2,5 gibi bir büyümeden bahsediyoruz diyor. Ve Derya'nın söylediği çok önemli. Artık büyük bir ayrışma da var. Katma değerli üretimi yapan çok az sektör var. Ama yine dün orada da konuştuğumuz gibi, yani koskocaman da bir işte tekstil gibi şirketlerimizin çoğunun mikro ölçekte hatta yoğunlaştığı bir alan da var. Yani bunları da biz bir kere de böyle kaldırıp, hani bunları önemsemiyoruz, diğerlerine bakalım diyeceğimiz bir durum da yok. Böyle de bir tablo var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neler
0: Şimdi
1: söyleyeceksiniz?
0: üretimden satışlar Derya da dikkat çekti. Yurt içi üretici fiyatlarından arındırılmış reel olarak
1: Evet.
0: %2,1'lik artış var. Peki artış mı bu acaba? Çünkü aynı yılda, yani geçen yıl Türkiye'nin büyümesi, ki o da enflasyondan arındırılmış halde, 3,6. Yani demek ki bu 500 büyük Türkiye'deki ortalama büyümenin altında kalmış. Yani bir kere bu çok net.
1: Evet.
0: Niye? Çünkü ihracat yapamamışlar. Yani ihracata bakınca işte 98 milyar dolarlık ihracatları var 2022'de. 2025'e gelmiş, yani 2004 yıl 104 milyar dolara çıkmış. İhracat artıramıyoruz. Rekabet gücümüz kırılıyor, giderek azalıyor.
1: Evet.
0: Bunu işte TÜSİAD'ın hazırlamakta olduğu endeksten de görüyoruz. Türk sanayi hem bu dış rekabet gücü kaybının etkisiyle, hem de son 2 yıl, hatta 3 yılda yurt içinde uygulanan dezenflasyonist politikalar nedeniyle satışlarını artıramıyor. Dolayısıyla karlılığını da artıramıyor. Ama benim kamuoyunda gördüğüm, yani sanki sadece finansmana çalışmışlar. Yani finansman gideri. Bu yanlış bir şey. Yani yanlış bir ifade oluyor. Eğer yıllar boyunca siz sanayi sektör olarak sadece bankaları kar ettirmek için çalışıyorsanız yanlış çalışıyorsunuz. Yani böyle bir şey olmaz. Dengesizlik. Oturur halka açılırsınız. Halka açılan işte 89-91 şirket var. İlk defa en yüksek düzeye çıktı. Halka açılacak daha çok şirket var. Halka açılın. Ya 500 büyük sanayi şirketi, vatandaşlar işte doğru dürüst sağlam olmayan, temeli ve geçmiş olmayan şirketleri dahi satın alıyorlar. Sizi de satın alırlar. Dolayısıyla öz kaynak koyarsınız. Ama bizim sanayi şirketlerinin öz kaynağı da zayıf değil. Baktığım zaman ben %49 öz kaynak oranı, %51'i borç.
2: Ya dengeli aslında. Ama bu öz kaynak 3 sene

Önce %54,5'tu. 54,5'tan 49'a inmiş. Yani 3 yılda sanayi kesimi ya da 500 büyük

0: sanayide de geri enflasyonun altında. Burada mesela 16 gibi bir şey görüyorum. Yani bankalarda da 20 civarı. Dolayısıyla iki taraf da kazanamıyor. Yani bir tarafı batırarak diğer tarafı çıkartamazsınız. İkisi birbirine bağlı. Yani sanayi çökerse banka nereye kredi verecek?
1: Tabii.
0: Banka çökerse bütün zaten işte tasarruf sahipleri de çöker. Olmaz. Dolayısıyla buradaki temel sorun rekabet. Rekabet içinde sanayinin yenilenmesi, yeni yatırım alanları, teknolojik alanlar vesaire bulması lazım. Bir de bu öz kaynak, yabancı kaynak oranı gösteriyor ki biz enflasyonu düşürdüğümüz zaman faizleri de düşeceğinden sanayi o çok yakındığı kaynağa kavuşmuş olacak. Yani kaynak kullanmaya son derece müsait bir sanayi var. Yani çünkü %49'u kendi varlığı, kendi öz varlığı. Çok rahatlıkla o %51'i işte %70'lere kadar taşıyabilir. O zaman biraz aşırı borçlu olur. Ama yapabilir. Ama kaldı ki halka açılsalar da karşılığı var. Türk halkı her zaman şirketlere ortak olmayı sever.
1: Evet.
0: Borsa olmasa da sevdi. 1960'lı yıllarda işçi şirketleri kuruldu Türkiye'de yüzlerce. 1980'lerde başka bir furya geldi. Yani dolayısıyla vatandaş da böyle bir fabrika kurmaya, fabrikaya ortak olmaya, üretime ortak olmayı seviyor.
1: Evet.
0: Yeter ki vatandaşı aldatma.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız.
0: Bitti
1: vallahi.
0: Mi?
1: Bitmedi canım. Daha var. Ama bir küçük mola var. Şimdi kısa bir reklam var ama oraya giderken de bugünkü verilere şöyle bir bakalım kısa kısa. Reel sektör güveni açıklandı. Ondan sonra net uluslararası yatırım verileri var. Aynı zamanda tarımsal girdi fiyat endeksi var. Böyle kısa kısa arkadaşlarım haberleştirmişler. Onları da bir hatırlamış olalım. Sonra reklamımızı izleyelim yine kısacık. Dönelim gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
4: Dış yönünde etkilerken mevcut mamul mal stoğu gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %74.3 olurken mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak %74.5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre aylık bazda artış 5.61, geçen yılın Aralık ayına göre %17.49, Nisan 2025'e göre %38.97 ve 12 aylık ortalamalara göre %33.79 oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6.19, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1.95 artış yaşandı. 2025 yılının aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41.21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25.8 yükseliş kaydedildi. Nisan'da yıllık tarımsal girdi fiyat endeksinde artışın az olduğu alt gruplar, %21.64 ile tarımsal ilaçlar, %24.04 ile makine bakım masrafları oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa %62.77 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %48.44 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Aylık tarımsal girdi fiyat endeksinde ise en az artış gösteren alt grup %1.08 ile veteriner harcamaları, %1.62 diğer mal ve hizmetler olurken, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar %12.54 ile enerji ve yağlayıcılar, %11.51 gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan dönemine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu Nisan ayı itibarıyla eksi 402.3 milyar dolar olarak tespit edildi. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre %2.8 artışla 406 milyar dolar, yükümlülükleri ise %4.1 yükselişle 808.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar 14.7 milyar dolar artarak 165.5 milyar dolar oldu. Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar kalemi %0.8 artışla 79.3 milyar dolara çıkarken diğer yatırımlar kalemi %2.8 azalarak 151 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para, efektif ve mevduat varlıkları %9.6 azalışta 47.6 milyar dolara indi. Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları Nisan ayında bir önceki aya göre %19.3 artarak 51.7 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde doğrudan yatırımlar kalemi %6.2 artışla 247.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi %8.3 artarak 154.1 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi %1.5 yükselişle 407.1 milyar dolara çıktı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Aynı denizde farklı rotalar. Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı çıktı. Sevgili Çağlar Kozlukluoğlu, Mehmet Özdemir, Elif Canseven araştırma ekibi hep beraber oturdular ve şahane bir kapak yaptılar bu hafta. Savaş gelişen ülkelerin her birini farklı etkiledi. Savaş bitiminde de her biri kendi reçetesini, kendi doğrusunu bulmaya çalışıyor. 12 gelişen ülke için reçete çıkardı arkadaşlarım. Gerçekten çok kapsamlı, güzel bir haber. Ellerine, akıllarına sağlık. Evet, savaş bitiyor.
1: Evet.
0: Öyle görünüyor. Petrol fiyatlarında önemli bir geri çekilme oldu. Bakmayın bugünkü yükselişlere ama 80 doların altına gevşedik ve hızlı bir şekilde gevşedik. Aslında beklediğimizden daha hızlı belki de bir şekilde. Şimdi sırada ne var? Bu bizi ne kadar tatmin etti? 60 günlük bir ateşkes aslında konuştuğumuz. Sonuna kadar bekleyeceğim diyor Trump. Bizi acaba yeni dönemde neler bekliyor? Derya, senle başlayalım.
2: Evet, şimdi bir anlaşma oldu gibi görünüyor ama tabii bu anlaşma ne kadar sürecek bunu göreceğiz. Yani 60 günlük bir ateşkes bu ve bunun neticesinde bir anlaşma imzalamak için 60 gün boyunca müzakereler yapılacak. Hemen şöyle hatırlayalım, daha önce de biliyorsun 2015'te de böyle bir anlaşma vardı, Obama'nın yaptığı anlaşma. Hatta Trump biraz da bence Obama'yı kıskanarak da bu anlaşmanın daha iyisini yapmaya hep çalıştı. Ama maalesef bu anlaşmanın daha iyisini yapamayacak durumda şu anda. Çünkü biraz daha İran'ın elinin daha güçlendiğini görüyoruz savaş öncesine göre. Şimdi 60 gün bu anlaşmayı yapmak için

0: Yeter mi istersen önce oradan başlayalım. Bence yetmeyecek. Çünkü daha önce bu anlaşmanın görüşülmesi, böyle bir anlaşmanın müzakere edilmesi yaklaşık 20 ay sürmüş. Yani bunu daha önce de konuştuk. Ticari savaşlarında da böyle oldu. Trump kısa sürede bunu halledeceğiz, bir anlaşmayı varacağız dedi. Doğru düzgün anlaşma yapılmış ülke neredeyse az. Yani Çin'le baktığımızda bile, yani o yapılan anlaşmalar bile işte zaman zaman Avrupa Birliği'ni ikaz ettiğini görüyoruz Trump'ın. Çin'le zaten hala bir ateşkes anlaşması hala devam ediyor. Dolayısıyla orada ticaret tarafında bile bu anlaşmaları yapmak çok kolay değilken, şimdi burada bu nükleere bağlı olan bu anlaşmayı yapmak hiç kolay değil. Şimdi uluslararası atom enerjisi burada nerede olacak, ne kadar da bir gelecek, işte bütün bunların hepsi bu ülkelerin anlaşırken arada pürüzler oluşmasına neden olabilir. Ama bir taraftan Hande, çok önemli bir nokta var aslında ve bu anlaşmada şu artık gündeme geliyor: Hürmüz'den geçişlerden İran para alacak mı? Yani buradan bir ücret alacak mı? Şimdi çünkü anlaşmanın maddelerinden bir tanesinde şöyle bir şey var: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi İran ve Umman tarafından görüşülecek ve bu müzakere edilecek ABD tarafıyla var. Şimdi yeni yapılan bir takım bazı çıkan haberlere göre İran kendi içerisinde böyle bir sigorta poliçesi gibi bir şey hazırlamayı planlıyor ve buradan böyle bir geçiş ücreti talep edecek. Şimdi bakın, dikkat ederseniz, yani ilk başta böyle bir savaş öncesinde bedavayken geçişler, şimdi ne oldu? Savaş sonrasında buradan geçişler daha maliyetli hale gelmeye başladı. Dolayısıyla burada bu görüşmeler, bu müzakereler daha biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. Tabii işin bir de İsrail tarafı var, İsrail boyutu var. Hala bu anlaşma imzalandıktan sonra, dijital ortamlarda işte imzalandıktan sonra, karşılıklı anlaşıldıktan sonra bile dün akşam İsrail'in Lübnan'a saldırıları olduğunu gördük. İsrail'in rejimi bununla beslendiği için ne yazık ki bu savaşların bitmesi de böyle çok kolay olmuyor. Ve bu devreye girdikçe artık Trump'ın ve bence Vance'in de tepkisini çekmeye başladı İsrail. Ama buna rağmen hala buradaki sabotajlarını, blokajlarını devam ettiriyor. Yani şimdi biz burada evet petrol fiyatında bir düşüş gördük. Bundan sonra da muhtemelen hani bir böyle hafif hafif sıçrayışlar olsa da bu civarlarda kalacaktır. Ama hatırlayalım, bundan önce 60 dolarlardaydık biz. 60 dolarların işte biraz 69 dolarlara yaklaşmıştı en sonda. Ama ve petrolün daha da düşmesini bekliyorduk. Çünkü bir petrol arz fazlası vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki birçok tesisin zarar gördüğünü ve bu nedenle de bir petrol arz fazlasından artık bir arz açığına doğru geldiğimizi görüyoruz. Tabii ki bu düzene girecek. Bu tekrar petrol arzı artacak ve talepte bir miktar düşüş var zaten. Bu düşüş muhtemelen devam edecek. Çünkü bu bir kırılma yaratacak. Nasıl daha önceki petrol şokları bir kırılma yarattıysa, artık bu kadar petrole bağımlı olmamak gerektiği bence bütün ülkeler tarafından anlaşıldı. Ve bu anlamda hem yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla ağırlık verecekler, hem de özellikle bazı bölgelerdeki bağımlılıklarını azaltmaya çalışacaklar. Dolayısıyla bu uzun vadede ben yine petrol fiyatının düşeceğini bekliyorum, düşmesini bekliyorum. Daha da düşebilir, hatta 60 dolarların altına da inebilecek bir petrol fiyatıyla karşılaşabiliriz. Ama bu kısa vadede ne yazık ki geçici olarak hala yüksek kalmaya, 70'ler civarında, inse bile 70'ler civarında dengelenmeye devam edecektir. Ancak ne zaman bu, işte bu dediğimiz şeyler devreye girdikçe, bu talebin ve arzın uyumlanması diyebiliriz, bu tekrar bir allocation olduğunda, ondan sonra ancak burada daha düşük bir petrol fiyatıyla karşılaşabiliriz. Ama şu an için bence yine her ihtimalde düşündüğümüzde yine %30 civarında bir artış olduğunu petrolde unutmayalım.
1: Peki, biraz seni pesimist tarafta gördüm Derya. Bakalım Abdurrahman Yıldırım ne tarafta? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğiniz noktayı?
2: Yani petrol fiyatlarında %60, 63 artış meydana geldi savaş
1: Evet.
2: sırasında. Son olarak baktığımızda %28 düşüş oldu. 76'ya indi. İşte savaş başladığında 72 dolardı vesaire. Bu düzeyler gayet iyi düzeyler petrol için. Yani uygun, hatta düşük. Önümüzdeki dönemde çünkü kaybedilen rezervler yerine konacak. işte Hürmüz Boğazı'ndan kaç tane gemi çıkar, ücreti ne olur vesaire, bunlara baktığımız zaman

0: Yani 76 dolar düşüş şeyi gayet iyi. Belki o düzeylere düşmez bir süre. Daha yüksek gerçekleşir. Petrolle beraber aslında Fed'i de konuşmak lazım. Aynen. Çünkü Fed de enflasyon, işte 4.2'ye yükselmiş bir enflasyon var. Son toplantısındaki yeni başkanın ilk toplantısıydı. Artık parasal gevşeme ya da gevşeme şeyini çıkarttı Lukat'tan. Sıkılaşma var. Sıkılaşma normalde petrol fiyatlarını dizginlemesi gerekir. Ama asıl şeyi, etkiyi biz altında gördük. Yani sıkılaşma, daha değerli dolar, daha yüksek Amerikan faizi demek. Faiz yüksekse, Fed sıkıysa altın gevşer. Savaş bitmiş olmasına rağmen altın gevşedi. Bu nedenle gevşedi. Yani asıl Fed nedeniyle, Fed'in sıkı duracağı tahmin edildiğinden, hatta belki faiz bile artırabilirdi ilk şeyde. Aslında bütün şartlar oluşmuştu ama faiz artırımına gitmedi. Yani sizin hedefiniz %2, enflasyon gelmiş 4.2'ye. Yani artırmıyorsunuz. Yani bu aslında biraz şey, ne güvercin denebilir. Trump bile eleştirmekten çekindi Sayın Başkan'ın, belki yeni olduğundan dolayı, ama yani onun da diyecek bir şeyi yok. Yani öyle diyelim. Dolayısıyla bundan sonrası Fed belki faiz bile artıracak. Bu altın için iyi haber değil. Amerikan ekonomisi için iyi haber değil. Enflasyon için elbette kötü haber, ama vatandaşlar için, dünya için iyi haber. Böyle bir karışık şey var. Yani daha değerli bir dolarla karşılaşacağız. Daha değeri düşebilecek ya da artmayacak olan bir altın söz konusu. Ve de dolar altın biraz daha işte yüksek kalacak, faiz oranları olacak. Bu dünyadaki parasal akış, finansal akışları etkileyeceği için dış finansman biraz daha maliyetli olabilir. Türkiye'de etkileyebilir. Baktığımız zaman yeni Fed başkanının işte Fed'i yenileme girişimini başlattığını görüyoruz. Daha bu ilk şeyler, açıklamalar, devamı gelecek gibi görünüyor. Bu belirsizlik demek piyasalar için, oynaklık demek. Dolayısıyla Fed yaptıklarıyla piyasaları yerinden oynatacak, oynatmaya aday görünüyor.
1: Peki. Şimdi şurada terminalde bugünün özetine baktığım zaman bir tablo var. Çok dikkat çekici. Ekrana hemen getirdi arkadaşlarım. Şöyle tercüme edeyim. ABD hisse senetleri için tüm stratejistlerin pozitife döndüğü görünüyor. Bir forecast, tahmin almışlar. Ortalamada 7500 seviyesine işaret ediliyor. En yüksek hedef 8000'in üzeri. Yardeni vermiş onu. En düşük de 7000'ler seviyesinde. Şimdi aslında bu konu konjonktür hisse senetleri tarafında çok böyle iyi bir gidişata işaret etmemesi lazım. Ama ABD tarafında hisse senetlerinde yön yukarıya dönmüş durumda. Şimdi der ya, bu piyasa tarafındaki yansıması, yani biz Wall Street dinlerken tahvil getirilerinde yönün yukarıda olduğunu gördük. O getiri eğrisinin bir miktar daha düzleştiğini, yataylaştığını gördük. Dolar dediği gibi Abdurrahman Bey'in yükseldi. Daha orada o yükselişi gördük. Evet, yani 19 üye borç, kendisi Dot Plot'a zaten alerjisi olduğu için şey yapmadı. Yapmamış, kendisi de açıkladı bunu. Ama 18'in yarısı bir, hatta iki faiz artışı diyor. Ama Abdurrahman Bey yine söylediği üzere, yani bugün değil de ne zaman faiz artıracaksın? Yani öyle de bir tablo var. Ve müthiş bir belirsizlik de var. Sen nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendirdin borçun ilk toplantısını? Ve bundan sonrası için FED'e özelinde sen de beklersin.
2: Borç biraz yıktı geçti. Yani aslında bana sorarsan her şeyi değiştirecek gibi görünüyor. Bir kere Dot Plot'ta kendi görüşünü açıklamadı. Bu oldukça önemli. Yani zaten bunu konuşmuştuk daha önceden de, Forward Guidance'da inanmıyor borç. Ve hatta şöyle de bir şey yaptı. Yani şimdi verdiğimiz tahminler birazdan zaten geçersiz olacaktır. Her şey değişecektir dedi. Şimdi bu tabii bir taraftan haklı olabilir. Gerçekten verilen tahminler tutmuyor. Fed sürekli tahminlerini değiştiriyor. Walsh'un kendi düşüncesine göre bu aslında Fed'in kredibilitesini azaltıyor. Çünkü verdiği tahminler tutmuyor. Şimdi o biraz daha Alan Greenspan tarzında. bir başkan olacak gibi görünüyor. Hani Ben Bernanke biliyorsun getirmişti bu forward guidance meselesini bizim önümüze ve özellikle bunu zamanında, yani bu kriz zamanında, 2008 kriz zamanında özellikle faizleri etkileyemiyordu, uzun vadeli faizleri etkileyemiyordu. Bunu etkilemek için kullandı aslında. Bunu etkilemek için çok etkili bir araç olarak kullandı. Ondan sonra Yalın da bunu devam ettirdi ve bu anlamda iyi de kullandılar. Powell da gayet açık bir iletişim yapıyordu. Ancak biz Walsh'un açık bir iletişim yaptığını görmeyeceğiz gibi görünüyor. O zaman ne yapacağız? Bu biraz piyasaların yön bulması açısından oldukça zor. Piyasalar kendi tahminlerine göre gidecekler demek oluyor bu. Alan Greenspan zamanında şöyle bir şey varmış Hande. Herkes geldiğinde Alan Greenspan faizi açıklayacağı işte zaman veya basın toplantısına geldiğinde faiz arttıracak mı veya duracak mı veya azaltacak mı buna bakmak için çantanın kalınlığına bakıyorlarmış. Yani o kadar belirsiz ki, yani oralardan kendilerine bir işaret arıyorlarmış piyasada. Yani şimdi bizi de bu benzer bir duruma doğru borç getiriyor. Çok fazla iletişim yapmayacak, hatta gerekirse toplantı bile yapmayız gibi bir şeyde de bulundu. Yani böyle bir söylemde de bulundu. Yani konuşacak bir şeyimiz olursa toplantı yaparız gibi dedi. O bizim bildiğimiz o şaşalı toplantılar, her şeyin sorulduğu, tam anlamıyla verdiği yanıtlara göre yolların çizildiği bir FED dönemi olmayacak gibi görünüyor. Aynı zamanda 5 tane görev gücü başlattı biliyorsun. Bu görev güçleri her şeyi yeniden hani dizayn edilmesi. Yani FED'in yapısında kökten bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Hem enflasyon hedeflemesinde bu böyle, iletişimin nasıl olacağında böyle. Aynı zamanda bu mesela bir ample reserve dedikleri bir şey vardı biliyorsun. Bunu yönetmeye çalışıyor FED. Yeterince rezerv tutmak konusunda, orada rezervlerin ne olması gerektiği konusunda, bilançonun büyüklüğü konusunda yeni çalışmalar başlatıyor ve bu çalışmalara hemen başlayacağını söylüyor. Yani biz bugüne kadar alışık olduğumuz FED'in biraz daha farklılaşmış bir FED göreceğiz karşımızda. Evet, ama çok da özellikle bu konuşması enflasyon üzerine yoğunlaşmıştı. O yüzden hatta biraz daha şahince algılandı. Ama ben bu en son geldiğimiz konjonktür tarafından baktığımızda FED'in faiz arttıracağını düşünmüyorum farklı olarak. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani hep burada 2022 sonrasıyla biz bunu benzetiyoruz ve oradaki enerji şokuyla diyoruz ki orada FED geç kaldı, işte orada çok ciddi bir enflasyona neden oldu. Ama şimdi 2022 ile bugünü karşılaştırdığım zaman farklı bir manzara var. 2022 sonrası enflasyonun, yani bizim merkez bankalarının bu petrol şokundan sonra müdahale gerekçesi nedir? İkincil etkiler dediğimiz etkilerin, ücret fiyat sarmalına neden olacak etkilerin ortaya çıkmasını engellemek, bekleyişlerdeki bozulmanın oluşmasını engellemek. Şimdi ama 2022 sonrası dönemle bugünü karşılaştırdığımızda 2022 sonrasında çok canlı bir talep vardı. Bozulmuş tedarik zincirleri vardı. Çok katı bir istihdam piyasası vardı.
1: Evet.
2: Ücretler yükseliyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise istihdam piyasası o kadar katı değil. Baktığımızda o kadar ciddi bir tedarik sıkıntısı yok ve talep de yetersiz. O yüzden ben bu sene sonuna kadar bir duracağım FED'in indirmeyeceğini ama artışta olmayacağını bekliyorum açıkçası.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sevgili Derya. Böylelikle süremizin de sonuna geldik. Her ikinize de yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Daha yoğunu bizi bekliyor. Her zaman olduğu gibi sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Derya Hekimi uğurladıktan sonra şöyle bir önce rakamlara bakalım. Viyop tarafında %0,26 kadar akşam seansında yukarı yönlü bir hareket var. 17.157'den geçiyor işlemler. ABD tarafı kapalıydı. Başlarken vadelilere bakmıştık. Şimdi gelecek haftaya, orası da kapalı. Gelecek haftanın takvimine bakalım hızlıca. Pazartesi günü içeride hala halka enflasyon beklentisi verileri var. Tüketici güveni rakamlarını ve iç borç istatistiklerini alacağız. Euro bölgesinde de yine tüketici güveni verileri geliyor olacak. Salı günü Dünya Ekonomik Forumu var. Orayı takip edeceğiz. Japonya'nın Bileşik PMI'ye gelecek. İçeride biz yerel sektörün döviz borcu rakamlarına bakacağız. Ve ABD tarafında da yine PMI verileri karşımıza çıkacak. Çarşamba günü içeride güven endeksleri var. Hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri var. Almanya'dan IFO beklenti endeksini alacağız. Ve ABD'den cari açık rakamları gelecek. Perşembe günü ise Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacağız.

0: Gazmenkul kıymet para banka istatistiklerini alacağız. Amerika'da çekirdek PCE fiyat endeksi gelecek ve işsizlik başvuruları olacak gündemimizde. Cuma gününe geldiğimizde yani haftaya bugün içeride sanayi ürün istatistiklerini alacağız. Euro bölgesinden de TÜFE beklentilerini alacağız. Amerika'da da yine Michigan Üniversitesi tahminlerine bakıyor olacağız. Bu arada Trump'ın açıklamaları var. Gözün bir taraftan oraya da kayıyor. Hürmüz Boğazı'na yaklaşık 700 geminin geçtiğini söylüyor. Bir noktada Türkiye'ye ve Çin'e gideceğini söylüyor. Çin'in Xi Jinping'in Eylül'de Amerika'ya geleceğini söylüyor. Bu açıklamalarda son dakika notları olarak karşımıza çıkıyor. Evet, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Keyifli dinlendiğiniz bir hafta sonu olsun inşallah. Bitirirken de bu hafta yapay zeka konusu da gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanı yapay zeka, Türkiye'nin yapay zeka eylem planını açıkladı. Burada Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'yla Bloomberg HT editörü sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış güzel bir röportaj yapmıştı. O röportajla tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Bugün Türkiye'nin yapay zeka konusundaki yol haritasını aslında takip ettik. Bu anlamda sizi en çok heyecanlandıran gelişme neler oldu ve iş dünyasının şu anki yapay zeka dönüşümü hakkında neler söylersiniz?
2: Öncelikle Türkiye'nin yapay zeka vizyonu ve aksiyon planını hem geniş bir çerçevede ele alınmış olması ve oldukça da kararlı olması açısından çok değerli buluyorum ve biz de kurum olarak destekliyoruz sonuna kadar. İkinci olarak da altını çizmemiz gereken özellikle yapay zeka çağında, dijital çağda liderlik için gereken tüm etmenleri hükümetimizin önceliklerini de içeren geniş bir çerçevede ve kapsayıcı olarak ele alınmış olması da oldukça bizi heyecanlandırdı açıkçası. Bir de globalde de gördüğümüz en iyi uygulamalarla da oldukça uyumlu, onu da görüyoruz. Ve tabii ki bizler de bir sorumlu bir teknoloji üreten bir partner olarak hükümetimize bu planın, bu aksiyon planının tüm katmanlarında yardımcı olmak sorumluluğunun da bilincindeyiz. Özellikle bu tabii ki altyapıyı içerecek, tabii ki yetkinliklerin arttırılmasını içerecek ve tabii ki kamu sektörünün de transformasyonunu da içerecek. Bizler bu arada nereye odaklanıyoruz önümüzdeki dönemde ve bugün de burada imzaladığımız mutabakat anlaşmasının da önemi odur ki biz yapay zeka, bütün herkes için yapay zeka platformunu lanse ediyoruz. Burada da amaçladığımız toplumun bütün katmanlarını yapay zeka ile donatabilmek ve yetkinliklerini arttırabilmek. Özellikle de herkesin genel olarak bir yetkinliğini artıracağı bir kulvar var. Diğer tarafta mühendislerin de yetkinlikleri, o biraz daha farklı bir kulvar. Onların da yetkinliklerini artıracak var. Bir de tabii ki işletmeler için olan var. Dolayısıyla bu üç katmanı da toplumun bütün katmanları içerisinde bahsettiğim içeriyor olacak. Bu yaklaşık platformda birçok yani 7000 dakikayı geçen videolar da var. Herkesin bu videoları vasıtasıyla da yetkinliklerini kendilerine eğitebilecekleri içeriklerimiz mevcut olacak.
1: Biraz daha Google'dan bahsedebilir misiniz? Özellikle yapay dönüşümü şu an Google neresinde ve hedefler neler bu anlamda?
2: Yani özellikle bahsettiğim yapay zeka ile toplumun tüm katmanlarına sirayet eden yetkinlikleri arttırmak burada bizim birincil temel amacımız. Çünkü yapay zeka stratejisinde de Google'ın stratejisini 4 ayrı parçada söyleyebilirim ki bir tanesi bunun bilgiyi ve bilgilenmeyi kuvvetlendirmek. İkincisi verimliliği ve üretkenliği arttırabilmek. Üçüncüsü bunun bilinçli olarak yapılabilmesi ve bunu sorumlu olarak yapılabilmesi bütün teknolojinin. Dolayısıyla biz bu çerçevede ele aldık zaten Türkiye'de yapay zeka, herkes için yapay zeka platformu da bu işin ilk adımı. Bilinçlenmeyi, bilgiyi ve bilgiye erişimi arttırmak olduğu kadar bir de tabii bir dördüncü element de şu var. Herkesin platformlar üzerinde de inove edebilmesini, yani yaratıcı olarak yeni iş modelleri üretebilirler ama inove edebilmesini de teşvik etmek, ona göre geliştirmek. geliştirmek. Dolayısıyla biz burada o yüzden bunu amaçlıyoruz. Herkesi de amaçlıyoruz. Yani genel bir yetkinlik artırımını amaçlıyoruz. İşletmeleri de amaçlıyoruz. Mühendisleri

0: de amaçlıyoruz ki bütün toplumun katmanları burada yetkinlikleri arttığı zaman üretkenliğe de artışı olsun, produktivite ve şeyle beraber yaratıcılığa da artışı olsun. Aynı zamanda tabii ki bu platformu kullanarak iş modelleri de geliştirebilsinler.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.